daimi mutluluğa ulaşır. Kesintisiz bir mutluluk söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şey en güzel standartlara bürünebilir. Yeter ki Allah'ı sevin, ona ulaşmayı dileyin, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Her teslimde daha mutlu bir insan olursunuz. Sonunda Allah'ın en sevgililerinden olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hedeflerinize ulaştırmasını, mutluluğunuzun daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin errahmanir rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın hepimizi yaratmaktan sadece bir tek muradı var. Kainatta en çok sevdiği, en üstün varlık olarak yarattığı, mahluk olarak yarattığı insanın, yani bizlerin sadece mutlu olmasını ister. Hedefi budur. Bütün Kur'an, ondan evvel indirilen İncil, ondan evvel indirilen Tevrat, ondan evvel bütün peygamberler indirilen bütün şeriat kitapları, ki hepsi aynı şeriatı muhtevasını alır. Hepsi aynı hedefe yöneliktir. Hepsi insanın mutluluğu istikametinde bir öğütler dizisidir. Allah bizden ne ister? Mutlu olmamızı ister. Allah bizi niçin yaratmıştır? Mutlu olmamız için yaratmıştır. Bütün göstergeler 12'den vuruyor. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah biz insanları yaratmış mutlu olalım diye. Huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatı geçirelim, tamamlayalım. Sonra da kıyametten sonra Allah'ın cennetinde sonsuza kadar mutluluğu yaşayalım. Ne diyordu Yunus? Cennet, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri. İsteyene vergil ani. Bana seni gerek, seni diyor. Sonra mı? Sonra Yunus Allah'a ulaştı. Sadece ruhunu değil, daha sonra veçini, daha sonra nefsini, daha sonra iradesini de Allah'a teslim etti. Ve mekanda Allah Teala ona taht ihsan etti ve büyük manevi imkanlar verdi Yunus'a. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor Yunus. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey Allah-u Teala tarafından belli bir hedefe yönelik olarak yaratılmış. Bu hedefe dikkatle bakın. Bu hedef bizlere bir şeyler söylüyor. Allah'ın öğüdünü ulaştırıyor. Öğüt, mutlu olun öğüdüdür. Kur'an'ın her zerresi insanın mutluluğu için bir işarettir, bir kilometre taşıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Bütün ayetler buna göre dizayn edilmiştir. Her biri bütünün bir mozaiğidir, bir parçasıdır. Bütünleştiğiniz zaman da, onlara gruplar olarak baktığınız zaman da aynı sonucu görürsünüz. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse bir sonsuz hayat var. Ölümden sonra, kıyametten sonra yaşayacağınız bir sonsuz hayat.
Bu sonsuz hayatı cennette geçirmenizi Allah Teala istiyor. Emirlerini ona göre vermiş. Hani bir takım insanlar var. Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine nasip olmuş. Allah Teala beni mi cennetine alacak? Bu imkansız. Böyle düşünün insanlara deyin ki ey benim aziz kardeşim deyin. Yanılıyorsun. Evvela sahabe hakkında yanılıyorsun. Sahabenin 10 tanesine değil, hepsine Allah Teala cenneti nasip kıldı. Ashab suresinin Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa tabi olanların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet saadetinin sahibi oldu. Öyleyse sahabe kimdir? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. O tabi olanlar, onların hepsi felaha erdiler. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalp gözümüzdeki basiretle Allah'a bakıp Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlerden bahsediyor? Benim ve bana tabi olanların yolu diyor. Hepimiz diyor Allah'a çağırıyoruz. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hepsi tabi olmuştu. Hamdolsun ki bu konuda bir ihtilaf söz konusu değil. Bütün

ki ben ve bana tabi olanlar, bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe. Şimdi böyle bir dizaynda mutluluk adı verilen bir müessese var. Cennet mutluluğu veya dünya mutluluğu. Her ikisi de mutluluk. Cennet mutluluğu hemen elde edilebilen, inanılmaz derecede kolay elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilen bir olgudur. Sonsuz bir hayat içerir. Belki milyarlarca seneden oluşan bir sonsuz hayat. Bizim düşünme standartlarımızın ötesinde bir zaman parçasını içerir. Ve Allah-u Teala'nın dizaynındaki ikinci mutluluk dünya mutluluğudur. Dünya mutluluğu ise başka bir cepheden bize ulaşır. Bu dünyada yaşanır ama üst noktalarına çıkmak bir dik yokuşu tırmanmayı gerektirir. Yani elde edilmesi, son noktaya kadar gidecekseniz uzun zaman alır. Belki bütün ömrünüzü kapsar. Ama bu dünyada yaşanır. Hayattayken yaşanır. Öyleyse hasbelkader dünya adı verilen bu gezegende doğdunuz. Bunun gibi yüzlerce gezegende, belki binlerce gezegende hayat var. Bu gezegende doğdunuz. Buradaki hayata intibak etmek üzere gönderildiniz ve burada mutlu olmanızı istiyor Allah-u Teala. Mutluluk çok önemli bir faktör sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Çoğunun mutsuz olduğunu göreceksiniz. Neden mutsuz bu insanlar? Allah'ın kendilerine verdiği reçeteyi tatbik etmedikleri için. Öyleyse evvela cennet mutluluğuna bakıyoruz. Bütün sahabe cennet mutluluğunun sahibi olmuş. Hepsi felaha ermişler. Bütün sahabe dünya mutluluğunun da en üst boyutuna sahip oldular. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler.

Teslimler boyunca dünya mutlulukları arttı, arttı, arttı. Öyleyse onlar Kur'an'dan kam aldılar. Kur'an onların temel kılavuzuydu. Başta kendisine Kur'an inen, kalbine Kur'an yazılan, kalbindeki Kur'an'ı okuyan, onu A'dan Z'ye bütünüyle hayatına tatbik eden, sahabenin de hayatına tatbik eden bir Nebi Resul söz konusuydu. Ve onlar

Cennet saadetini Adın cennetlerinde geçirecek olanlardır. En üst kat cennetlerde geçirecek olanlardır. Onlar dünya saadetini en üst boyutta yaşamışlardır. Yaşadıkları devre Allah-u Teala asr-ı saadet buyuruyor. Onlar saadet devrini yaşadılar. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadetini istiyorsanız daha kolay bir şey olamaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah sizden size güçlük çıkarmaz. Sizin güçlük çekmenizi istemez. Allah sizin için kolaylık diler. Ve vücuda getirdiklerinin sadece bu olduğunu, yani insanlara inanılmaz derecede Allah'ın cennetine girmek için kolaylık sağladığını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor. Diyor ki: "Ey insanlar, duyduk duymadık demedin, demeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi üçüncü kat cennetime almak için yeterlidir ve sizi Allah'ın evliyası yapmam için yeterlidir. Dünya saadetinin de yarısını kazanmanız için yeterlidir. Sadece bir tek dileğiniz. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar." Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an cennet saadeti sizindir. Ama bunu kıyametten sonra yaşayacaksınız. Öyle bir standart ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennete girmek istiyorsanız bir dileğiniz yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Olay bitmiştir. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Peki, dilediniz ama ibadet falan yapamadınız ve arkasından birkaç gün içinde öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz geri kalan hiçbir şeyin önemi yoktur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi hayatınızın en önemli olayı sayar. Bunun mutlaka bütün insanlar tarafından gerçekleştirilmesini diler. İşte bu düzeyin içerisinde varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizayn ki sadece bir dilek. O dileğin sahibisiniz, cennetin de sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi yaşıyor, o zaman Allah-u Teala ona birçok imkan sağlayacaktır. Onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kişinin hayatı müsaitse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir hayatı varsa, o kişinin ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Böylece kişi Allah'ın evliyası olur. Böylece kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları %50'den daha fazla yerleşir. Ve bu dizayn nefsinin kalbine bunları yerleştirme müessesesi. Son derece basit bir dizayn içerisinde gerçekleştirilir Allah-u Teala tarafından.
Öyleyse o kişinin Allah'ın güzelliklerine ulaşabilmesi Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilecektir. Nefsinin kalbinde nurların %50'den fazla yerleşmesini Allah tahakkuk ettirecektir. Ve de böyle bir dizaynda kişi nefsinin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığında dünya saadetinin de %50'den daha ötesine o kişi ulaşmıştır. Bizi dünya saadetinden men eden şey nedir? İblisin tesiri, nefsimizin afetlerine tesiri ve Allah'ın güzelliklerini işlemek yerine şeytanın bize telkin ettiği yanlışları işleyerek devamlı huzursuz olmamızı temin etmektir. İblis bu istikamette bir faaliyetin sahibi ve sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman nefsimizin afetlerinde azalma başlarsa şeytanın hakimiyet alanı da nefsimizin afetlerindeki azalmaya paralel olarak azalır, azalır, azalır. Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye verdiği söz, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadardır. O noktadan itibaren Allah'ın sözü tamamlanmıştır. Allah bundan sonrası için bir söz vermemiştir kimseye. O kişi Allah'a tevekkül edebilirse fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Yani kişi şöyle düşünebilirse, ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da beni kendi zatına ulaştırdı. Çünkü Allah-u Teala söz vermiş ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Yehdi ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, ruhunu Allah'laştırmayı dilerse, o kişiyi kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. O kişiyi kendisine ulaştırır. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişidir. Sevgili kardeşlerim, küfürden kurtulmak ister misiniz? Şirkten kurtulmak ister misiniz? Şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ister misiniz? Dalaletten kurtulmak ister misiniz? İstiyorsanız bu reçetelerin müşterek ilacı bir tek ilaçtır. Tek bir ilaç. Bu reçetelerin müşterek ilacı tek bir ilaçtır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün belalardan sizi kurtaracak olan şey işte odur. Münib kelimesi, inabe kelimesi, yunib kelimesi, münibine kelimesi hep aynı kökten gelir. Yönelmek, yani Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemektir. 14. basamağa kadar Allah'a yönelirsiniz. 15. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşma safhası geçirirsiniz. 21. basamakta Allah'a ulaşırsınız. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur ruhunuz. Bu noktaya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Yani bütün insanlar
dünya saadetinin en az yarısını bir hediye olarak, bir nimet olarak Allah'tan almak için Allah Teala onları hak sahibi görmüştür. Onların yapmaları lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onlar dileyeceklerdir. Geri kalanını Allah halledecektir. Allah o kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracak ve onu Allah'ın evliyası yapacaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Afetler başlangıçta nefsin kalbinin %100'ünü kaplarken, kişi o noktaya ulaştığı zaman afetlerin kapladığı alan %49'a düşecektir. Kişi Allah'a ulaştıktan sonra zikrettikçe fizik vücudunu teslim edene kadar nefsinin kalbindeki nurlar %81'e kadar yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zamansa %100 nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla, fazıllarıyla dolacak ve kişi fazilet ehli olacaktır. Kimdir faziletli insan, erdemli insan? Nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizleyebilmiş olan insan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi seviyor. Sevmediği hiç kimse yoktur. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru insanlar Allah karşısında sıradadırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, o bizleri seviyor, çok seviyor. Eğer Allah'a yönelmişseniz, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, çok sevilenlerin arasındasınız. Kurtuluşa, felaha imza atmış kişisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir mutlak cennet saadeti eşittir dünya saadetinin yarısından fazlası. Öyleyse ne demek istiyoruz dünya saadetinin yarısından fazlası demekle? Şu mutluluk denilen şey ne mene bir şeydir? Bir düşünelim bakalım. Mutluluk bir insanın iç dünyasında yaşanır, dış dünyasında yaşanır, Allah ile olan ilişkilerinde yaşanır. Yani bir insanın mutlu olabilmesi için üç ayrı alemde birden mutluluğu yaşaması şarttır. Yoksa o kişi mutlu değildir. O kişi hem iç dünyasında mutlu olacaktır, dünya mutluluğunu yaşayabilen kişi, hem dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutlu olacaktır, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacaktır. Üçüncü mutluluğun, dünya mutluluğunun üçüncü şartı ise mutluluğun kesintisiz bir vetire olmasıdır. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz bir
fenomendir. Öyleyse ne demek istiyoruz? İnsanlar mutsuz. İnsanlar iç dünyalarında mutsuz. Neden mutsuz? İç dünyanızda nefsiniz var. %100 afetlerle dolu bir nefsiniz. Ve bu nefsiniz devamlı ruhunuzla kavga halindedir. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Allah neyi emretmişse nefsinizin afetleri mutlaka o emre karşı çıkarlar. Allah neyi yasak etmişse ruhunuzun afetleri mutlaka onu yapmak isterler. Şeytan ne ister? Aynı şeyi ister. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmamanızı ister şeytan. Nefsinizin afetleri de aynen öyledir. Allah neyi yasak ettiyse şeytan onu mutlaka yapmanızı ister. Nefsinizin afetleri de mutlaka yapmayı isterler. Öyleyse şeytanın nefsinizin afetlerine söz geçirmek için bir gayrete girmesi falan gerekmiyor. Nefsinizin afetleri zaten şeytan ne isterse onlar için biçilmiş kaftan. Nefsinizin afetleri asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Şeytan da sizin Allah'ın emirlerini asla yerine getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Şeytan da sizin Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Öyleyse şeytan ve nefsinizin afetleri aynı paraleldedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden huzursuzsunuz? Çünkü nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu ve şeytan devamlı nefsinize onların istediği şeyleri yapmayı öğütlüyor. Onlar da zaten Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorlar. Emrettiklerini ise yapmamak. Öyleyse nefsinizde afetler olduğu sürece şeytanın emrinde bir nefs var. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediğiniz zaman Allah size azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Allah'ın emrettiklerini yapmadığınız zaman da aynı şey gerçekleşir. Gene azap alırsınız, gene huzursuz olursunuz. Öyleyse huzursuzluğunuzun, mutsuzluğunuzun arkasında, iç dünyanızda Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği fiilleri işlemek var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanlar iç dünyalarında bunun için mutsuzlar. Şeytan iç dünyanızda sizin düşüncenizi manalandıran iç sesinizi taklit ederek kendi düşünceniz zannettirdiği bir seri teklifi size ulaştırır. Bunlar Allah'ın emirlerini yapmamak istikametindedir. Yasak ettiği fiilleri işlemek istikametindedir. Ve öylesine kurnazca taklit eder ki siz onu kendi düşünceniz zannedersiniz. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlersiniz. Emrettiklerini de yapmazsınız. Her ikisinde de Allah Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse iç dünyanızda mutlu olabilmek için
ne yapmanız lazım? Şeytanın hakimiyet alanında olan nefsinizin afetlerinden kurtulmanız lazım. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsinizin kalbi bu afetlerden zikir adı verilen bir müesseseyle, Allah'ın bir şifresiyle kurtulur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde yapılması lazım gelen şey nefsinizin afetlerinden kurtulmak. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefslerinden, afetlerinden kurtulması için iç dünyasında gerekli şartları hazırlar. Kalp şartlarını hazırlar. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin temizlenmesi manasına gelir. Bu temizlenme ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleştirilebilir. Hiç kimse kendi kendine nefsini tezkiye edemez. Kişinin nefsinin kalbine Allah imanı yazmadıkça hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça o kişinin kalbine Allah'ın nurları giremez. Kişi zikir yapsa bile Allah-u Teala rahmet, fazl ve salavat nurlarını göndermedikçe o kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Öyleyse her bir şart Allah'a ait. Bu sebeple Allah-u Teala Allah nefs tezkiyesini sağlayandır. Allah size bu sistemleri oluşturmadıkça nefs tezkiyesi yapmanız mümkün değildir. Şimdi bu bapta sevgili kardeşlerim, sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olur? Allah derhal rahim asmasıyla tecelliye girer. Gözlerinizdeki hicab-ı mestur adlı perdeyi kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı kaldırır. Kalbinizin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Sizi böylece mümin hüviyetine getirir. Kalbinizin içindeki idraki önleyen ekinleti alır. İdraki sağlayan ihbatı oraya getirir. Ve muhbit olursunuz. Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Oradan kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Ve huşu sahibi olursunuz. Allah irşat makamını gösterir. Ona ulaşıp tabi olursunuz. Tabi olmamanız mümkün değildir. Çünkü Allah Teala size mürşidinizi gösterdiği zaman kalbinize onun sevgisini koymuştur. Mürşidinizi seversiniz.

Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vücuda ard arda getirdiği bu işlevlerle nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefs tezkiyesi zikir adı verilen bir anahtarla mümkündür. Zikir, Allah-u Teala'nın emri gereğince Allah'ın isminin tekrarıdır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Rabbinin ismi Allah. Allah kelimesiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Peki sadece Allah kelimesi mi zamanımızda? Kur'an-ı Kerim'in verdiği anahtar bu. Belki eski devirlerde Allah-u Teala insanlara başka şifreler kullandırmıştır. Biz o şifreleri bilmeyiz. Ama bildiğimiz kesin bir şifre var. Allah'ın şifresi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Rabbinin ismiyle zikret diyor. Ve zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Öyleyse o ibadeti o tarzda gerçekleştirelim Allah kelimesiyle. Ne olur? Allah kelimesini tekrar ettikçe Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister İçinizdeki sesle gene Allah ismini söyleyerek ister nefsinizin kalbindeki atışla nabzınızı tutacaksınız. Her çift atışında dilinizi dahi kımıldatmadan kalbinizin sesiyle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz.

Halise, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bunları öğretti bizlere. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesinin tekrarıyla Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır size. Göğsünüzden Allah'ın o yardığı göğsünüzü şer ettiği noktadan kalbinize ulaşır. Rahmetle faz isimli nur 12. basamakta, rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur 15. 14. basamakta. Ne olur? Siz zikrettiğiniz sürece Allah'ın katından gelen bu nurlar nefsinizin kalbine ulaşırlar. Nefsinizin kalbinde hareketli hale gelmiş olan kalbinizin mührünün üzerine baskı yaparak o mührü zülmani kapıya kadar, kalbinizin alt boyutunda bulunan zülmani kapıya kadar sürerler, iterler. Zülmani kapı kapanır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbine karanlıkların girmesi önlenmiştir. Neyle? Rabbani kapının üzerindeki mührün aşağı inmesiyle, yani Rabbani kapı açılmıştır. Oradan nefsinizin kalbine Allah'ın nurları dolmaya başlar. Ve nefsinizin kalbine gelen bu nurlar nefsinizin kalbini %100 doldurur. Ve doldurdukları bütün noktalardaki karanlıklar kapı dışarı edilir. Hiç karanlık kalmaz nefsinizin kalbinde zikir boyunca. Ve nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. O manyetik alan Allah'ın katından gelen nurları kendisine çeker. Fazılları, rahmet, faz ve salavattan sadece fazılları kendisine çeker. Ve etrafında manyetik alan, iki manyetik alan birbirinin zıttı olduğu için fazılları çeker ve kendisine yapıştırır. Böylece iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Toplanan fazıllar iman kelimesine yapıştığı için iman kelimesi de çekim gücünü hep koruduğu için, hiçbir zaman onları bırakmayacağı için zikir bittikten sonra mührün üzerindeki baskı kalkacaktır. Neden? Rahmetle faz, rahmetle salavat artık oraya ulaşmayacaktır. Zikir bitmiştir. Bu baskı kalkınca mühür tekrar yükselecek. Rabbani kapının üzerinde yerini alacaktır. Ve nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk edecektir. Çünkü zülmani kapı açılmıştır. Oradan içeri hücum eden karanlıklar nefsin kalbini tekrar işgal edeceklerdir. Ama bir kısmını işgal edemeyeceklerdir. Neresini? Fazılların iman kelimesinin etrafında toplandığını söylemiştik. O toplanan ve iman kelimesine yapışan fazılları oradan atmaları mümkün değildir. Onlar sımsıkı
iman kelimesine yapışmışlardır. Ve nefsinizin kalbindeki fazıllar %7 artacaktır. Arttıkça her %7 fazıl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz Allah'a doğru başlattığı seyri sülukunu devam ettirecektir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaksınız. Seyri suluk. Ruhunuz Allah'a doğru yükselecek. İlk %7 nur birikimine ulaştığınız zaman ruhunuz birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde yedinci gök katına kadar ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır yedinci gök katında yedi tane alem geçerek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Burası 22. basamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah'ın verdiği söz burada tamamlanır.

Öyleyse Allah'ın verdiği söz buraya kadardır. 22. basamağa kadar. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da kendine ait olan kesimi gerçekleştirdi. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi olmuştu. Kalbinize rahmet ulaştığı zaman %2 rahmet birikimi, onun ötesinde 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleştirdiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaştı. %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Ve Allah'ın bütün insanlara vermiş olduğu söz, Allah'a ulaşmayı dileyen insanı ben mutlaka kendime ulaştırırım sözü gerçekleşti. Neyle gerçekleşti? Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Yani artık nefsinizin kalbinde %50'den fazlası Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Ruhunuzun %100'ü Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Nefsinizin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Nefsinizin kalbinde sadece %49 Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, emrettiklerini de işlemek istemiyor. Yani yaklaşık 250 isyan var. Allah'ın emirlerine itaatsizlik söz konusu. Ama 200'de 150 Allah'ın emirlerine itaat etmek isteyen bir grup var. Ruhunuzun %100'ü birinci %100, ikinci %100'ün %51'i daha Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Nefsinizin kalbinde %51. Sadece nefsinizin kalbinde %49 Allah'ın emirlerine itaat etmek istemiyor. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek istiyor. Aslında mutluluğunuz %75 olmalı. Ama olmuyor. Çünkü şeytan hepinizle meşgul. Hepinizin devamlı mutsuz olması için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynı içinde bir şeyler görüyoruz. Mutluluk. %75 mutlu olması lazım gelen bu kişi %75 mutlu olamıyor. Şeytan devamlı o kişiyle meşgul olduğu için ve kendi sesi zannettiği bir sesle devamlı o kişiye telkinlerde bulunduğu için o kişiyi bir kısım konularda yanlışlara mutlaka götürecektir. Ama ne yapsa o kişinin dünya saadetinin %50'nin altına düşmesine medar olamaz. Öyleyse %75 olmasa da %50'nin ötesinde bir dünya saadeti görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş 3-4 aylık bir zaman parçasında bu noktaya mutlaka ulaşırsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın evliyası oldunuz. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de %50'den daha fazla mutlu bir insansınız. Sonra
Allah Teala size bir taht verecek indi ilahide, yeni bir ruhunuzu vücuda getirip sizin ruhunuz Allah Teala'ya ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sonra zühd sahibi olacaksınız. Sonra da nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşınca fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Yani fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbindeki bu noktadan daha öteye geçebilir misiniz? Evet, bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman nefsinizin kalbindeki her şey en güzele ulaşmış olacak. Öyleyse neden insanlar iç dünyalarında huzursuzdur? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı kavga ettiği, kavga var olduğu için. Devamlı suç işledikleri için, Allah-u Teala devamlı onlara azap ettiği için. Ama daimi zikre ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki kavga sıfıra inmiştir. Çünkü nefsin de %100'ü, ruhun da %100'ü Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiş, sülh ve sükûne ulaşmış bir insandır. Dünya mutluluğunun bütünlüğünü yaşar. Bu kadar mı? Hayır. O kişi dış aleminde de mutlak bir saadeti yaşar. Baştan neden yaşamıyordu? Başka insanların kalbini kırıyordu. Arkadan kişi üzüntü duyuyordu başkasının kalbini kırdığı için. Arkadan kendisine zulmettiği kişi ondan intikam alıyordu. Yeniden üzülüyordu kişi. O da intikam almak istiyordu. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için huzursuz oluyordu. Alamazsa stres sebebiyle huzursuz oluyordu. Ama hep huzursuz oluyordu. Ama şimdi dış aleminde hiç kimsenin kalbini kırmıyor. Hiç kimseyle kavgalı değil sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir ortamda muhtevaya dikkatle bakın. Kişi dış aleminde de mutlu. Hiç kimsenin kalbini kırmıyor. Hiç kimse kendisinden intikam almıyor. Stres hiçbir zaman oluşmamış. Kişi dış dünyasında da mutlu. Allah ile olan ilişkilerine geliyoruz. Başlangıçta neden kişi huzursuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah da ona azap ediyor. Yasak ettiği fiilleri işliyor, gene azaba muhatap oluyor. Ama burada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, hep Allah'ın kendi kalbine mutluluk verdiği bir kişi var. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen, işlemediği için Allah'ın kalbine mutluluk verdiği bir kişi var. İşte bu da sizin dünya saadetiniz. Daimi zikre ulaşan herkes dünya saadetinin %100'üne ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Orada ne görüyorsunuz? Mutluluk görüyorsunuz. Allah hepinizin mutlu olmasını ister ve sizi mutlaka o mutluluğa ulaştırmak ister. Mutluluğunuza mani olan ne başka insanlardır ne Allah'tır. Mutluluğunuza mani olan sadece şeytanın hegemonyası altında bulunan sizsiniz. Bizatihi siz. Şeytanın sizi kandırdığının farkına bile varmadan bir hayat geçirirsiniz. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ve hep mutsuz bir insan olarak yaşarsınız.
Böylece kendinize yazık edersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Talim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bizim için sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'ın ilkesinde olmak üzere, bir iki sohbeti devamlı derecat kazandırmaktır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün varlıkları olarak. Sizler insan olmak hasebiyle Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve insanlardan başka yaratılan her şey de bir insanlar için yaratıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah selam diyor ki

bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi. وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا demişler. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Her şey Allah Teala'nın düzeni içerisinde insanoğlunun emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş Allah Teala tarafından. İşte bunların sahibi, uğruna yaratıldığı varlıklar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkülerden, bu akşamkülerden mutluluk konusunda bir beraberliğin alınması, yaşanması ve Allah ile beraber olmak söz konusu. Öyleyse mutlu musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutsuz insan benim diyorsun. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilir de eğer mutlu olmak istiyorlarsa ve Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini, tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Kur'an-ı Kerim saadet açısından iç ayrı vakıf gösterir. Bir Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık ve kesin dilinde anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk peşetesidir. Bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim ile Allah Teala herkesi mutluluğa davet ediyor. Hep Kur'an-ı Kerim de tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar? Nasıl mutlu olacaklar? Sonra da Allah-u Teala mutluluğunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Ben diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah'ın sağlığı. Öyleyse bu standartlar içinde Allah Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği bilmiyor mu? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Saat kılmış. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Saat kılmış. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun.
şart koymuş. Bütün insanları diyor ki bana kul olun. Şart koymuş. Bütün insanları diyor ki hidayete erin. Şart koymuş. Ve burada bakıyoruz. Hepsi aynı noktalarda aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın dizaynı. Öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde, 28 basamaklık bir yelpaze üzerinde Allah-u Teala herkesin saadetini garanti etmiş. Ve mutluluk giderek artıyor insanlar için. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, niçin Kur'an-ı Kerim ifade davet edilir? Ey Allah-u Teala bütün insanlara ya eyyellezine aminet tekullaha diyorsa, ey amin olanlar takva sahibi olun diyorsa, amin olmamızı farz kılıyorsa, ve amin olanların gideyelim cennet olduğunu söylüyorsa, Allah-u Teala bunu farz kıldığına göre bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Bizleri bize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde aminler takvasının sahibi olduk. Ne olur? Denedim, gelince katının sahibi oluyoruz.

Ruhumuzun teslimi 21. basamakta Allah'a ruhumuzun başlar. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? 3. kat cennetin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, edinenler. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın farzlarına dikkatle bakın. Allah, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Birinci kulluk, yine ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Ve Allah-u Teala farz kılmış. وَمَا حَلَقَ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor Allah-u Teala. Biz insanları özünlere başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. اِنَّ اللّٰهِ يَعْمُلُكُمْ اَنْ تَعْدُ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah-u Teala. Emreder bunu. Her birisi Allah'ın birinci ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci emanetleri ilk vücudumuz, üçüncüsü nefsimiz, dördüncüsü ilahimiz. O emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmak için bizi? Mutluluğa. Öyleyse Allah Teala bunları farz kıldığına göre bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre demek ki Allah Teala bizim mutlu olmamız için biz davetiye indirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Eğer dilersek mutlak olarak Allah'ın cennetine gireriz. Dilemezsek o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, ebeveynler, dinleyenler, bu kadar kesin, bu kadar kolay bir suretle herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu dinlemeyi istiyorum. Hepiniz için Allah'ın kapıları açık. Hepiniz Allah indinde bir yerin, bir kıymetinin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci safhadan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekçe girer. O zaman Allah-u Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu? Farz kılmak var. Farz kılmak mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmamızı istediği şey ne Allah-u Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala amin olanlar diyor. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amin olanları yerimden kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmayacaklardır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklar da diyor.

Allah'a minnet olacaklar. Amin olanlar. Elbette bu insanlar amin olan bu insanlar, onlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah garanti ediyor. Allah'a ilaki olacakları garanti. Peki kim Allah'a ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah Teala Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Evet, insanların Allah'a olan ahd ve misakini gerçekleştirmemeleri, misakini gerçekleştirmemeleri ruhlarına Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların gideceği cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahibini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur. Takva sahibi olunca ne olur? Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ali İmran 15, cennet takva sahiplerine ait diyor. Halklarına ırmak bırakan cennetler onlarındır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı girersiniz, Allah'a ulaşırsınız, Allah'a ulaşırsınız. Bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır. Evap takvadır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sahibi amin olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah Teala diyor ki Enfal Suresi'nin 5. ve 6. ayetlerinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ يَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ömreden Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği olduğunu mutlaka görecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah Teala. Vel Asr Suresi'nde de

şöyle söylüyor. Ve az, aslında yemin ederim, zamanı yemin olsun. İlla insan, ele peynirsin, sana hükranlıdırlar. İlla lezzini aminim. Ama amin olanın hükranlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hükranlı değildir. Yani İslam'da olanlar müminin sözünün 3. ayet-i kerimesine göre cehenneme gideceğine göre İslam'da olmayanların gideceği yer cehennem değildir. Ve amin olanlar İslam'da değildir. Öyleyse böyle bir düzende Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bir tek dilek yap. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil, ruhu da Allah'a ulaşmayı ihtiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. 1. kat kemesinin sahibi. 10 tane insan olacak Allah-u Teala'dan. Bu 10 tane insanla nefsine ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecek. 2. kat cennetin sahibi olacak. Sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak. 2. kat cennetin sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa, Allah-u Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmekle bunu insanların üzerine farz kılmakla herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra şöyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin olduğuna göre ve yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine girdiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet davet edilir. Bütün insanları en yerine getirmeye davet ediyor Allah-u Teala farz kılmakla gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada 7 kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. 2. kat cennet. 2. kat cennetini almak istiyor bizi. Allah-u Teala Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını da farz kılmış. 3. kat cennet. Dünya saadetinin de yarısı. Allah sizi kıyılınızda Allah teslim etmeyi farz kılmış. 4. kat cennet. Dünya saadetinin yarısı. Allah gençliğimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşmayı farz kılmış. 6. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim etmeyi kılmış. 7. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah'a kılan her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanları
Allah'ın müjdeci kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davet ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber, nasıl Allah'ın cennetine gireceği, Allah-u Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, dilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına, herhangi bir insana baktığımız gibi bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsa, o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak, o gün anlayacağız ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimize indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve idrak ederse o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin nur kapısını Allah mutlaka kendisine çözecektir. O kişinin gözünden kalbine nur yol açacaktır Allah Teala. O kişiyi birazcık zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine şahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah Teala'ya mutlaka neşesini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesi, işitmesi ve bilmesini müteahhit eden Allah'ın bize rahim esasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirdiği sonuçlar ise bu sonuçlar sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah Teala bize 10 adım atıyor. Ve Allah Teala bizi bir huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi görmekle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah selamını gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, önünde diz çekip tövbe eder.

10 İhsanla İrşat makamının önünde söyle. Kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı bilinirse bunların hepsi mutlaka tahakkuk edecektir. Kişi mürşide tabi olduğunda ne olur? Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbinin üzerindeki nehri açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah Teala. Ve kişi mümin olur. Başın üzerine devrilim onun ruhu gelir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu yüzünden ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs etkisine kalem olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiyet Allah-u Teala tarafından 10 tane insanla sağlanmışsa tabiyete ulaşan kişi şiddetli birden başlar. Ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi eski olmaya başlar. Yani zikir yaptıkça kişi o zikrin sonunda Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat bahsettikleri o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü aşağı bastırır. Kişinin kalbine giren fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toplanmaya başlarlar. Zinvani kapı Zabani kapıdaki mührün Zinvani kapıyı inip onu mühürlemesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsinizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla kalır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, belli bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani cenni ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar ve nefsimizin kalbinde nurlar yüzde yedi gittikçe ruhumuz gök katını biraz biraz yükselir. Öyleyse irşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman bir defa daha kendimizi yoklayabiliriz. Acaba biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş miyiz? İlk perşembe orucumuzu tuttuğumuz zaman, perşembe orucumuzu daha ilk defa tuttuğumuzdan açlık hissetmediğimizi göreceğiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah açlığını hissettirmez. Namaz kılmaya bir istek duyacağız içinizde. Oruç tutmak bizim için bir işkence olmayacak, açlık duymayacağız. Oruç tutmaktan hoşlanacağız. Haftada bir gün, her perşembe günü mutlaka oruç tutacağız. Ramazan ayını da içine tutacağız. Ve kandillerde de tutacağız. Sonra mı?
sonra zikir yapmaktan zevk alacağız. Allah sohbeti dinlemek zevk verecek bize. Öyleyse böyle bir ortam varsa biz mutluluğun nazibiyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah da bu dilimizi kabul etmiş ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış, mürşidimize ulaştığımız zaman. İşte burada bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ama bütün işlemleri yapan aslında biz değiliz. Allah yapıyor hepimiz için. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz, Allah'a bir adım atmışız. Allah bize 10 tane adım atmış, 10 tane ihsan vermiş. İkinci adımı gene biz atıyoruz. Birinci adımı biz attık, 10 ihsan aldık. İkinci adımı biz atıyoruz. Gene 10 tane bu kadar nimet alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman reçetenin muhtevasını görüyoruz. Ne yapacağız da bu mutlulukları yaşayacağız? İşte bu mutlulukları Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde en güzel standartlarda mutlaka yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Ve o zaman reçeteyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim rehberini esas ithal edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Reçeteyi tatbik ettikçe adım adım dünya mutluluğu derece doğru yaklaşacak. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın düzeni bizim mutluluğumuzun garanti edildiği bir müesseseyi katılıyor. Bütün insanlar için mutluluk Kur'an-ı Kerim'le kesin bir şekilde tespit edilmiş. Ve Allah Teala kim amin olursa her kademedeki amin olursa iyi kademede olursa amin olur. Ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saatini ilave eden dünya saadetini bizde ilgilerini elde ediyoruz. Çocuk yüzümüzü Allah tutun etkinizde ilgilerinden saygısını elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Mevcimiz Allah tutun etkinizde dünya saadetini elde ediyor. Bizim olur. Tabii Allah-u Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kurmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimiz de kardeşiz.
ve sizlerin sadece mutlu olmanızı isteriz. İlgilerinizden. Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için inanılması hiçbir kolaylık konuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka üçüncü kat cennetin ve dünya saatinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah-u Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutlu musunuz? Öyleyse ne biliyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım mutluluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 19 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük müşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi ruhlarına Allah'a ulaştırdılar. Hepsi fizik uçlarına Allah'a ulaştırdılar. Hepsi nefslerine Allah'a ulaştırdılar. Hepsi yaşada ulaştılar. Hepsi iradelerini de Allah'a ulaştırdılar. Bir hakkın takvaya, hatta tukat bir takvaya ulaştılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sinir dostlarım. Bu durumda açık bir olguyla karşı karşıya değil mi? Allah-u Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için, sadece bu dileğin sahibi olduğumuz için Allah-u Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendine ulaştırırım diyor. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutlu olursanız olun. Ne kadar çok günahkar olursanız olun. Dünyadaki en mutlu insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutlusunuz. İşte siz de şu anda kendisini dünyanın en mutlu insanı zanneden kardeşimiz, siz de kurtulabilirsiniz. Mutluluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim, mutluluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah-u Teala. Öyleyse o mutlu kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyatı olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, Mevlana Celalettin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yeseri gibi,
Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şu an dostlarım, bilim dostlarım? Allah-u Teala bize bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah-u Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatına başlarım. Derhal yardımlarımı ard arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka getirecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdirecek olan şey sadece bir tek dilek. İşte o en mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işiniz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah-u Teala tarafından mutlu kılınacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz biliyorsunuz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutsuzluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da, size bu açıklamaları yaptıktan sonra da o mutsuz olan insanlar, sevgili kardeşlerim, aranızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size. Siz de demişsiniz ki size hayır, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Al benim iki gözüm kardeşlerim. O zaman kendi kendinizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücreyle temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Affedersiniz, 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katılığından daha fazla bir sayıda kendi kendinizi temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman
sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah Teala. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah Teala. Öyleyse bunun bir düzeninde hepimiz için söz konusu olan şey mutluluk değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, benim dostlarım. Sadece Allah Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin böyleleri ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetin elinin tersiyle iterse o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mücadele değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile, ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim, daha nasıl bir profil olsun ki insanlığa karşı? Allah'ın en üst seviyede dostu olan, en çok sevdiği mahluk olan, insan adı verilen sizler, Allah-u Teala'nın sadece bir dileğinizle sizi cennetine almasını elinizin tersiyle istiyorsanız, o zaman Allah-u Teala size ne yapsın ki? Siz bilerek, isteyerek kendi kendinizi mutsuzluğun ta içine atmışsınız. Sakın başkalarını hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahati istemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok. Mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Şimdi size sorsam cennete girmeyi biliyor musunuz? Ooo, hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi biliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi biliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı biliyorum dese o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız. Çünkü siz Allah'ın emirlerini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulundursunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız,
mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna kendisini avutmasın. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içinden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içinden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama her türlü kötülüğü de yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenden hiçbirisi Allah'a ulaşmayı bilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi oradan alacaksınız. Namaz vakti gelince namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsanız. Dilemiş olsaydınız Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı biliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer bilseydiniz zikri sevecektiniz. Oruç tutmayı sevecektiniz. Bilseydiniz ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektiniz. Allah-u Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı dilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutlu hissetmeyeceksiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar, bu sözlerim sizin için. Kim olursanız olun. Nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz Allah'ın emrine rağmen. Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah-u Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Resulünüzü seversiniz. Sevgili kardeşlerim, Eşret makamınızı da alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Çünkü dileseydiniz mutlaka Allah-u Teala evlendeki can mesleği alacaktı. Ona herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak onu tanıyarak bakacaksınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edeceksiniz. Anlayacaksınız. Onun irşada mütalik söylediklerini anlayacaksınız. Onun irşade mütalik söylediklerini idrak edeceksiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutluluklanır sözlerini geldiği noktasın. İsterseniz kendinize ispat edin. Deneyin. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediğiniz andan itibaren artık siz mutlu bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Halbuki bu konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek dilekle. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutluysanız kendinize zulmettiğiniz için mutlusunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutlusunuz.
o emirleri gerçekleştirmediğiniz için mutsuzsunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı dizayn ettik. Bütün mutsuz olanları mutsuzluğa davet ediyoruz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyelim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk sohbeti inşallah burada tamam oluyor. Etrafınızda kim varsa mutsuz olan, onlara bu kasıtı verin. Dinlesinler. Sadece bir dilekle mutlak olarak saadetine, mutsuzluklarının sona ereceğini mutlaka o kişiler denemeliler. Denedikleri zaman görecekler ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun anahtarını elde etmiştir. Öyleyse saadetimiz anahtarı Kur'an-ı Kerim. Ve sadece bir dilek, geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size O sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri bizlere hain kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle yarenlik etmek üzere her şeyden bahsedebiliriz. Bütün konular bizim. Ama biliyorsunuz ki biz hep Allah'tan bahsetmek isteriz. Allah'tan ve Allah'ın insanlarla olan ilişkisinden. Öyleyse bu açıdan konuya baktığımız zaman Allah bizden istediği şeyin sadece bizim mutluluğumuz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz ama hepiniz bilin ki mutlu olmak üzere yaratıldınız. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek bir özellikte yaratmış. Ama bunu yaparken bu yaratığına irade adı verilen bir güç ulaştırmış. İrade. Biliyorsunuz ki üç irade var. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. İki, sünnetullah. Yani kainatı kontrol altında tutan Allah'ın vücuda getirdiği bir muhteşem kompütür sistemi. Bir muhteşem bilgisayar. İsterseniz ona Allah'ın bilgisayarı deyin. Her zerreyle ilişkilidir. Her kar tanesiyle, her yağmur tanesiyle ayrı ayrı meşgul olan, hepsini kontrolü altında tutan bir muhteşem dizayn. Sünnetullah. Buna külli irade diyoruz. Bütün irade yapılar oraya tabidir. Allah'ın iradesi hariç. Öyleyse külli irade kainattaki her zerreyi kontrol altında tutan bir muhteşem dizayndır. Cüz'i irade veya kişisel iradeye geldiğimiz zaman o sizin iradenizdir. Dilediğiniz gibi kullanma yetkisinin sahibisiniz. Neticelerine katlanmak üzere. Ya Allah'ın doğrularını, sizi mutlu edecek olan güzellikleri gerçekleştirirsiniz. Hem bu dünyada mutlu olursunuz, hem mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da yanlış bir dizayn içinde yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, o zaman hem bu dünyada mutsuz olursunuz, hem de ahirette, kıyametten sonraki devrede sonsuz bir cehennem azabı yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Nasıl dilerseniz öyle yapmakta serbest bırakmış Allah Teala sizi, ama neticesine mutlaka siz katlanacaksınız. İşte iki yıldan birincisi, hem bu dünyada mutsuzluk, hem de ahirette mutlaka cehenneme gitmek. Ve iki yıldan ikincisi, hem bu dünyada mutlu olmak, hem de cennetin en güzel noktalarında sonsuza kadar bir mutlu ömür geçirmek. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tercihiniz. İki tarafta insanlar için yaratılmış. Bir, aklı başında olan insanlar Allah'ın kendileri için bir dost olduğunu, bir sevgili olduğunu
idrak eden aklı başında insanlar, Allah beni o kadar çok seviyor ki benim kötülüğümü mümkün değil istemez. Öyleyse Allah beni en güzele ulaşmak için yaratmış, en güzel Allah'ın zatıdır. Ruhumuzu Allah'ın zatına ulaştırmak için yaratılmışız. Yani bir emanet var içimizde. Şu anda bizde yok ama vardı. Bu emanet ruh adını alıyor. Hepimize üfürülüyor Allah'ın ruhu. Ve Allah Teala diyor ki ben aklım ermez diyor. Ben emanetimi geri isterim diyor arkadaş. Emanetimi bana iade edeceksiniz diyor. Bununla hepinizi vazifeli kıldım. Hı, ne diyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz henüz, bu emanet sizin içinizde. Hani sesler duyarsınız içinizde. Bir ses Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz konusunda mütemadiyen sizi ikaz eder. İşte o Allah'ın sesi. Bir ses de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlamaya çalışır. Arkasından duyacağınız huzursuzluk onu çok memnun eder. O da iblis, şeytan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazen ruhunuz ve nefsiniz aynı standartlarda konuşur iş dünyanızda. Ama şunu kesin olarak bileceksiniz. Allah mı? O sadece sizin mutluluğunuzu ister. Başka sizden hiçbir şey istemez. Allah'a ne yapabilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Ne bir iyilik, ne bir kötülük yapamazsınız. O bu açılardan erişilmezdir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, ganidir. Ama biz öyle miyiz sevgili kardeşlerim? Biz insanız, bir yaratıkız. Aranızda böyle gururlanan, kibirlenen birileri varsa onlara söylüyorum. Sadece ve sadece bir yaratıksınız. Hani biz insanlar robotlar yapıyoruz ya, siz hepimiz düşünen, kendi iradesiyle hareket edebilen robotlarız netice itibariyle. Sadece bir yaratıkız sevgili kardeşlerim. Şu insan vücudu var ya,

o kadar çok bilinmeyeni var ki bizlerde oluşturduğu, daha onları kullanamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudunuz var ya, size verilen bir kalıp. Dünya adı verilen bu gezegende, zahiri alem adı verilen bu alemde hissedebilmeniz için, yaşayabilmeniz için size verilen bir emanet bu fizik vücut. Her gece nefsiniz bu vücudu terk eder ve bir yerlere gider. Bundan ya haberdar olursunuz ya da olmazsınız. Birçok kişi rüyalarını hatırlar ve belki de rüyalarında uçar da. Ama bunun sadece bir hayal olduğunu düşünür. Çünkü gerçek hayatı bu dünyadaki hayatıdır. Oysa ki nefsinizin de bir hayatı var. Siz uykuya daldığınız noktada başlayan, uyandığınız noktaya kadar devam eden ikinci bir hayat. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki istediği tek bir şey var, sizin mutlu olmanız. Hiçbirinizden bunun dışında hiçbir şey istemiyor. Zaten ona ne verebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? O Allah, sizi yaratan öyle bir yaratışla yaratmış ki bu tanrısal bir yaratış. Biz insanlar da akıl sahibiyiz. Allah Teala bizlere de akıldan ihsanda bulunmuş. Düşünebiliyoruz. Ama bu düşünen varlık sadece bir yaratık. Kendi iradesi olan bir yaratık. Yani mahluk. Halik mi? Halik sadece o. Allah. Allah halik, yani yaratan. Biz de mahlukuz. Yaratılanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hiçbir şey yapamazsınız. Ne bir iyilik, ne bir kötülük. Ama Allah için çalışırsanız, bu sizi mutluluğa ulaştıracağı için Allah bundan memnun olur. Şu kainatta yaşayan insanlar ne kadar mutlu olurlarsa, Allah bundan o kadar memnun olur. Mutsuz olurlarsa, o kişiler için Allah Teala üzülür. Onların da mutlu olmasını istediği için. Ama ne var ki hepimize cüz'i iradeyi vermiş, al demiş, bu irade senin. Dilediğin gibi kullanabilirsin. Yalnız demiş, sonuçlar var ortada. O sonuçlara mutlaka muhatap olursun. Yani sana verdiğim ruhu, veçi ve nefsi dilediğin gibi kullanmakta serbestsin. Ama aslında ruhu kullanamazsın. Sadece o sana verilen, sana doğruları söyleyecek olan bir emanettir. Çünkü ben diyor ruhunu hasletlerle donattım diyor. 19 grup haslet. Bu hasletlerin en önemlisi sevgi. Sevgiyle yoğurmuş Allah Teala ruhunuzu. Nefsinizde ise nefret var. Kin var. Düşmanlık var. Haset var, isyan var, iptilalar var. Bütün negatif faktörler nefsinizde toplanmış.

Ve işte dünya savaşınız, nefsinizdeki afetleri faziletlerle değiştirmek. Düşmanlık mı var? Onun yerine dostluğu koyacaksınız. Kin mi var? Sevgi gelecek. Nefret mi var? Sevginin bir başka bölümü sempati gelecek. Yani insanları seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından şekillendirilmiş. Bir yapıyla yaratılmışsınız. Bu yapının gereği Allah-u Teala'nın istediği şekilde yerine getirilirse siz bu dünyada mutlu bir insan olursunuz. Mutlaka cennetinde üst katlarında bir yerde bir yeriniz olur. Böyle bir konuda Allah-u Teala'nın hep kılavuzunuz olmakla devam edeceğinizi de edeceğini de bilmelisiniz. Hiçbir zaman sizi bırakmaz. Her zaman son yaşadığınız ana kadar hep bekler. Peki bu kulum da bana ulaşmayı diler de kurtuluşa ulaştırır, benim yardımımı sağlar diye düşünür. Sevgili kardeşlerim, sizin mutlu olabilmeniz için Allah-u Teala'nın mutlaka size yardım etmesi lazım. Ama Allah-u Teala size, siz Allah'ın yardımını dilemedikçe yardım etmez. Bu Allah'ın kanunudur. Öyleyse Allah'ın yardımını nasıl dileriz? Çok basit bir formülü var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan dilinizden değil, buradan kalbinizden dileyeceksiniz. Allah'a ulaşma dileği, bu kalbinizden Allah'a ulaştığı an, Allah yardım elini uzatır. Ne diyor? Diyor ki, biz insanlardan seçeriz. O seçtiklerimizden kim bize ulaşmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse, peki ama Allah-u Teala beni seçmiyorsa benim ne kabahatim var mı diyorsunuz? Kabahatliyseniz, ancak kabahatliyseniz seçilmezsiniz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın temel emri ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a iade etmek, emaneti sahibine tevdi etmekle mükellefsiniz. Nisa 58'de Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların ehline, sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi yani emreder diyor. Bu emanetlerden birincisi ruhunuzdur. Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması emrediliyor, teslim emrediliyor. Zümer 54 ve Eniyübü İlâ Rabbikum ve eslemu lehum min kablen yetiyekümün azabı, üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Teslim olmak ruhunuzun teslimi, teslim olmak fizik vücudunuzun teslimi, teslim olmak nefsinizin teslimi, teslim olmak iradenizin teslimi. Hepsini istiyor ama biliyorum.

Sevgili kardeşlerim, o cennet cennet dedikleri yere gidebilmek için sadece bir tek dileğiniz Allah'a kafidir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuldunuz sevgili kardeşlerim cehennemden. Daha diler dilemez Allah Teala, hep kalbinize bakan Allah Teala, kalbinizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer, Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın Rahim esmasıyla, Rahim ismiyle tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerindedir. Sadece onlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Rahim esmasıyla tecelli eder Allah Teala. Bütün insanlara Rahman esmasıyla tecelli etmektedir. Herkesin rızkını garanti etmiştir Allah Teala. Herkesin en güzele ulaşabilmesi için Allah Teala herkese yardım etmeye hazırdır. Ama bir şartı var. Diyor ki, benim için serbest iradeniz, cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz son derece önemli. Siz isteyeceksiniz diyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım, ruhunuzu kendime ulaştırırım. Böylece emanetinizi geriye kabul etmiş olurum. Geriye almış olurum. Öyleyse hiç unutmayın, bir emanetiniz var, Allah'ın emaneti. O emaneti sahibine iade etmekle, tevdi etmekle görevlisiniz. İşte bunun için harekete geçtiğiniz an, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, siz cehennemden kurtuldunuz. Birinci kat cennet sizindir. Sadece bu dileğin sahibi olabilirseniz kurtulacaksınız. İyi ama benim bundan haberim yok diyemezsiniz. Mutlaka söylediklerimizi şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilemek asli göreviniz. Ya dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sonra da dünya mutluluğunda yaşarsınız. Çünkü Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için cennet saadetinin üçüncü katına kadar garanti ediyor. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Siz diyor bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz mutluluğu elde etmeyeceksiniz. Ben size mutluluğu vereceğim. Ama bir göreviniz var diyor, bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a inanıyorsunuz, öyle değil mi? Eğer bizi dinliyorsanız Allah'a inanıyorsunuz. Eğer aranızda inanmayanlar varsa onlara kendilerine bakmasını öter,

0: tebliğ ederiz. Kendilerine bakmalarını öneririz. Tavsiye ederiz.70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift dezoksiribonükleik asit sarmalı var. DNA sarmalı. Sağ sarmallar ve sol sarmallar 23 tane sağ sarmal, 23 tane de sol sarmal. Ve her bir kromozomunuzun içinde 20 binden fazla yapı taşı var. Yanlış duymadınız. 20 binden fazla. Öyleyse bu muhtevada bütün bu sahip olduğunuz şeylerin aslında elektronlardan oluştuğunu da hesaba katın. Mikro aleme girdikçe Allah'a olan hayranlığınız artacaktır. Görüyorsunuz ki Allah'a inanmayan ateist kardeşlerim, görüyorsunuz ki Güneş bir merkezi yörüngede, bir merkezi sistem içerisinde ama o da seyir halinde. Bu Güneş sistemlerin çizdiği yörüngeye Kur'an-ı Kerim felek diyor. Felekler. Etrafındaki bütün gezegenleriyle beraber bizim Güneş sistemimiz de bir felekte dönüyor. Güneş kımıldamaz, biz onun etrafında döneriz. Doğrudur. Ama bize göre doğrudur. Yani biz Güneş sisteminin etrafında döndüğümüz için o bize göre kımıldamaz. Bizimle ilişkisi açısından sabit durumdadır. Olduğu yerde döner. Bizim dünyamız onun etrafında döner diğer gezegenlerle birlikte. Bizim dünyamızın etrafında da ay dönmektedir. Ama sistemin hepsi birden bir felekte güneşimizle güneşin etrafında dönen bütün o diğer gezegenlerle hepimiz birlikte bir felekte daireler çizeriz. Öyleyse acaba nasıl olmuş bütün bunlar? Bir güneş var ortada. Bu güneşin etrafında gravitasyon sebebiyle, yer çekimi sebebiyle eliptik bir yörüngede dönen, her biri ayrı bir yörüngede dönen birçok gezegen. Mikro alemdeki gravitasyon, affedersiniz, makro alemdeki gravitasyon, mikro alemde manyetik alana dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, onun yaratması değil mi? Allah'a inanmayan kardeşlerim, o makro aleme bir göz atın bakalım. Kendi kendine 2,5 milyar Samanyolu 2,5, her Samanyolu'nda da yaklaşık 2,5 milyar yıldız kendi kendine oluşabilir mi? Ya siz? Düşünün bakalım, vücudunuzdaki immün sistemi, müdafaa sistemini bir düşünün. Zamanımızda birçok mikrop ve virüs hücrenin içine gizlice girip bir enzimi kullanarak immün sistemin savaşçılarının kendilerini görmesini engelliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Öyleyse mikro alemde devamlı savaşlar var iç dünyanızda. Siz bir canlı organizmasınız. Tıbbın bundan sonraki ilerlemesi antibiyotikler, ilaçlar falan değil sevgili kardeşlerim. Bundan sonraki hareketi bu mikroorganizmaları, mikropları ve virüsleri sadece immün sisteminizin, vücudunuzu koruma sisteminizin tanımasını temin etmek, o kadar. Öyle bir koruyucu sistemle mücehhessiniz ki hiçbir mikrop T lenfositleriyle karşı karşıya geldiği zaman onu geride, onu yenemez, yenmesi mümkün değildir. Allah vücudu yaratırken ona göre bir müdafaa mekanizması koymuş. Mikropların ve virüslerin zaman içerisinde kendilerini müdafaa edebilmeleri sadece ondan saklanmakla mümkün. Karşı karşıya geldiklerinde hiçbir mikrobun veya virüsün T lenfositlerini yenebilmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, içinize o koruyucu sistemi kim yerleştirmiş acaba? Nasıl oluyor da sizin vücudunuzun katliyonda birini ifade eden bir müdafaa ordusu iç dünyanızda mevcut kılınmış? Her şey bilinçli bir stratejinin tabii sonuçlarını içeriyor. Rakamı gelin beraberce kararlaştıralım. 70 trilyon hücre, 46 çift, 23 çift kromozom, 46. 50 diyelim, çarpalım. 70 kere 50. Üç bin beş yüz trilyon ediyor. Fazla yaptık ya, olmaz ama daha fazla indirelim biz de. 3500 trilyon olmasın, 3000 trilyon olsun. 3000 trilyon, 3 katrilyon. Her bir DNA sarmalının içinde 20 bin tane yapı taşı var. 10 bin tane olsaydı 4 sıfır ilave etmemiz gerekiyordu. 2 ile çarpıp ondan sonra 4 tane sıfır koyacağız. Neticede biz insanların sayısal dengesiyle düşünebileceğimiz olan bir büyüklük oluşturuyor mu bu? Hudutlarımızın çoktan dışına çıktık. Katrilyon rakamı bu katrilyonun 10 bin katı. 10 katrilyon, 1000 katrilyon olsa onun başka bir ismi var. İsmin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir tane enzim bu 20 bin tane yapı taşından sadece bir tanesi. Bu bir tek enzim virüslerin ve mikropların kendilerinin T lenfositleri tarafından tanınmasına engel olabiliyor. Acaba olayı birazcık gözünüzde tahayyül edebiliyor musunuz? Siz bir kainatsınız. Allah'a inanmayan sevgili kardeşlerim, siz de bir kainatsınız. Aynaya baktığınız zaman bir kişi olarak görüyorsunuz kendinizi. Her gün milyarlarca hücreniz yeniden yok oluyor, ölüyor ve yerine yenisi yaratılıyor. Değişmeyen sadece beyin hücre sayınız. Eğer alkol alıyorsanız onun da o azalması normal standartlarda mümkün olmayan beyin hücrelerinizde azalma vücuda getiriyor. Sadece alkol. Neden Allah-u Teala alkolü yasak etmiş? Anlıyor musunuz? Bu standartlarda sevgili ateist kardeşlerim, kendi kendinize var olduğunuza inanabilecek misiniz? Samimiyetle bana söyleyin. Şimdi söyleyin, Allah var mı yok mu? Bunlara cevap verebilir misiniz? Misali sizden verdik. Kendinizden verdik. Eğer birazcık da bilimiyle meşgulseniz, tıbbın ard arda artık gerçek yolunu bulduğunu göreceksiniz. Bundan sonraki safhada hastalıklarla savaş, ihtiyarlıkla savaş, bütün negatif faktörlerle savaş artık mikro alemde cereyan edecek. O yaratan öyle bir yaratmış ki insanoğlunu, onun içindeki immün sistem o vücudun bütün özelliklerini korumaya yeterli bir güç olarak verilmiş kendisine. Ama mikro alemdeki düşmanlar da uymuyor. Onlar da o gücü nasıl bertaraf edecekleri konusunda devamlı çözüm arıyorlar ve yakaladıkları ilk enzimle bunun tatbikatına giriyorlar. Sevgili kardeşlerim, enzimler, proteinler, bu mikropların ve virüslerin kullandığı statüye dikkatle bakın. Her biri Allah'ın yaratışındaki o şahane dizaynı bizlere gösteriyor. Ne diyorsunuz? Ateist kardeşlerim, erişilebilir mi? Yeri gelmişken size bir kıssa anlatalım. İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin başından geçen bir olay. Orada camide bir ateistle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri karşılaşacak. Birisi Allah'ın varlığını, öteki de yokluğunu ispat edecek.
1: Ama İmam-ı Azam o gün geç kalmış camiye. Yarım saat, bir saat, iki saat geç kalmış. Ve o süre içerisinde zamanında oraya gelmiş olan ateist konuşuyor. Diyor ki, görüyorsunuz işte, benim ilmimi herkes bilir. Herkes bu sebeple, benim ilmim sebebiyle bana saygı duyar. O da aslında Allah'ın yokluğunu ispat edeceğim için korkusundan buraya gelemedi. Ve bu minvaldeki sözlerini iki saat boyunca hep söylemiş. Neyse, iki saat sonra, belki daha sonra, iki saatten de daha geç bir vakitte İmam-ı Azam ve Ebu Hanife Hazretleri yorgun bir halde camiden içeri girmiş, soluk solağa ve sormuş o ateist ona, nerelerde kaldın ey serv-i nazım demiş. Bizden korktuğun için, mağlup olacağından çekindiğin için gelmedin, öyle değil mi demiş. O da demiş ki, hayır demiş, ondan değil. Maceramı dinleyin demiş cami içindekilerine. Şu son yağan yağmurlar demiş, bizim taraftaki yakayla bu tarafa ayıran köprüyü götürmüş. Ve köprüye geldiğim zaman baktım ki köprü yok, yıkılmış. Ama demiş, gerçekten inanılması güç bir şey Allah-u Teala bana gösterdi. Görünmeyen eller başladılar karşı ormandaki ağaçları kesmeye. Göremiyorum diyor bir şey ama ağaçlar kesiliyor. Sonra kesilen ağaçlar kereste haline getirildiler diyor, muntazam bir hale getirildiler. Sonra diyor, bu ağaçlar, bu keresteler kesilerek bir köprünün parçalarını teşkil ettiler. Ve diyor, benim gözümün önünde adım adım bir köprü inşa edildi. Ve diyor, işte bu 2-3 saat gecikmenin sebebi o. O köprünün üzerinden geçerek hamdolsun ki camiye gelebildim. Ateist gülüyor. Ya diyor, kardeşim, senin bu sözüne diyor çocuklar bile güler diyor. Kimi kandıracağını zannediyorsun diyor bu yalanlarla. Hiç diyor, kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki, duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Hiç kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi diyor dedi. Ama diyor, acaba bir köprünün bile kendi kendine oluşamayacağını, vücuda gelemeyeceğini söyleyen bu kardeşimiz, eğer bu kainat varsa, bu yıldızlar, bu gökyüzü, bu güneş, bu dünya varsa, ay dünyanın etrafında dönüyorsa ve kendisi varsa, acaba bunlar nasıl kendi kendine oluşmuş, bir köprü bile kendi kendine oluşmuyorsa, vücuda gelmiyorsa, yapılamıyorsa? Sevgili kardeşlerim, sevgili ateist kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Ankara'da bir doktor ateist kardeşimizle zannediyorum bir saatlik falan bir konuşma yapmıştık. Konuşma tamamlanmadan doktor kardeşimiz kalktı, ben dedi gidiyorum. Biz de dedik ki, neden, daha sözümüz bitmedi. Hayır dedi, devam ederseniz eğer ateistlikten vazgeçmek mecburiyetinde kalacağım. Ama diyor, bunu istemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim sözlerimiz değil ki, biz size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve inkar edilmesi mümkün olmayan hakikatler. Kendi kendine bir güneşin oluşması, kendi kendine gezegenlerin oluşması, kendi kendine 2,5 milyar galaksinin oluşması, her birinde 2,5 milyar yıldız mevcut olması, kendi kendine olabilir mi? Ya mikro aleme baktığınız zaman ne diyeceksiniz? Siz kendiniz bir kainatsınız. Nasıl olur da bunlar tesadüfen oluşabilir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz inanmayanları hadi bir kenara bırakalım. Onlar da inanacaklardır. Kıyamet günü nereye gideceklerse orada göreceklerdir hakikati. Ama daha evvel zaten öldükleri zaman her şey ayan olacaktır. O zaman üzülmeyecekler mi acaba? Neden ben bu iblisin tuzağına düştüm? Neden Allah'ın bana olan emirlerini yerine getirmedim? Ne oldu bana? Neden mutsuz bir dünya hayatı yaşadım? Neden cehennemi hak ettim diye bu kardeşlerimiz üzülmeyecekler mi? Sevgili kardeşlerim, bizim sözümüz size. Siz mutlu olmaya layıksınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olacak mı diyorsunuz yani? Ben Allah'a ulaşmayı dilediysem ne olacak? Ne mi olacak? Bakın ne olacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, bize ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve size sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin diyor. Ne demek istiyor acaba? O kadar belli ki ne demek istediği. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal anında onun kalbindeki o talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması tecelliye başlar. Tecelli kör olan, sağır olan, dilsiz olan, idraksiz olan bütün insanları Allah konusundaki hakikatleri, manevi hakikatleri öğrenmeye ulaştırır. Ne yapar Allah-u Teala? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir engel var. İrşad makamını irşad makamı olarak görmekten onları men eden. Bütün insanların kulaklarında bir engel var vakra. İrşad makamının sözlerini işitmelerine mani olan. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. İrşad makamının söylediklerini idrakten insanları engelleyen. Bütün insanların görme hastaları gıcavet adlı bir perdeyle örtülü. Bütün insanların işitme hastaları mühürlü. Bütün insanların idrak hastaları mühürlü. Hepsini açıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı kim dilemişse bütün engelleri hem uzuvların üzerinden hem de hastaların üzerinden kaldırıyor Allah Teala. Ve kişi ondan evvel bir ölü kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Kör, sağır ve dilsiz olan bir ölü. Ve o ölü hayata getiriliyor Allah Teala tarafından. İşiten, bilen ve idrak eden birisi oluyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunları verirken her biri o kişinin günahlarından bir kısmını yok ediyor. Her bir verdiği furkanla, yani doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğiyle, görme suretiyle, işitme suretiyle, idrak etme suretiyle, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen furkanlar vererek Allah Teala o kişiyi hedefe ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişiyi idrak eder bir hale getiriyor ve günahlarını da örtüyor. Günahlarını örtmek ne anlama gelir? Hiç. Kişinin cennete girmesini garanti eder. Çünkü Allah Teala şartını koymuş. Sadece kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan insanlar Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü mahkeme-i kübra oluşacak. Herkes mahkeme-i kübra deyince Allah Teala her kulunu karşısına alacak. Ey kulum, söyle bakalım, şimdi hangi günahları işledin? Neden işledin? İşlemeseydin olmaz mıydı? Falan gibi suale çekecek kişiyi. Hayır, böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Mahkeme-i kübra yok mu? Var. Böyle bir şey yok. Mahkemeye çekilmeyecek miyiz? Çekileceğiz ama böyle değil. Allah'ın koyduğu bütün sistemler sadece ona hayran olabileceğiniz bir özellik taşır sevgili kardeşlerim. Ne yapmış Allah Teala? Hepimize bir sürücü, bir de şahit olmak üzere iki tane kiramen katibin meleği tahsis etmiş. Herkes doğduğu andan itibaren bu meleklerle beraberdir. Ölünceye kadar o kişinin bütün hayatı üç boyutlu olarak, hologram olarak filme alınır. Hepinizin hayatı şu anda filme alınıyor. Ve Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığınız zaman, yasak ettiği fiilleri de işlemediğiniz zaman pozitif dereceler kazanırsınız. Yapmadığınız zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz zaman negatif dereceler kazanırsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene negatif dereceler kazanırsınız. Hayat filminizin sağ tarafına yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler, sol tarafına kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler yazılır. Hayatınızın her saniyesinde ya derece kaybedersiniz ya kazanırsınız. Ben şu anda namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kazanmıyorum, tamam, ibadet etmediğim için, ama derecat kaybetmiyorum da. Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış omuzlarınıza. Şu anda zikretmiyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Kimseye kötülük yapmasanız da şu anda derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse hayatınızın filmi her saniye ya derecat kazanmanızı ya da kaybetmenizi muhtevasını alır. Cehenneme gidecek olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Cennete girecek olanlar da kazandıkları dereceler fazla olanlardır kaybettiklerinden. Öyleyse bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Kiramen katibin melekleri aynı zamanda düşüncelerinizin de filmini alırlar. Gene üç boyutlu olarak. Çünkü görüntülerle düşünürsünüz. Düşüncelerinizle mutlaka filme alınır. Yani vücuda getirdiğiniz her olay, başkasına verdiğiniz her zarar, o zararı kasten mi verdiniz yoksa bilmeden mi oluşturdunuz? Bunun kesin çehresini çizmek mecburiyetindedir. İşte kiramen katibin meleklerinin hayat filminizde düşüncelerinizi alması bu kasıt unsurunu, tahmit unsurunu %100 doğru ölçebilen bir sistemi vücuda getirir. Ve Kiram-ı Katibi meleklerin elindeki o mizanlar her suçun veya her güzel davranışın ait olduğu derecatı net olarak gösterir ve hayat filmine işler. Kıyamet günü hepiniz öleceksiniz. Eğer ölmüşseniz daha evvel, kıyamet günü dirilmiş olacaksınız, mahşer meydanında toplanmış olacaksınız ve sura birinci üfürüşünde öleceksiniz. Ve zaman geriye doğru gitmeye başlayacak. Zaman geriye doğru gitmeye başladığı için yeniden dirileceksiniz. Kıyamet günü sura birinci üfürüşünde. İkinci defa üfürülecek ve bir defa daha öleceksiniz. Yepyeni bir yaratılışla yeniden aynı yaşta yaratılmak üzere, kadınlarda, erkeklerde aynı yaşta olmak üzere yeniden yaratılacaksınız. Bu da sura üçüncü üfürme. O zaman mahşer meydanından indi ilahiye ulaşacaksınız. Hepinizin hayat filmleri sizi otomatik olarak kendisine davet edecek. Hayat filminizi gözleyeceksiniz. Ve hiçbir şeye itiraz etmeniz mümkün değil. Çünkü bütün bu olayları siz vücuda getirdiniz. Ve kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer cehennem. Kazandığınız dereceler fazlaysa gideceğiniz yer cennet. Daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun, o günahların hepsinin bir anlamı kalmaz. Çünkü hepsi günahlarınızın örtülür. Yaşat makamına ulaştığınız zaman o örtülen dereceleriniz de sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Allah'a ulaşmayı bir dilemenin sizlere neler kazandırdığını. Öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bilin ki Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını yok ederek, davranış biçimlerinizin yarısından fazlası Allah'ın beğendiği davranışlar, size mutluluk veren davranışlar haline gelmesini temin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle, sizlerle yarınlık etmek, Allah'tan bahsetmek, her şeyden bahsetmek, hepsi ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik. Sizleri çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Hepiniz sevdiklerimizsiniz. İnsan olarak yaratıldınız, sevilmeye layıksınız. Öyleyse sevmiyorsanız sevmeyi öğrenin. Mutluluk orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi mutlaka cennetine almak ister. Bunun için de bir tek dileğiniz yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dilemeyenlere sesleniyorum. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'a salam.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Yine Allah'tan bahsetmek üzere, yine mutlu olmak üzere inşallah. Allah Teala muhakkak ki Allah'ı sevenleri sever. Hepiniz Allah'ın sevgisini üzerinizde toplayanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda yaptığınız her çalışma bir fedakarlıktır. Hepiniz için Allah'ın yolu hedefe götüren, mutluluğa götüren bir özellik taşır. Ne istiyor Allah Teala bizden? Allah'a ulaşmayı dilememizi, mürşidimize tabi olmamızı, ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi, fizik bedenimizi teslim etmemizi, nefsimizi teslim etmemizi, irademizi Allah'a teslim etmemizi ve bunların her birini yapmaya devam ettiğimiz sürece daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmamızı Allah Teala bizlere garanti ediyor. Kimin zikri ne kadar artarsa, günlük zikir seviyesi ne kadar daha büyük bir alanı kaplarsa, o kişi o kadar daha çok mutlu olur. Allah Teala acaba neden zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış? Farz kılmasının arkasında mutluluk, daha çok mutluluk ve en çok mutluluk var. Bir insan ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Onun için dinimize Allah Teala İslam dini, yani teslim dini demiş. İslam dini, teslim dini demek. İslam kelimesi, teslim olan demek. Hepimiz Allah Teala'ya teslim olmakla vazifeliyiz. Onun için dinimize Allah Teala İslam dini diyor. Yani teslim dini diyor. Kime teslim? Allah'a teslim. Neyimizi teslim? Önce ruhumuzu, sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, en sonra da irademizi Allah'a teslim etmek. Zikirle bu teslimler arasında çok açık ve kesin bir ilişki var. Zikirlerin en güzeli daimi zikirdir. Bir insan zikirle uyursa, uyandığı zaman da hala zikretmekte olduğunu her seferinde görüyorsa, o gece uykuda da Allah-u Teala'yı zikretmeye devam eden biridir. İşte bunların sahiplerine Allah-u Teala daimi zikrin sahipleri diyor. Kim daimi zikrin sahibi olmak istiyorsa bilsin ki o Allah'a müracaat ettiği zaman oradan her zaman yardım görecektir. Daimi zikre ulaşmak herkesin harcı değildir. Daimi zikre ulaşmak bir anda gerçekleşebilecek bir olay da değildir. Büyük gayretler ister ama bu gayretleri yapabilen insanlar hamdolsun ki var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamanın neticesi kişinin ne kadar Allah için yaşarsa o kadar mutlu olmasını sağladığı cihetle kişinin mutluluğuyla birinci derecede alakalı bir konudur. Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizi seviyor. Hepinizin cennete girmesini açık ve kesin bir şekilde talep ediyor Allah Teala'dan. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim sevmek ve Allah Teala'dan dilemek hem vazifedir hem de taleptir. Dinimiz İslam dini. Yani teslim dini. Yani ruhumuzu, yani fizik bedenimizi, yani nefsimizi, yani irademizi. Bunların hepsi söylediğim standart içinde, sıra içinde giderek daha çok zikri gerektirir. Ve daimi zikre ulaştıktan sonra artık bunun daha çoğu söz konusu değildir. Bütün insanlar için Allah Teala sadece ve sadece onların mutluluğunu ister. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala bir kapı açar. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse Allah onu kendisine teslim alır. Burada çok önemli bir ifade kullanıyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala'nın onu kendisine ulaştırması onun ruhunu kendisine ulaştırmasıdır. 7-8 aylık bir devre içinde bu konu tamamlanır. Ve bu kişi ermiş evliya olur. Yani velilerden, evliyadan ermiş olan birisi. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'a ermiş bir insan. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor. Gelin hepinizi kurtarayım. Benim cennetim var diyor. Benimle ilişki kurmayanların gideceği yer cehennemdir diyor. Ama sizler diyor, benimle ilişkisi olanlarsınız. Benim için zikredenlersiniz. Ve zikrinizi arttırdıkça mutluluğunuzun da arttığını yaşayanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir şeyler yaparlar. Çoğu zaman da yaptıkları onlara bir şey kazandırmaz. Fizik standartların dışında manevi açıdan. Ama Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de zikri de, günün yarısından daha fazla zikri de, yani çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. Öyleyse, 3 tane kitaplı din görüyoruz. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala tarafından kendilerine indirilen kitapları sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Tevrat Hazreti Musa'ya, İncil Hazreti İsa'ya ve Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize indirilmiş. 3 kitabı da derinlemesine incelediğiniz zaman 7 safa ve 4 tane teslimi görüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucize olmak ve iradeyi Allah'a teslim.

Seni yaşadıkça sevdiklerini de bu istikamette pırıl pırıl olmaya davet eder. Etrafındaki insanlar da bunu kabul ettikçe onların da mutluluğu her geçen gün artacaktır, artacaktır, artacaktır. Ve arttıkça onların da her birinin etrafındaki insanlar neden böyle olduğunu incelemek mecburiyetini hissedeceklerdir. Ve arkasında yatan müessesenin zikir olduğunu göreceklerdir. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesidir. Buna zikrullah diyoruz. Allah'ı zikretmek diyoruz. Allah'ın adını zikretmek diyoruz. En kıymetli zikir bu zikirdir. Sevgili kardeşlerim, ne olur zikredersek? Zikredersek, zikir nefsimizin kalbine Allah'ın katından nurları davet eder ve kalbimize o nurların yerleşmesini temin eder. Artan zikir, bütün insanları hedefe yönlendirir. Bu artan zikir, o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasını, azalmasını, azalmasını ve daimi zikirle tamamen yok edilmesini sağlar. Daimi zikir, insanın kalbine nurları yerleştirir ve o nefsin kalbinin tamamen nurlarla dolmasını temin eder. Daimi zikir kesintisiz bir zikirdir. Kişinin uyurken zikirle uyumasını ve uyandığında da zikretmenin devam etmesini sağlayan en kıymetli zikirdir. Bütün insanlar için Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikrediniz diyor. İnsan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç tane faktörden birisiyle şu anda meşguldür, o standarttadır, o durumdadır. Şu anda bu sözümü dinleyen herkes kendisine baktığı zaman onlardan bir tanesiyle birlikte olduğunu görecektir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediği cihetle bu bir emirdir. Yani Allah Teala zikre emrediyor. Bir, çok zikri de emrediyor. İki, daimi zikri de emrediyor. İşte insanın safalarına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Sonra mürşide tabiiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik bedenin teslimi dördüncü kat cenneti temsil eder. Nefsin teslimi 5. kat cenneti, muhlis olmak 6. kat cenneti, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti temsil eder ve cennetler burada tamamlanır. 7 kat cennet söz konusu ve 7 kat cennetin her birisi Allah'ın bir davranış biçimi dizilerinden bir tanesiyle kazanılır. En güzeli daimi zikrin sahibi olup 7. kat cennetine ulaşabilmek. Sevgili kardeşlerim, insanın mutluluğu başkalarıyla da birinci derecede önemli

mümkündür. Bütün insanlar için eğer biz o insanlara en güzel davranışlarda bulunuyorsak, onlar da bize güzel davranışlarla cevap verecektir. Allah Teala zikri de günün yarısından daha fazla zikri de daimi zikri de farz kıldığı cihetle bir insanın yola çıktıktan sonra bunların hepsine doğru yaklaşmasını emrettiğini bize ifade etmiş oluyor. Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı budur. İster ki herkes mutlu olsun, daha çok mutlu olsun, daha çok mutlu olsun. Ama Allah'sız bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz. Kişi zikretmiyorsa nefsinin kalbinde manevi temizliğin oluşması, yani afetlerin kapı dışarı atılması, yerine hasletlerin gelmesi, oralarını işgal etmesi mümkün değildir. Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. O herkesin mutlu olmasını ister. Ve bütün insanlar Allah yolunda ne kadar gayret ediyorlarsa o kadar mutluluğun sahibi olurlar. Ne ka ekmek, o ka küfte. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın hedeflerine baktığımız zaman demin saydığımız 7 tane safayı görüyoruz. Bu safa 4 tane teslimi içeriyor. Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 4'ünü de farz kılıyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, en sonra da irademizi. Sevgili kardeşlerim, günlük zikir seviyemiz bizi buralara taşır. Nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edilmemiz ancak daimi zikirle mümkündür. Yani bir insan yüzünü kapar, uyur. Ama uyurken de iç dünyası zikre devam eder. Uyandığı anda kişi kendisine bakarsa hala zikretmekte olduğunu tespit edecektir. İşte bu onun daimi zikirde olduğunu gösteren en büyük işarettir. Bütün insanlar için Allah Teala bunları emretmiş. Allah'a ulaşmayı dinlemek, ruhumuzun mürşidimize tabi olmak, ruhumuzu Allah'a teslim etmek, fizik bedenimizi teslim etmek, nefsimizi teslim etmek, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safhadır. Bu 7 safhanın her birisi bizi Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın kılar. Dünyadaki en mutlu insanlar ruhlarını da, veçlerini de, yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Elbette Allah'ın iradesidir ki bizi en güzele ulaştıracaktır. Bir olayla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Günlük zikir seviyesiyle mutluluk paralel bir dizayne ifade eder. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Çünkü onların nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Onlara yanlışlıklar yaptıracak olan ve bu yanlışlıkların neticesinde onların üzülmelerini vücuda getiren şeytanın talepleri daimi zikre ulaşmış bir kişi için asla geçerli olamaz. Onlar şeytanın bu istikametteki taleplerin hiçbirisini
gerçekleştirmezler. Öyleyse insanın manevi tekamülüne baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı denemeyi görüyoruz. Mürşide tabiyeti görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasını görüyoruz. Fizik bedenin teslimini görüyoruz. Nefsin teslimini görüyoruz. Muhlis olmayı görüyoruz. İradeyi Allah'a teslim etmeyi görüyoruz. Bu yedi safa sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, Tevrat'ta da, İncil'de de mevcut sevgili kardeşlerim. Unutmayalım, Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bir peygamberdir. Onlar gavur. Onların peygamberi bizi alakadar etmez diyenler büyük bir yanlışlığa düşerler. Peygamberlere hepimiz saygı duymak mecburiyetindeyiz. Allah'ın peygamberidir Hazreti Musa da, Hazreti İsa da. Bizim için en kıymetli olan elbette Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bizim İslam aleminin peygamberidir. Sevgili kardeşlerim, ama bir Hristiyanla konuştuğunuz zaman o kendi peygamberinin kendisine göre en kıymetli olduğunu söyleyecektir. Bir Musevi ile konuştuğunuz zaman o da kendi peygamberinin kendisi için en kıymetli olduğunu söyleyecektir. Bunları söylemekte de hepsi haklıdırlar. Çünkü o dinin mensuplarıdır. O dini öğrenmişlerdir. Ama onları neden Musevidir, neden Hristiyandır diye küçültmeye hakkımız yok. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da birer peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim'de yazıyor, İncil'de yazıyor, Tevrat'ta yazıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bize düşen insanları küçültmek değildir. İnsanları onların da peygamberleri olduğu cihetle sevmektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece bir tek şey ister. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması. Bu mutluluk bütün insanlar için açık bir kapıdan geçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu onun kapıdan içeri girdiğini gösterir. Bu birinci kat cennetin sahibi olmaktır. Ama böyle olan bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyip de birinci kat cennetin sahibi olan insan, mutlaka mürşit ihtiyacı duyar ve İslam'da hacet namazını kılıp mürşidini mutlaka Allah'tan sorar. Allah-u Teala'nın o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Birkaç defa bu hedef gerçekleşirse görecektir ki mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Çözüm o mürşide ulaşıp tövbesini o kişinin tamamlamasıdır. Tamamlayınca ne olur? Tövbe ettiğin mürşidine ulaşıp da el öpüp tövbe ederse ne olur? Tövbe ettiği anda, el öptüğü anda ruhu, vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve kişi ruhunu 7 tane katı aşarak, 7. katı 7 tane alemden geçerek sonra da dikey bir yolculukla Teslimin tahaya çıkarak, oradan da Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatına geri dönmesini sağlar. Ne olmuştur? Allah o kişi doğunca ona ruh vermiştir ve
bu ruhu geri istediğinde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de açık bir şekilde belirtmiştir. Öyleyse üç kitaplı dinde de üç tane peygamber vardır. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa da peygamberdir. Yaşadıkları zamana göre konuştuk. Önce Hazreti Musa görev almış. O doğmuş, o yaşamış. O rahmetli olmuş. Aradan geçmiş bir süre. Sonra Hazreti İsa. Ondan sonra da gene bir süre geçmiş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görev almış. Hepsi Allah'ın peygamberidir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz bir görevle görevliyiz. Bu görev başkalarını mutlu etmektir. Bunu hangi ölçüde başarırsak, o ölçüde de biz mutlu oluruz. Bir insan başka bir insana ne kadar mutluluk verirse, aynı mutluluğu mutlaka kendisi de yaşar. Sevgili kardeşlerim, sevmek konunun merkezini teşkil eder. Allah-u Teala'nın bu konuda söylediklerine gelin beraber bakalım ne diyor? Seviniz. 1. Sevdiriniz. 2. Nefret etmeyiniz. 3. Nefret ettirmeyiniz. 4. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği şey ne? Bütün insanlar arasında bir uyum hali, bir mutluluğu yaratacak olan asli unsur. Herkes için geçerli sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse insanlar yapmaları lazım gelen şeyi en güzel şekilde yapmalılar. Bu istikamette görevimiz tek bir görev, başka insanları, etrafımızda kim varsa onları mutlu etmek. İnsanlar bu gerçeği tam olarak bilseler, yani başkalarına ne kadar mutluluk verirlerse, aynı miktardaki mutluluğu Allah'ın kendilerine de vereceğini bilseler, kendileri bir kişi, etraflarında 20-30 kişi varsa hepsine mutluluk vermeye çalışmak suretiyle onlara verdiği mutluluk kadarını kendisinin yaşaması her zaman mümkündür. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de seviniz diyor. Bunu koymuş. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. İşte bunları bir araya toparladığımız zaman gördüğümüz o ki, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin olarak bizim mutluluğumuzdur. Bu zikirleri yapan kimse, o zikri yapacak olan kişinin mutluluğudur. Eğer biz etrafımızdaki insanları da bunu aşılayabilirsek, İslam'ın beş şartından ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim bir yedilik sisteme dayalı olarak gerçekleşir. Açıklaması bu istikametidir. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi birer güzelliktir. Ama muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek de bunun neticesidir. Teslimlerin İslam'ın beş şartıyla tamamlanması mümkün olmuyor.
namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. İslam'ın 5 tane şartı. Ama dinimizin adı İslam dini, yani teslim dini. Ne namaz kılmakta, ne zekat vermekte, ne oruç tutmakta, ne hacca gitmekte, ne kelime-i şehadet getirmekte bir teslimiyet görünmüyor. Ancak ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edersek bunlar teslimlerdir. Ve İslam dini teslim dinidir. Öyleyse Allah Teala'nın hedef gösterdiği şeylere dikkatle bakalım sevgili kardeşlerim. Hepimiz için Allah Teala'nın istediği şey Allah'a teslim olmaktır. Buradan hepinize hitap ediyoruz. Şu anda birçok yerden dinleniyoruz hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, teslim olun. Ve başka insanlara da İslam'ın 5 şartıyla İslam'ın asla yaşanamayacağını, bunun şeytanın korkunç bir tuzağı olduğunu insanlara anlatmalısınız. Sevgili kardeşlerim, dinimizin adının İslam dini olduğunu, teslim dini olduğunu herkese açıklamalısınız. Ve sen İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsun. Allah senden razı olsun, çok güzel. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi gerçekten farzdır. Sen de bu 5 tane faktörü yerine getiriyorsun, farzları gerçekleştiriyorsun. Allah kolaylık versin. Ama sen hangi dine mensupsun? İslam dinine mensupsun, öyle değil mi? İslam dini teslim dini değil mi? Sen bu namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle Allah'a neyini teslim ettin? Hiç kimse bu suale ruhumu teslim ettim, fizik bedenimi teslim ettim falan gibi bir cevap veremez. Hiçbir teslim yoktur burada. O zaman dinimiz İslam dini değil mi? Teslim dini değil mi bizim dinimiz? Öyleyse neden Allah-u Teala'nın farz emrini yerine getirmiyorsun? Neden ruhunu, neden fizik vücudunu, neden nefsini, neden iradeni Allah'a teslim etmiyorsun? Ve sevgili kardeşlerim, konunun en korkunç tarafı, bütün İslam alemi, özellikle zamanımızda yaşayan din adamları bunu yeterli görüyor. Yani tamam diyorlar, bizim dinimiz İslam dinidir. Bunun esası namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir. Yani İslam'ın 5 şartını yerine getirmektir. Hayır. İslam'ın 5 şartını yerine getirmek hiç kimseye bu hedefleri kazandıramaz. Öyleyse namaz kılmak farz değil mi? Elbette farz. Oruç tutmak elbette farz. Zekat vermek elbette farz. Kelime-i şehadet getirmek o da elbette farz. Hacca gitmek evet o da farz. Ama sevgili kardeşlerim, bir insanın İslam olması acaba neyi ifade ediyor diye düşündük mü hiç? Bir kişinin İslam olması o kişinin Allah'a teslim olmasıyla mümkündür. İslam teslim olan demek. Şimdi namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadete getirerek kim neyini Allah'a teslim edebilir? Hiçbir şeyini teslim edemez.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ulaştırmayı dilerse Allah hemen devreye girer ve o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İfadeyi tekrar ediyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Ulaştıran Allah o kişiye öyle bir mürşit sevgisi verir ki kişi mutlaka mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Bu onun ruhunun vücudundan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını temin eder. Ne ifade eder? Bu kişi 7-8 aylık bir devre içinde 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına çıkacaktır. 7. gök katından Sidretül Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah Teala insanlara bunu farz kılıyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi İslam dini budur. İslam dini teslim dinidir. Şimdi zamanımızdaki olaya bakalım. Bizim sevgili din adamlarımız insanları İslam'ın 5 şartına davet ediyorlar sadece. Namaz kılacaksın diyorlar, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. O zaman biz bu sevgili kardeşlerimize sormaz mıyız? Bunların hepsi söylediğiniz gerçek. Gerçekten İslam'ın 5 şartı bu. Ama Allah Teala İslam dini deyince bunu kastetmiyor ki. İslam dini teslim dinidir. Siz namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Böyle bir iddiada bulunabilir misiniz? Biz de Allah'a teslim olduk diyebilir misiniz? Teslim olabilmeniz için mutlaka Allah'tan mürşidinizi sormanız lazım. Hacet namazını kılıp Allah'tan soracaksınız. Kim benim mürşidim? Biz de vaktiyle hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi sorduk ve Muhammed Raşit Hazretleri'dir diye işaret geldi. Biz de ülkenin bir ucundan öteki ucuna kadar gittik ve mürşidimize tabi olduk. Muhammed Raşit Hazretleri bizim mürşidimizdir. Sevgili kardeşlerim, hepimizin bir mürşidi mutlaka var. Öyleyse bugün Allah Teala bizi irşat makamına oturttu. Bu da Allah Teala'nın bizi sevgisinin bir işaretidir diye değerlendiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün kalbimizde istiyoruz ki hepiniz mutluluğu yaşayın. Belki de mutluluğun en kolay yolu başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Çünkü Allah'ın kanunu etrafınızdaki herkesten her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, onları hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, Allah da sizi o kadar mutlu eder. Yani etrafımızda 10 kişi varsa, 10 kişiye A kadar mutluluk verebilirsek, biz 10 A kadar mutlu oluruz. O zaman kapılar ardına kadar açık değil mi? Hepimiz bu konudaki görevimizi yapmalıyız. Sevmeliyiz. O zaman sevildiğimizi net olarak görürüz sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Muhakkak ki Allah'ın yarattığı bütün mahlukatı içinde en çok sevdiği insandır. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmüş. Bu bize olan sevgisinin açık bir delili, insanlara olan sevgisinin açık bir delili. Sevgili kardeşlerim, Allah en çok sevdiği mahluk olan insanların mutlu olmasını istiyor. Bunun için ona ruhundan üfürmüş. Kainatta Allah'ın yarattığı her şey bir denge üzerine yaratılmıştır. İşte insanın da bir nefsi var, başlangıçta afetlerle dolu. İki, bir de ruhu var. Baştan aşağı hasletlerle dolu. Öyleyse ne kâ küfte, o kâ ekmek. Denge tamamlanmış. Ama Allah-u Teala bu dengenin pozitife dönüşmesini istiyor. Yani ekmekle köftenin eşit olmasın değil, her tarafın bütünüyle hidayet olmasını istiyor Allah-u Teala. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Dört ayrı hidayet ki bu %51 nurla oluşan insan nefsinin %100 nura ulaşması demek. Nefsin hasletleri var, nefsin afetleri var. Bu muhteva içerisinde insanın mutluluğuyla onun kalbindeki hasletlerin artışı paralel bir seyir takip eder. Ne kadar çok zikredersek nefsimizin afetleri o kadar azalır. Hasletlerse artar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin en güzelini yaratmış. İnsanları da çok seviyor. Çok sevdiği için sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse biz insanlar Allah'ın katında onun yarattığı mahluklar arasında en çok sevdikleriyiz. İnsanın serbest iradeyle yaratılmış olması dolayısıyla yolunu kendisinin tayin etmesi söz konusu. Bu yol Allah'a giden bir yol olmalı. Kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeli. Dilemedi. Dilemediyse karanlıklar içinde kalmaya mahkum. Dilemediyse cehenneme gitmeye mahkum. Sevgili kardeşlerim, bir insan için cehennem, onlar cehennemi görmedikleri için
çok fazla önem taşımayabilir. Ama bir defa cehennemi görmüş olsalar da insanlar, herkes mutlaka, herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi. Dilerse ne olur? Dilerse cehennemden kişi kurtulmuş olur. Allah'a ulaşmayı dileyip bu standartta ölen bir kişi için birinci kat cennet söz konusu. Ama yaşıyor, yaşarsa mutlaka o kişi bir Allah tarafından kendisine verilecek olan bir mürşit sevgisine ulaşacaktır. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır ve ona mutlaka ulaşmak isteyecektir ve tabi olmak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, mürşitle mürit arasındaki mesafe hangi uzaklıkta olursa olsun, Allah Teala mürşidine ulaşmak isteyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, eğer ona yeteri kadar ömür vermişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insan adı verilen ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun hepsini cennetine alsın. Allah Teala cinleri de cennetine almak istiyor. Allah Teala'nın emir ve yasaklarını incelediğimiz zaman hedefin en üst seviye cennet olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ölmek birinci kat cenneti ifade eder. Mürşide tabiyetten sonra ölmek mutlaka o kişinin ikinci kat cennete girmesini intihac eder. Ruhu Allah'a otomatik olarak ulaşacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmek üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak altıncı kat cenneti ifade eder. Beş ve bir. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade eder. İradeyi Allah'a teslim etmek demek Allah'ın emrinde sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapmak demektir. İşte onlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ve ilahi irade cüz'i iradenin yerini almıştır. İlahi irade kişiye her şeyi yaptıracaktır. Nereye ulaşıyor böylece kişi? Yedinci kat cennete, adın cennetine. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah ile bir insanın dost olması halinde hayat gerçekten yaşanmaya değer bir hüviyet taşır. Kişi her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an ona sormak imkanının sahibidir. Her an ondan Allah-u Teala uygun gördüğü takdirde cevap almak imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim ve bütün bunların ötesinde Allah'ın çok büyük yardımını hayatı boyunca alacak ve bundan büyük haz duyacaktır. Allah Teala insanları seviyor. En çok sevdiği mahluk insandır. Yalnız ona ruhundan öpülmüş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sevgisi bütün insanlar için geçerlidir. Ama en azdan en çoğa kadar herkese farklı bir
Muhteva içinde bu sevgi oluşur. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'ı ne kadar seviyorsa Allah da onu Allah'ın ölçülerine göre o kadar sever. 100 üzerinden 21 sevgi, kişinin sevgisi Allah-u Teala'nın da 100 üzerinden 20'lik bir sevgisiyle sonuçlanır. Ama Allah'ın o sevgisi kişinin Allah'a sevgisinin belki 1000 katıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Sonsuzluğun içinde kainatı yaratıyor Allah-u Teala.

Göklerde gördüğünüz bütün yıldızlar kainatın bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, o yıldızlardan birinde de adı Dünya, bizler yaşıyoruz. Ve de Allah-u Teala'nın bütün bu gezegenlere hayat vermek üzere vücuda getirdiği güneş sistemleri var. Bu güneş sistemlerinden bir tanesi de dünyanın da hayat aldığı güneş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insanlar yaşasınlar. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah Teala istiyor ki insanlar birbirlerini mutlu etsinler. Mutluluğu alan taraf, mutluluğu veren tarafa kendisini borçlu hisseder. Ve de bu onun da o mutluluğu kendisine verene mutluluk vermek üzere harekete geçmesini ifade eder. İnsanlar bir hissiyat müessesesinin sahibidir. Kendisine kötülük yapanları sevmez. Kendisine iyilik yapanları sever. Sevenler sevdiklerine iyilik yapanlardır. Nefret edenler de nefret ettiklerine kötülük yapanlar. Bir grup şeytanın emrinde nefretin sahipleri, bir grup Allah'ın emrinde sevginin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça, Allah Teala size eserlerini gösterdikçe Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. Allah'a karşı hoşlanma, sevgi, en sonunda da hayranlık söz konusu olur. Bu sevgi aşka dönüşür ve aşk sonunda hayranlığa dönüşür. O zaman bu noktaya ulaşan insan Allah'a hayran olan insan herkese onu anlatmaya çalışır. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlere onun için sesleniyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere sesleniyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Eğer bir televizyonumuz bir şeyler yapabiliyorsa o Allah aşkı için kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarına şeytanın dostları her zaman düşman olmuştur. Ve de her zaman onu Allah dostlarını engellemeye çalışmışlardır. Bu devirde de aynı şeyler olacaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Olursa ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Sevgili kardeşlerim, artık bilgisayarlar var. İnsanlara seslenmek söz konusu. Allah Teala'nın dizaynı öyle güzel bir dizayn ki ona hayran olmamak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın hayat verici unsuru
sevgi olmalı. Bütün insanlar başka insanlara yardım ederek mutluluğu yaşasınlar diye yaratılmışlardır. Tek başına bir mutluluk söz konusu olmaz sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratılan herkes toplumun bir parçasıdır. Ait olduğu toplumda yaşayacaktır. Etrafında insanlar olacaktır her zaman. Onlardan nefret ederek, etrafındaki insanlardan nefret ederek hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. İnsanlar hep şikayet ederler. Falanca bana kötü davranıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse normal standartlar altında başkalarına kötülük yapmadıkça onlardan kötülük görmeyecektir. Ama hep şeytan insanları kötülüğe doğru sürükler. Başka insanlara kötü davranmasını temin etmeye çalışır. Hedefi o bir başkasına kötü davranınca kendisine kötü davranılan kişi de ondan hakkı olan bir intikam alma talebine girecektir. Bu ne demek? Bu iki kişi arasında anlaşmazlığın oluşması ve sürmesi demek. Şeytan ne istiyor? Herkes birbirine karşı düşman olsun. Herkes birbirine her zaman bu istikamette kavgada olsun ve de devamlı huzursuz olsunlar insanlar. Ama bizi yaratan Allah, Allah ne istiyor? Allah sevgili kardeşlerim, insanların birbirleriyle en güzel davranışlar içinde olmasını istiyor. Onun için iradenin teslimine kadar giden bir dizayn içerisinde teslimler yükseldikçe kişinin başkalarına olan davranış biçimleri onları mutsuz etmeye değil, mutlu etmeye yönelik olacaktır. Ve öyle bir noktaya gelinecektir ki o kişi kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. Kendisine kötülük yapanlar da dahil olmak üzere hiç kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. O kişi kendisi mi o hale gelmiştir? Hayır, Allah Teala onu o noktaya ulaştırmıştır. Ama iyi niyetine dayalı olarak kişi bunu adım adım hak etmiştir. Allah'ın kanunlarını öğrenmiştir. Bakmıştır ki kalbindeki taleple Allah Teala'nın kanunları tam bir uyuşma halinde. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istemiştir, isteyecektir ve görecektir ki yerine getirdikçe daha mutlu olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilemeyen kişiden mutludur. Mürşidine ulaşan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, mürşidine tabi olandan mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden mutludur.
Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik vücudunu Allah'a teslim edenden mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi hepsinden mutludur. Ne oldu? Bu merdivenin 7 tane basamağı var. Bu basamakların çıkılması söz konusu. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar giden bir muhteva. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, fizik vücudun Allah'a teslimi, dört, nefsin teslimi, beş, muhlis olmak, altı, iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın en güzeli yansıttığını görüyoruz. Tevrat'ta olsun, İncil'de olsun, Kur'an-ı Kerim'de olsun, dikkat edin, üç kitapta Allah Teala tarafından indirilmiştir. Muhtevaya baktığımız zaman yedi safa ve dört tane teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da mevcut olduğunu görürüz. İşte Amerika'da burada yaptığımız çalışmalar, kardeşlerimizin fedakarca çalışmaları, yedi sefa ve dört teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da var oluşu, nüzul sırasına göre konuşuyoruz. Musevileri de, Hristiyanları da, İslam'ı da, aynı hedeflere yöneltti. Sevgili kardeşlerim, konunun aslına baktığımız zaman Allah'ın dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim ilk insan, ilk peygamber. Bu İlk peygamber Hazreti İbrahim, Hanif dininin temelini Allah-u Teala'nın aldığı ilimle herkese açıklamıştır. Ve de bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder. Burada Amerika'da her çeşit milletten insanlar ayrı ayrı kiliselerde, sinagoglarda ve camilerde ibadetlerini hiç kimse kendilerine karışmadan en rahat standartlarda gerçekleştirirler. İnsanlar başkalarını dinlerinden dolayı kınamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlık Allah-u Teala tarafından bir hedefe yöneltiliyor. Önce Musevilerde, sonra Hristiyanlarda, sonra da İslam'da aynı şeylerin var olduğunu görüyoruz. Üçü de Allah Teala tarafından üç peygambere indirilen kitaptır. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de,
yedi safa ve dört teslimin ayetlerini bize göstermeseydi, bundan haberdar olmasaydık, dünya da haberdar olmayacaktı. Ama Allah Teala bize Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa ve dört tane teslimi, bu ayetleri birer birer işaret ederek gösterdi. Bu ne ifade eder? Tevrat'ın da Allah Teala tarafından indirildiğini, İncil'in de Allah Teala tarafından indirildiğini, Kur'an-ı Kerim'in de Allah Teala tarafından indirildiğini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun anlamı ne? Bunun anlamı üç kitaplı din de Allah'ın dinidir. Ve başka bir dinin mensubu dediğimiz insanlar, zannettiğimiz insanlar aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensubu olarak aynı dinin temsilcileridir. Merasimler, ritüeller elbette asırlar geçtikçe değişimler göstermiştir. Allah Teala her bir topluluğa merasimlerini tebliğ etmiştir. Sonuç nedir? Sonuç yedi safa ve dört teslimdir. Bu Tevrat'ta da aynıdır. İncil'de de aynıdır. Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Ve Allah Teala eğer bu ayetleri birer birer bize gösterip not almamızı sağlamasaydı, dünya böyle bir beraberlikten mahrum olacaktı. Burada Amerika'da yapılan çalışmalar, üç kitaplı dinin mensuplarını birbirinin dostu kılmayı başardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelecekte sülh ve sükûnun bütün dünyaya hakim olduğunu göreceğiz. İşte o zaman dünya sulhu kurulacaktır. Biz hayattayken gerçekleşecektir. Allah Teala muhakkak ki hiçbir şeyi boşuna gerçekleştirmez. O her şeye kadirdir. O bizim sahibimizdir. Biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah'ın telefonu

Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne ka küfte, o ka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişi de. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır. O kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Öyleyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Ha, size düşmanlık edenler olmayacak mı? Olacak. Ama onların size zarar veremediklerini göreceksiniz. O düşman olanlar hep kendi kendilerini yiyecekler nefslerindeki afetler sebebiyle. İntikam hırsıyla yanacaklar. Neden? Çünkü siz Allah'ın dostusunuz. Siz Allah'ın dostu olduğunuz için şeytanın dostları size düşman olacaktır. Sizin mutluluğunuz onların daha çok mutsuz olmasına sebebiyet verir. Kıskançlık adı verilen bir afet bunu oluşturur. Allah'ın yolunda olmayanlar kıskançlık afetinin korkunç tesiriyle Allah'ın dostlarının düşmanı olurlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Şeytan devrededir de ondan. Allah ister ki herkes birbirini sevsin, herkes birbiriyle dost olsun, herkes bu sebeple etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışsın. Şeytan da ister ki herkes

birbirinden nefret etsin. Herkes birbirinin kuyusunu kazsın. Herkes birbirine düşmanlık etmeye çalışsın. İşte düşman insanları gördüğünüz zaman birbirine düşman insanları onlarla konuşun. Yaptıklarının yanlış bir şey olduğunu, doğrunun kendisine düşman olan kişiyle hemen gidip konuşması olduğunu, bu konuşmanın neticesinde de karşısındaki negatif bir görüşün sahibi olsa bile onun kendisinden razı olduğunu ifade etmekle kişi doğruya daha güzele, daha güzele yelken açar. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Size kötü davranan bir insandan kabahat tamamen onda olmasına rağmen siz gidip af dileseniz ne kaybedersiniz ki? Böyle bir şeyi yaptığımız zaman ilk defa bizimle karşılaşan o insanların büyük şaşkınlıklar geçirdiğini gördük. Ama neticede ne oldu? Onlar da bizi sevdiler. Sevgili kardeşlerim, sevmek, affetmek insanları mutlu etmenin temelini teşkil eder. Bütün insanlar için bir tek görev vardır. Asli görev, başkalarını mutlu etmek. Kim böyle bir gayretin içindeyse, o sadece insanların mutluluğu için çalışan biridir. Yaptığı her davranış mutlaka etrafındaki insanlardan birine mutluluk ulaştırmak içindir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o açık ve kesin bir şekilde insanları seviniz diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki davranış biçimleri dizisi ele alındığı zaman hepimiz görevimizin insanları mutlu etmeyi mutlaka ihata ettiğini görürüz. Ve yaşarsak, bunu yaşarsak, etrafımızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunursak, her mutlu ettiğimiz kişinin arkasından kendimizin mutlu olduğunu görürüz. Bu bizi daha çok insanı mutlu etmeye davet eder. Daha çok kişiyi, daha çok sayıda kişiyi mutlu ettiğimiz zaman biz daha çok mutlu oluruz. Öyleyse önümüzde bir güzellikler dizisi bizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Parola başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. Allah'ın kanununda en güzel mutluluk yolu budur. Hem de hudutsuzdur. Ne kadar çok insana, ne kadar çok yardımcı olursanız, ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, aynı miktarda mutluluğu siz yaşayacağınız için her birinin yaşadığı mutluluğun yüzlerce katını yaşayabiliriz. Her birine yaşattığınız mutluluğun yüzlerce katını yaşayabilirsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek size başlamak istiyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah için yaşamalıyız. Allah için yaşayanlar birbirleri için yaşayanlardır. Allah için yaşayanlar başkalarını mutlu etmek için yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, eğer hedefimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekse, o zaman biz Allah için yaşayan birisi oluruz. Allah Teala bunu istiyor. İnsanları mutlu edin diyor. Onları kurtarmamız emrolunuyor. Ne demek istiyoruz? İşte sevgili kardeşlerim, koskoca bir İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartı ve bunların yeterli olduğu zannediliyor. Oysa ki dinimiz İslam dini. Yani teslim dini. Peki namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan neyini teslim etmiş? Hiçbir şeyini teslim etmemiş. Hani bu nasıl bir İslam dini? Sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmamış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde İslam'ın 7 safhası vardı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik ve den teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safha. En sonunda ne dedik? İradeyi de Allah'a teslim etmek dedik. İslam dini teslim dinidir. Şimdi namaz kılmak dediğimiz zaman bir teslim olayı var mı? Hayır. Oruç tutmak? Hayır. Zekat vermek? Hayır. Hacca gitmek? Hayır. Kelime-i şehadet getirmek? Hayır. Teslim falan yok ortalıkta. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse o kişi için teslim olmak olayı başlamıştır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi 7-8 aylık bir ömür vermişse ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaştıracak olan Allah sözü var. Sözünü tutmaması mümkün olabilir mi? Asla mümkün olmaz. O Allah. Her şeye kadirdir. Sözünü mutlak olarak yerine getirir. Şimdi bu standart içerisinde insanların sevgili kardeşlerim ulaşması lazım gelen şey nedir? Teslimlerdir. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri söz konusu. Cennete girmek için bu teslimlerin yapılması
mutlaka gerekiyor mu? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daha bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır dese ve ölse bir kişi. Ne bir mürşide ulaşmış, ne ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Hiçbir teslim yok ortada. Ama bir talep var. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Dedi kişi ve öldü. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldıracaktır. Kişi mürşidini görecektir. Dünyanın öbür ucunda da olsa oraya gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabi olmak ne olurmuş yani tabi olursa? Ne fark var ki tabi olanla olmayan arasında diyenler var. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini öğrenmişse ve o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılır. Ve 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını birer birer bu ruh aşar. Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Ve Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala böyle olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte bütün insanlar için ermiş olmak. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına vasıl olmak, bu ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü. Sahibi olan Allah'a diyoruz. Neden? Çünkü ruh Allah'ın ruhu. Biz ona ruhumuzdan üfürdük buyuruyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala ruhundan üfürüyor. İşte bütün insanlara doğar doğmaz Allah Teala tarafından ruh üfürülür. Bu üfürülen ruhla beraber ruh, fizik, vücut ve nefs üçlüsü oluşur. Allah Teala'nın istediği ne? Allah Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Allah Teala acaba niçin dinimize İslam dini diyor? Yani teslim dini diyor. Çünkü din dediğimiz müessese ruhun Allah'a teslimini, fizik bedenin Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini farz kılar. Peki koskoca bir İslam alemi nasıl mahvolmuş? Çok kolay mahvolmuş. Teslimler devreden çıkarılarak. Artık sadece tasavvuf mensupları bunu yaşıyor sevgili kardeşlerim. Geri kalanlar bize göre diyorlar, hala senin söylediğin gibi bir şey yok. Bize göre İslam'ın 5 tane şartı var. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca da gideriz paramız varsa ve kelime-i şehadet de getiririz. İşte İslam'ın 5 tane şartı. Bunları yaptınız mı cennete girer misiniz diye sorduğumuzda diyorlar ki hayır, bir süre cehennemde kalırız. Hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarız. Mutlaka cennete gireriz. Çünkü biz İslam'ın 5 şartını yerine getirenleriz. Sevgili kardeşlerim,
insanların Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılıyor. Mutlaka bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri şart. Bir defa daha sayılın: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Burada teslimlerle alakalı bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Ne yazık ki yok. Ama dinimiz de İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Hiç kimse mürşidine Allah'tan sorup da o mürşide ulaşıp tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılmaz. Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğa çıkmaz. 7 tane gök katını o kişinin ruhunun aşıp da 7. gök katında 7 tane alemden geçip Sitret-i Münteha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşması hiçbir zaman mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir şeyler istiyor bizden. Ne istiyor? Bizim teslim olmamızı istiyor. O kadar hayırhah ki, o kadar herkesin kurtuluşunu istiyor ki, daha bu konuda biz harekete geçtiğimiz an, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, birinci kat cenneti bize hemen teslim ediyor Allah Teala. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Onu mürşidine ulaştıracaktır. Davet tamamlanacaktır. Bu noktada ölse kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşamaya devam ederse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedik? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişinin içine namaz sevgisini, zikir sevgisini, bu hedeflere ulaşmak konusundaki bütün sevgileri yerleştiren Allah'tır. O kişi ne yapmıştır? O kişi en önemli olayı gerçekleştirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Allah Teala'nın sözü neydi? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Allah'ın sözü var, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ona namaz sevgisini, oruç sevgisini, zekat sevgisini, hac sevgisini, kelime-i şehadet getirme sevgisini veren Allah olduğu gibi, hacet namazını kılarsa ona mürşidini göstererek mürşid sevgisini de verecektir. Taviyetin arkasından da Allah'a ulaşma konusunda yeni bir devre başlayacaktır. O kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde bu kişinin ruhu da diğer ruhlar gibi 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sonra dikey bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı budur. O ister ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bırakınız o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmış olmasını,
Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti Allah'ın katında hak etmiştir. Yaşarsa Allah-u Teala ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Kişi de bu sevgiyle birlikte idrak edecektir ki demek ki Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah-u Teala kendisine mürşid sevgisi vermiş. Ve bu sevginin tabi neticesi olarak kişinin ruhu Allah'a ulaşsın diye bunu gerçekleştirmek üzere Allah kişiyi mürşidinin bulunduğu yere ulaştırır. Tabiyet ruhun vücudundan ayrılmasını sağlar ve o ruhun Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'a doğru yola çıkan bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşar. 7. gökte, gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçer. 7. alemden sonra Kevri Yüzyıl Fısitet'in müntahaya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ruh, Allah'ın ruhu sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği bütün insanların cennete mutlaka ulaşmasıdır. Bunu bütün muhteva itibariyle ister. İnsanların cennete ulaşmasıysa İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman gerçekleşemez. Namaz kılmak farz mıdır? Farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Oruç tutmak farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Ama bunların hiçbirisi insanı cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmadıkça ikinci kat cennete giremez. Girerse ne olur? O kişi mürşidine tabi olursa ne olur? Otomatik bir olay cereyan eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da o mürşide tabi olmuşsa, mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Katılırsa ne olur? 7-8 aylık bir devre içerisinde bu kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp 7. gökte 7 tane alemden geçecektir. Sonra da 7. alemde dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselip Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu kişi ermiş evliya olmuştur. Nereye ermiştir? Allah'a. Nesi ermiştir? Allah'ın kendisinde olan, bu zatta olan ruhu Allah'a ulaşmıştır. E ama bu kişi ruhsuz kaldı. Evet, ruhsuz kaldı. Bütün ermiş evliyalar ruhsuz kalanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinize ruhsuz kalasınız diye ruh üfürüyor. O ruhu şu dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırasınız diye ruh üfürüyor ki ermiş olasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmış, erdirmiş olasınız. Allah Teala bütün insanları sever. Bütün insanları kurtarmaya çalışır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a
ulaşarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi tane safa ve dört tane teslimi ifade eder. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın en önemli hedefi budur. Bu dünyada ne kadar yaşarsanız sevgili kardeşlerim, 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın, 300 sene yaşayın. Ama orada binlerce sene yaşayacaksınız. Bu binlerce sene cehennemde yaşamak olabilir bir insan için veya cennette yaşamak olabilir. Allah-u Teala ise Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tüm insanların ne yapması lazım geldiğini açıklamıştır. Yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmaktır. Sıraya bak.

mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek diye 7 tane safha söz konusu. Ruhu ve çi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 4 teslimi tamamlamak demek. Bir insanın bütün emanetlerini, Allah'a ait olan bütün emanetleri, onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmesini muhtevasına alır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanların her açıdan yerine getirmek mecburiyetinde olduğu husus budur. Kim ölürse öldüğü an ruh vücudunu mutlaka terk edecektir ve Allah'a ulaşacaktır. Eğer kişi daha evvel ruhunu Allah'a teslim etmemişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine istiyor ki insan adı verilen bu mahluklarının cehennemden kurtulmasını, bir tek dilekleri "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demeleri onları cehennemden kurtarmak için Allah'ın katında yeterli. Ama insanlar normal hayatlarını yaşayacaklardır. Yaşıyorlarsa Allah Teala onlara mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onların mürşitlerine ulaşmalarını da sağlamakta Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Ne demek istiyoruz? Nereden çıkardık yani bunu? Allah mutlaka yardım edecektir. Allah mutlaka yardım edecektir. Çünkü diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse, ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın vaadidir. Şartlar ne olursa olsun Allah'ın vaadinden dönmesi mümkün değildir. Öyleyse kim böyle bir dileğin sahibi ise, ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O zaman o kişi de "Ya Rabbi, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor" diyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi sever. Çünkü onları Allah yaratmıştır. Ve sevdiklerinin de, herkesin de cennete girmesini ister ve bunu bir tek dileğe bağlamış. "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü ifade açık. Ne diyor? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, bundan sonra da 7-8 aylık bir ömrü olması, o kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlar. Çünkü bu Allah'ın sözüdür ki, sözünü tutmaması hiçbir standart içinde mümkün olmaz. Mutlaka Allah Teala verdiği sözü yerine getirir. Yeter ki kişi şartın sahibi olsun, yani Allah'a ulaşmayı dileme şartının. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah'ın bizden istediği bir şey var. O ne? Bizim mutluluğumuz. Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor ve dünyanın en kolay şartına bağlamış. "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhum."

selamımı sana ulaştır. Bir dilek. Bu dileği gerçekleştiren, kalpten söyleyen herkes için 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah Teala ona o noktadan itibaren o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması garantidir. Allah garanti ediyor. Öyleyse hepimiz bir büyük garantinin içindeyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizleri seviyor ve kendisine ulaştırmayı diliyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. İstediği şey ne? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Allah Teala herkesin kalbine bakar. Bu dilek kalptense bu dileğin yerine getirilmemesi mümkün değildir. Allah Teala'nın ona verdiği ömür 7-8 aylık bir devreyi ifade ediyorsa talepten sonra Allah'a ulaşmayı denedikten sonra o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şeye baktığımız zaman bunun hiç de zor bir şey olmadığını görüyoruz. Neden hiç de zor değil diyoruz? Çünkü Allah Teala söz veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun kalbini kendime ulaştırırım demesi Allah Teala'nın insana verilen görevin sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu gösterir. Bu dileğin sahiplerini ise Allah kendisine ulaştırır. Bu dileğin sahiplerinin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlara, hepimizin bu büyük hakikati anlatmamız lazım sevgili kardeşlerim. Özellikle din adamlarına. Bir korkunç facia olarak bu insanlar İslam'ın 5 şartının kendilerinin kurtuluşu için yeterli olduğunu zannediyorlar. Şeytan İslam alemine öyle büyük bir yanlışı kabul ettirmiş ki sevgili kardeşlerim, kimse bunu ispat edemediği halde buna inanmışlar insanlar. Allah Teala'nın söylediği ifadeye bakın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Madem ki söz vermiştir, onun için hiçbir engel yoktur ki sözünü yerine getirmesin, getiremesin. Bütün şartlar, bütün imkanlar Allah'ın elinde. Öyleyse söz verdiği zaman ki sözünü verdiği kesin, Allah Teala o kişinin şartları ne olursa olsun verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte sevgili kardeşlerim, yedi tane cennetin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bir safhalar dizisi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucis olmak ve iradeyi teslim etmek. Kaç safha oldu? 7 safha oldu. 7 safha 7 gökleri ifade ediyor. 4 teslimde
ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği olay budur sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. İşte söz konusu olan Allah ise sevgili kardeşlerim, onun sözünü yerine getirmemesi düşünülemez. O kainatı yaratan, bütün kainat kanunlarını ortaya koyan Allah'tır. Unutmayın ki dünyamız sonsuzluk içinde bir noktadır. Kim bilir bizim dünyamızın dışında daha kaç tane dünyada, kaç tane gezegende hayat var? Şimdiye kadar dünyaya ulaşabilen işaretlerden bir tek gezegenin adı ortalıkta dolaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarattığı sonsuz dizaynda insanlar için Allah-u Teala hedef tayin etmiş. Ve dinimize İslam dini adını vermiş. Gerçekten teslimlerden ibaret bir dünya hayatı söz konusu. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa 4 teslim var. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve bunun 7 safada gerçekleşmesi, Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesi kurtarmaya hazır sevgili kardeşlerim. Şeytanın İslam alemine oynadığı bu korkunç oyun, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 şartta İslam'ın indirgenmesine sebebiyet vermiş. Ve hepsi farz gerçekten. Ama hiç kimseyi kurtaramaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın nasıl korkunç bir yaratık olduğunu bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara inandırmış söylediklerini. İstiyor ki bütün insanlar cehenneme gitsin. Hiç kimse kurtulamasın. Allah Teala da istiyor ki herkes cennete gitsin. Hiç kimse cehenneme gitmesin. Ama insanlara serbest irade vermiş. Allah Teala'nın bunu istemesi, istese herkesi, hiç kimse istisna olmaksızın herkesi cennetine alır. Ama kanunlar koymuş. Kanunlar 7 tane safa içeriyor. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, 7 tane cennet. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yedili sistemin içerisinde kademelere baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan İradenin teslimine kadar uzayan bir muhteva görüyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak
İradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane Safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kesin olarak bilin ki hepinizi seviyor. Bütün insanları çok seviyor. İstiyor ki herkes cennete girsin. Kanunlarını koymuş. Bunun hepsini yerine getireni 7. kat cennetine alacağını söylüyor. Muhtevayı yerlerine oturtmuş. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse bir kişi 1. kat cennete mutlaka girer. Ne yapmış? Bir şey yapmamış ama bir talepte bulunmuş. Ama yaşarsa mutlaka Allah Teala'nın mürşid sevgisi verecektir. Kişi mürşidine tabi olacaktır. Tabi olup ölse 2. kat cennetin sahibidir. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. 3. kat cennetin sahibi olur kişi. Fizik bedenini teslim ederse 4. kat cennetin, nefsini teslim ederse 5. kat cennetin, mulis olursa 6. kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ederse 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Hiç kimseyi zora sokmayı istemez. En kolay şartlarda insanların ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırması söz konusudur. Bunu gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak, insanları sevmek, onları mutlu etmeye çalışmak hepinizin temel hedefi olmalıdır. Siz severseniz, insanlar da sizi sever. Şeytanın en büyük aldatmacısı, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki bir inanç biçimidir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe insanların yaklaşması çok büyük bir hatadır. Allah Teala herkesin kurtulmasını istiyor. Herkesin cennete girmesini istiyor. Ve bir tek dilekle bunu yapmaya da hazır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha ne yapsın? Serbest iradesiyle bir insanın cehennemden kurtulmasını istiyor Allah Teala. Ama bunu serbest iradesinin talebiyle yapmış olması şart. Çünkü o zaman o kişinin kişilik muhtevası değişmiş olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dinlemenin şart olduğunu, farz olduğunu hepiniz anlatmalısınız. Bundan hiç vazgeçmemelisiniz. Sadece bir dilekte bulunsalar gene kurtuluşa mutlaka ulaşırlar. Ama onlar zannediyorlar ki namaz kılarsak, oruç tutarsak, zekat verirsek, hacca gidersek, kelime-i şehadet getirirsek Allah-u Teala bizi cennetine alır. İşte şeytanın bütün insanlara en büyük düşmanlığı bu olmuştur sevgili kardeşlerim. Son derecede kurnaz bir mahluk. Hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemeyi bütün insanlara mal etmeye çalışmaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes bir sıranın içindedir. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu Allah'ın çok sevdiklerine. Kim bu insanlar?
Neden Allah-u Teala onları çok seviyor? Allah'a yaklaşmak isteyen, Allah tarafından sevilmek isteyen herkes için tek bir yol vardır. Allah'ın manevi yollarında yükselmeyi sağlayacak olan tek yol. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra kişi yalnız olduğunu hisseder. Bir mürşit ihtiyacı mutlaka onu kuşatacaktır. Ve sonuç, hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan istemek olacaktır. Kim bu ihtiyacı duyar da Allah-u Teala'dan mürşidini isterse, Allah-u Teala onun kalbine bakar. Kalbinde ne var sevgili kardeşlerim? Kalbinde gerçek bir mürşit aşkı, bir mürşit sevgisi, mürşit iştiyakı mevcutsa, Allah-u Teala ona hacet namazını kıldıktan sonra mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Yeter ki kişi buna layık olsun. Layık olmaksa son derece kolay bir şey. Talep etmek. Kalben Allah'tan mürşid talep etmek. Bu noktadaki seçim insanların kalplerinin temizliği, kirliliği değildir. Başlangıçta herkesin kalbi kapkaranlıktır. %100 afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbin afetlerden korunması lazım. 19 tane afet kalbi bütünüyle kapkara bir istikamette gece karanlığı, zifiri karanlık bir hale getirmiştir. Bu afetlerin hepsinden kişinin kurtulması hali nefsin tamamen aklanması demektir. Nefsin kalbinde hiç afet kalmaması demektir. Sevgili kardeşlerim, bırakınız böyle bir noktaya ulaşmayı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtaracak olan ilk adımı atmıştır. Allah'a göre bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, onun "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında bir talebinin oluşmasıyla hüküm ferma olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın yolları açısının arkasındaki asıl neden bu ayettir. Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Demek ki biz insanlara düşen şey sadece, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır." Bu büyük zevke, bu büyük huzura beni de vasıl et. Benim de ruhum bu dünya hayatını yaşarken sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa öldüğü zaman o kişinin ruhu otomatik olarak o vücudu terk eder ve Rabbi olan Allah'a geri döner. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Ve kişinin ölümüyle birlikte o vücudun artık ona ihtiyacı kalmamıştır. Ruhun da o vücuda ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü o vücutta artık ruhun fonksiyonel bir
işlev yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü sadece yarattıklar arasında insana ruhundan üfürmüştür. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. İşte buradan baktığımız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizi seviyor. Bu sevgiyi arttırmak istiyorsanız kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlarsınız. Kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler bize veya bizim vekillerimizden birine tabi olmuş olanlarsınız. Bu hedeflere ulaşmak için ilk adımı atanların muhtevasını oluşturduğu bir bütündür. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Yoksa bana mı öyle geliyor? Bize mi öyle geliyor? Allah insanların bir tek dileğiyle, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır." demesiyle o kişiyi birinci kat cennetine alıyor. Kişi bunu söyleyip ölse mutlaka birinci kat cennete girecek. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onca günahın hiçbir hüküm ifade etmediği bir muhteşem sonuç. Kişinin günahları var. Olsun. Olsun. Nasıl ama olsun dememiz? Sevgili kardeşlerim, o kişiyi Allah-u Teala mutlaka birinci kat cennetine alır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer kişinin birazcık ömrü varsa Allah-u Teala mutlaka

Ona tabi olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi, beni de mürşidime ulaştır. Ben de tabi olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine, affedersiniz, kendisine değil henüz. Önce mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştırıyor ki tabi olur olmaz ruhu o kişiden ayrılsın da Allah'a doğru yolda olan kafileye katılsın. Bu kafilenin bir kısmı birinci kata kadar çıkabilir. En son girenlerdir bunlar. Oraya ulaşıp secdeye giderler ve yukarı çıkan kardeşlerini beklerler. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilir. Orada secdede beklerler. Bir kısmı üçüncü kata kadar çıkabilir. Orada beklerler. Sonra dördüncü kata kadar çıkabilenler, beşinci kata kadar çıkabilenler, altıncı kata kadar çıkabilenler hep yedinci kata çıkıp da yedinci katın yedi tane alemini geçen o henüz Sitrin Münteha'dan yukarı çıkıp da Allah'a ulaşamamış olanlara onları bekleyerek, onları özleyerek bakarlar. Ve Sitrin Münteha'ya kadar çıkanlar oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Sitrin Münteha, sitredeki yani son noktadaki müntehadaki son noktadaki sitredir, ağaçtır. Sevgili kardeşlerim, eğer tasavvufu yaşarsanız, ki mürşitsiz bir yaşam söz konusu değildir tasavvufta, hepimiz mürşidimize tabi olduk. Ondan sonra Allah Teala adım adım hedefleri birer birer geçirerek bizi bu noktaya ulaştırdı. Şimdi yaşat makamında biz varız. Sevgili kardeşlerim, bu bapta her şeyin en güzeli Allah ile konuşabilmek yetkisinin bir insana verilmesidir. Bu dünyadaki, şu dünyadaki yaşanacak olan en büyük mutluluktur. Bu öyle bir şeydir ki ne zaman isteseniz Rabbinizle konuşabilirsiniz. Hiçbir zaman o seviyeye ulaşmış olan birisine Allah Teala cevap vermemezlik etmez. O kişi Rabbi ile konuşmayı düşünmediği noktalarda da Allah Teala onunla her zaman konuşacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu düşünebiliyor musunuz? Allah ile Rabbinizle konuşmak imkanının sahibi olmak. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Etraftan size sorulan sualleri Rabbinize ulaştırmak, ondan gerekli cevabı alıp o kardeşlerinize ulaştırmak. Allah Teala'nın bir kulu ona sual sorarsa cevap vermemesi mümkün değildir. Allah Teala cevabı mutlaka ulaştırır. Bu o kişinin hoşlanacağı bir cevap olabilir, hoşlanmayacağı bir cevap olabilir. Bu hoşlanıp hoşlanmama meselesi kişinin manevi tekamülüne bağlıdır. İnsanlar Allah'ı eğer dikkate almıyorlar,

varsa onlar dünya üzerinde ne kadar arkadaşlar olursa olsun yapayalnız olanlardır. Allah ile beraber olmadıkça bir bütünü oluşturmak mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Onu Allah'ı duyduğunuz zaman bu kulaklarınızla duymazsınız. Allah'ı işitmeniz kalbinizle ilgili bir konudur. Kalbiniz Allah ile konuşur. Kalbiniz Allah'tan onun dediklerini alarak işitir. Ve hepiniz aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne dersiniz? Size de öyle mi geliyor? Her şey dilinen tarifi gayrimümkün süs. Bir güzellik içerisinde Allah ile bir ilişkiniz mi var? Huşu içindesiniz. Huzur içindesiniz. Mutluluk içindesiniz. Allah Teala size her zaman mutluluğu verecektir. Dünyada problemleriniz bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Bitmeyecek ama o problemler sizi rahatsız edemeyecek. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak, Allah için yaşamak, asli ifadesiyle başkaları için yaşamaktır. Bir başka ifadeyle hayatını başka insanların mutluluğuna adamaktır. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır ki onlar hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamışlardır. De o Allah'a ulaşmayı dileyen insanların mutluluklarını gördükçe bundan büyük huzur duyarlar, mutluluk duyarlar, mutlulukları boylarını aşar. Bir mutluluk denizinde yüzmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, yüzmek güzel bir şey. Ama uçmak ondan çok daha güzel bir şey. İşte o uçmayı vücudunuz orada secde vaziyetinde dururken sizin oradan ayrılıp gökleri kat etmeniz işte o Allah-u Teala'nın size verdiği ruhun harekete geçişidir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah-u Teala ruhu size bu büyük güzellikleri yaşayabilmeniz için geri gönderir. Uçmak sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bu yüzden pilot olmayı falan kalkabilirsiniz. Biz öyle yaptık ve buradan bir tane büro aldık. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri öylesine seviyor ki bu sevgi dil ile anlatılamaz.
Yaşamayan da o büyük zevki tadamaz. Oysa ki sadece bir dilek, Ya Rabbi, ben de vücudumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de vücudumu sana ulaştır demek bu konu için yeterlidir. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa sonunda mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi gidip tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacak ve Allah'a doğru adına seyri sülük denen bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını diğerleriyle birlikte adım adım aşacaktır. Bu konu 7-8 aylık bir yolculuğu gerektirir. Bu ruhun gök katlarındaki yolculuğudur. Bu yolculuğun bütün detaylarını size defalarca anlattık sevgili kardeşlerim. 15 yıldan beri sizlere anlattığımız her şeyi bilgisayarın hafızasında muhafaza ediyoruz. Bizi dinlemeyenlere baştan dinlemelerini tavsiye ederiz. Ve adım adım insanları güzellikleri nasıl anlattığımızı herkesin yaşamasını isteriz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı Allah Teala nasip edince bu güzellikleri fiziğin ötesini yaşayamayanlara sadece acırsınız. Ah, onlar da Allah'a yakın olsalardı, onlar da dünyada cenneti yaşasalardı, onlar da vücutlarından ayrılıp bu Allah'ın nasip ettiği yolculuğu yapabilselerdi, vücutları orada evlerindeki secdede secde vaziyetindeyken nasıl her tarafa gidebildiklerini, onu yaşamak, hatırlamak, bu büyük güzelliği bir ömür boyu devam ettirebilmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Onlar mutlaka bir gün melekleri göreceklerdir. Kanatlı melekleri. Arkalarında olan bu kanatlar yukarıya doğru yükselip başların üstüne kadar kapalı kanatlar halinde o insanların, meleklerin üzerinde görünür. Bu gözler her şeyi göremez sevgili kardeşlerim. Ama buranızda bir başka göz var. O Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Bu gözler herkese verilir. İnsan kötü de olsa, iyi de olsa bu gözlerde görür. Ama buradaki göz
kötülerin sahip olamadığı bir gözdür. Sevgili kardeşlerim, uçmak herkese nasip olmaz. Uçtuğunuz zaman fizik vücudunuz secdede, secde vaziyetindedir.

Bu sıcağınızdaki göreviniz bitince gelip birkaç saat uyumak için yattığınız zaman da aynı olayları yaşayabilirsiniz. O zaman uçmanın ne kadar muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah için olacaksınız. Her zaman uçmak isteyeceksiniz. Bu sizi fizik vücudunuzda uçmak istikametinde pilot olmaya kadar götürebilen bir şeydir, bir tutkudur. Ama o fizik vücudunuzla uçmanızı mümkün kılan bir olaydır. Oysa ki bu standartlara sahip olan kişi her gece uçabilir. Her gece bulunduğu yerden ayrılıp her tarafı gidebilir. Mesafeler onun için bir hiçtir. Onun fizik vücudundan bahsetmiyoruz. Nefsinden bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Her şey öylesine mutluluk verici ki. Bu büyük mutluluğu yaşayan bir insan Allah-u Teala'yı her geçen gün daha çok sever. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu nimetlere devamlı hamd eder, şükreder. Allah-u Teala insanlara her şeyi vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar bunu hak etsinler. İnsanlar vardır. Allah-u Teala'dan para isterler. Sonra bunu haklı veya haksız istikametlerde kendileri elde etmeye başlarlar. Allah-u Teala'nın helal parayla mükafatlandırdığı insanlar mutluluklarını bir ömür boyu devam ettirebileceklerdir. Allah'ın yolunda olmaları kaydıyla. Allah'ın yolunda olmak nasıl olur? Dünyadaki en kolay şeydir bu sevgili kardeşlerim. Sadece bir insan, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bu talepte bulunacak sadece. Allah Teala'nın kabul etmemesi mümkün mü? Mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bu kişi dünyadaki en büyük fenalıkları yapmış birisi de olsa, talebi kalbi talepse, gerçekten bunu diliyorsa Allah Teala onu anında bilir. Bu talep gerçekse o kişinin suçluluk derecesi ne olursa olsun Allah Teala o kişiye bunları sağlar. Sevgili kardeşlerim, hani bazen sizlere anlatırken söyleriz ya, kişi ah benim günahlarım keşke daha fazla olsaydı diyebilecek olan bir noktada olabilir. Neden? Çünkü Allah Teala o kişi hacet namazları kılıp mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse ve o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o zaman Allah Teala onun bütün günahlarını af mı ediyor? Hayır sevgili kardeşlerim, sevaba çeviriyor. Yani ne demek istiyoruz? Kişinin istediği kadar günahı olsun, ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, birinci madde, Allah ona mürşidini göstermişse, ikinci madde ve bu şartlara ait olan bir adam o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa
Cuma de Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanları ne kadar çok sevdiği belli değil mi? Allah'ın biz insanlara ne kadar çok değer verdiği belli değil mi? Düşünün ki insan adı verilen bu mahlukundan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruhundan üfürmüyor. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece insan olarak yaratıldığımız bir vakaysa, bu bile tek başına bizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapmaz mı? Allah'ın ruh üfürdüğü mahluk sadece insandır. İşte insanların resulleri var. Cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhları yok. Ama insanların ruhları var. Doğar doğmaz Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üflüyor. O zaman sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Neden bahsediyor? Kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Bu konunun esasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek, eğer seviyorsanız insanları da seversiniz. O zaman sizin için düşman kalmaz. Size en büyük düşmanlık yapanlara bile siz düşmanlık edemezsiniz. Bilirsiniz ki size yapılan bütün kötülüklerin hesabı o kötülük gerçekleştiği anda görülmüştür. Siz o kötülüğün karşılığı olan, size yapılan kötülüğün karşılığı olan derecatı kazandınız. O kötülüğü size karşı işleyenler de sizin kazandığınız derecat kadar derecat kaybetmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ölçüleri sıfır noktasının üstü ve altı olarak ikiye ayrılır. Kim bir tek derecelik bir sevapla ölse, yani günahları bilmem kaç milyon, 999, sevapları bilmem kaç milyon, 1000. 999 ile 1000 arasında bir tek derece farkı var. Ama o bir tek derece o kişiyi cehennemden kurtarıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne kadar bizlere karşı cömert davrandığı, bizlere karşı hayırhah davrandığı belli değil mi? İnsan olarak yaratıldınız, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayın sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. Allah'a hayran olan kişi insanlara kızamaz, öfkelenemez, kin tutamaz. Ona karşı düşmanlıklar yapılır ama o kimseye düşman olamaz. Ve Allah-u Teala'dan da Ya Rabbi sen onları da bağışla, onlar bilmiyorlardı der.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle dememiş mi? Ya Rabbi onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı. Bütün devirlerde daima bir devrin imamı vardır. Allah ile en derin ilişkilerin içinde olan kişi o devrin imamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine insanları mutlu kılacak olan bir dizayn içerisinde oluşturmuş ki hayran olmamak mümkün değil. İnsan Allah'tan hoşlanır, Allah'ı sever, Allah'a aşık olur ve en üst noktada Allah'a hayran olur. Onlar kalp gözleri mutlaka açılmış olanlardır. Allah onlara her şeyi gösterir. Devrin imamı ise Allah'ın zatını da görendir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Orhan Veli'nin bir şiiri geliyor aklıma. Orada her şey çok kötü görünüyor. Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Biz de Allah Teala'nın bize yaşattığı şeyi söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Bilmem ki nasıl anlatsak, nasıl size Allah'ın bize yaşattığı güzellikleri, mutlulukları. Bir mutluluk ki dünyalara değer. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, öylesine sevgiyle dolu bir dünya ki, bu sevginin arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah size herkesi sevdirecektir. Siz de insanların çok büyük bir kısmı tarafından sevileceksiniz. Ama her zaman sizi kıskananlar, her zaman ve düşman olan şeytanın dostları olacaktır. Onlar da size karşı hep kin duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kendilerine ne kadar büyük bir kötülük ettiklerini bir bilseler, onlara diyoruz ki bu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Bir gün öleceksiniz. Ve sonsuza kadar ölümden sonraki hayatınızı yaşayacaksınız. Ama bu dünyadaki yaptıklarınızla hükmolunacaksınız. O zaman cehennemde nasıl mutluluğu yaşayabilirsiniz ki? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz ki, şükrediyoruz ki bunca güzelliği bize nimet olarak vermiş. Bizi her açıdan mutlu kılmış. Arkasında bizim ona karşı
duyduğumuz sonsuz hayranlık söz konusu. O var arkasında. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a karşı duyduğumuz hayranlığın yanı başında sizlere karşı duyduğumuz o büyük sevgi var. Kim olursanız olun, bize nasıl bakarsanız bakın, bizden hoşlansanız da, bize kızsanız da, bizden nefret de etseniz, biz sizleri her zaman sevmekte devam ederiz, devam edeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın huzurunda sizlerle beraber olmak, selamlaşmak ve sizlere mutluluktan bahsetmek, işte bir güzelliği daha yaşamak üzere birlikteyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutlu musunuz? Kendinize sorun bakalım. Mutlu musunuz? Her açıdan o Allah'ın mutluluğunu yaşıyor musunuz? Yoksa engeller sizi mutluluktan uzaklaştırabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, nedir mutluluk diye gelin beraber bir bakalım. İnsanlara soruyorsunuz, mutlu musun diye. Mutluyum diyor. Emin misin diyoruz, eminim diyor. Peki, mutluluğun ne olduğunu biliyor musun diyoruz. Elbette biliyorum diyor. Mesela diyor, ben şu anda mutluyum. Sevgili kardeşlerim, iki fazla ayrılan mutlulukta dünya saadeti adım adım yavaş yavaş kazanılır. Ama bu dünyada yaşanır. Cennet saadeti ise bir anda kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Mutluluk nedir? O mutluyum diyen insanlara sorun. Her zaman mutlu musun? Mesela bugünlerde mutsuz olduğun birkaç olay olmadı mı? Eğer samimi ise size mutlaka oldu diyecektir. O zaman sadece bu kadarı bile onun mutlu olmadığına bir işarettir. Ak ile kara kadar mutluluk ve mutsuzluk birbirinden ayrı iki mefhumdur. Mutluluk nedir? Bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk nedir? Hem iç aleminizde mutluluğu yaşamaktır, hem dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamaktır, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bir sulh ve sükun hali, savaşın bittiği bir nokta söz konusu. Ve iç alemimizde de dış alemimizde de, yani başka insanlarla olan ilişkilerimizde de, Allah ile olan ilişkilerimizde de bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşamamız lazım. Yeter mi? Gene yetmez. Üçüncü bir faktör daha girer mutluluğa. Mutluluğun devamlılık vetiresi. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutluluk Kur'an'ı yaşamakla elde edilebilir. Sadece onu yaşamak, nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceği için, yerine ruhunuzun hasletlerine paralel olan fazılları, faziletleri getireceği için,
nefsiniz ruh hüviyetine bürüneceği için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişini ifade eder. Bu dış aleminize yansıyacaktır. Bu Allah ile olan ilişkilerinize yansıyacaktır. Ve hepsi beraber çözülecektir. Öyleyse hisseder misiniz sevgili kardeşlerim? İç dünyanızda devamlı bir çatışma var. Nefsiniz afetlerden oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve bunun gibi şeyler. Ama ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Sevgi, itaat, cömertlik, ve bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerini donatmıştır. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özelliği temsil eder. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özellik. Bütün hasletler buna göre dizayn edilmiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. İşlemek istemezler. Öyleyse nefsinizin afetlerine beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yapmak istemeyen, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen afetlerle donatılmıştır nefsiniz. Öyleyse nefsinizle ruhunuz iki zıt kardeştir. Ters bir davranışı ifade eder. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yapmak isteyecektir. Ve vücudun kumandanı olan akla bu istikamette taleplerle ulaşacaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlemek istikametinde. Yapısı buna göredir. Tekamülün son safhasına göre yaratılmıştır. Tekamül insanı ruhunun hasletiyle bezenmiş, nefsindeki afetleri tamamen yok etmiş bir noktaya ulaştırmanın adıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi şeytana gelin beraberce bakalım. Şeytan ne ister? Şeytan Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Yerine getirmemenizi ister. Şeytan Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi ister. Bu tarif yabancı değil,
Çünkü demin bu tarifi yaptık yine biz. Nefsin özelliklerini verirken bu tarif geldi. Öyleyse şeytan tam nefsinizin standartlarına uygun şeylerin yapılmasını ister. Yani Allah'ın yasak ettiği fiillerin ve yine nefsin standartlarına uygun şeylerin yapılmamasını ister. Allah'ın emirlerinin. Bu durumda görüyorsunuz ki şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri aynı. Karşı koyacakları, istemedikleri hususlar da aynı. Öyleyse şeytan nefsinize kendi istikametinde neyi emrediyorsa nefsiniz zaten ona teşne, zaten onları işleyecek şekilde yaratılmış. Öyleyse şeytan nefsinize tesir sadedinde hiçbir güçlüğün sahibi değildir. Allah Teala ona bir nefsinize tesir etme konusunda bir sulta, bir hakimiyet, zorla yaptırım gücü vermemiştir. Ama şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri tamamen aynıdır. İçinizde iki sesi hep duyarsınız. Bir tanesi Allah'ın emirlerini işlemenizi ister. Bir tanesi işlememenizi ister. Bir tanesi Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamanızı, diğeri yapmanızı ister. Nefsiniz ve ruhunuz. Nefsinizin sesini duymanız gerekmiyor. Çünkü onun yerinde zaten iblis var. Ve sesini size gayet rahat bir şekilde duyurur. Üstelik meşhur üç kağıtçılığıyla söylediklerini sizin düşüncelerinizmiş gibi, size ait düşüncelermiş gibi size yutturmasını da başarır. Öyleyse eğer nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri birbirine taban tabanızsa aralarında devamlı bir çekişme olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu sebeple hiç dünyanızda ardı arkası gelmeyen kesintisiz bir savaş cereyan eder. Nefsinizle ruhunuz arasında bir diyalektik kavga. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır ve mutsuzluk vardır. Öyleyse bir insan iç dünyasında neden mutsuzdur? Nefsiyle ruhu arasında devamlı kavga olduğu için mutsuzdur. İç dünyasında mutsuzdur. Kesintisiz bir kavga devam ettiği için. Nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga devam ettiği için. İç dünyanız devamlı bir kavga müessesesini ortaya koyar. Öyleyse bir insanın bu kavgadan kurtulması mümkün müdür? Mümkündür. Allah-u Teala bir formül koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Nefsin afetlerini yok etmek.
kim nefsinin afetlerini yok ederse, onun yerini fazıllar alır. Fazıllar Allah'ın katından gelen nurlardır. Nefsinizin kalbine gelip yerleşeceklerdir. Öyleyse Allah Teala'nın adını tekrar etmek, Allah Allah Allah Allah diye 14. basamağa yükselmiş bir Allah dostu olmaya namzet kişi için, bir evliya namzedi için bir dönüm noktasıdır 14. basamak. Orada mürşidinize tabi oluyorsunuz. Tabi olduğunuz zaman Allah Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların diyor Allah Teala üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor.

Bu nokta 14. basamak nefs tezkiyesine başladığınız noktadır. Yani nefsinizin kalbindeki afetleri azaltmaya başladığınız nokta. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah Teala'nın kalbindeki küfrü almasıyla mümin olur. Bütün günahları örtülür. Huşu sahibi olur. Allah ona mürşidini gösterir. Allah'ın bütün ibadetlerini sever hale getirir kişiyi. Ve

o kişi Allah-u Teala'dan mürşidini isteyecektir. Ona olacak, tabi olacaktır. İşte tabiyeti üzerindedir ki kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar onun kalbinin içinde yerleşmeye başlayacaktır. Neden yerleşiyorlar? Çünkü Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesi bir çekim alanının sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen fazılları nefsinizin kalbine yerleştirir. Nefsinizin kalbindeki afetler yerleşen fazıllar kadar azalır. Mutlulukla alakası ne? Gelen fazıllar ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Yani ruhunuzun hasletlerinin tam paralelindedirler. Kişinin nefsinin kalbinde bunlar adım adım yerleşirler. Nefs kalbi onlarla dolmaya başlar. Ve ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişinin vücudundan ayrılmış olan ruhu tabiyet sırasında ruh vücuttan mutlaka ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. İlk %7 nur birikiminde birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde Allah'a ulaşır.

Bu arada nefsin kalbinde her seferinde %7 fazıl birikimi olduğu için 7 defa da bu %49 eder. 2 de başlangıçta rahmet girer nefsinizin kalbine bu işlevlerden evvel. Nefsinizin kalbindeki nurlar böylece %51'i bulur. Böylece nefsinizin kalbi başlangıçta %100 Allah'ın emirlerine karşı geliyordu. %100 Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordu. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsi bu istikamette bir özelliğin sahibiydi. Çünkü Allah Teala öyle yaratmış. Şimdi nereye ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Nefsinizin kalbinin yarısı afetlerden kurtulmuş, fazıllarla donatılmış. Öyleyse bu fazıllar şeytanın hüküm ferma olamayacağı bir özellik taşıyor. Şeytanın hakimiyet kurduğu alan %100 iken nefsinizin kalbinde %49 kalmış. Bu nokta yarı noktadır, yolun yarısını ifade eder. Dünya mutluluğunuz da ancak yarı yarıya yaşanabilir. Başlangıçta hiç mutlu değildiniz. Sadece geçici zevkler yaşamaktaydınız. Ve o zevkleri yaşadığınız zaman siz sadece o zevk kadar süren hoşnutluğu mutluluk olarak değerlendiriyordunuz. Oysaki mutluluk devamlı bir vetiredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse nefsinizin kalbi %100 afetlerden oluşuyorken artık %51'i Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir niyet kazanmış durumdadır. Öyleyse daha ötesi var mı? Evet. Zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki fazıllar artacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. İşte o tamamen dolduğu zaman var ya, o zaman dünya saadetini, dünya mutluluğunu yaşayacaksınız. Neden? Ruhunuzun %100'ü hasretlerle donatılmış. Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Nefsiniz ise onun tam zıttıydı başlangıçta. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Yerlerini fazıllara terk etmiştir. Fazıllarsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşır. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi fazıllarla dolu. Ruhunuz da hasletlerle dolu. Hem nefsiniz hem ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek,
yasakladığı hiçbir fiili asla işlemek istemeyecektir. İşte bu noktadan itibaren siz meselenizi çözdünüz. Dünya mutluluğunu iç dünyanızda bütünüyle yaşamaya başladınız. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyor. Öyleyse nefsiniz de ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, ömrünüz boyunca devam eden kavga bitmiş, savaş sona ermiştir. Nefsinizin kalbi sulh ve

afetlerden oluşan bir nefs tarihe karışmıştır. Artık yoktur. Ne nefs ne de ruh o kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek imkanını vermediği gibi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak imkanını da vermez. Yani o kişi artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdiği için iç dünyanızda sulh ve sükun tesis etmiştir. İç dünyanızda Allah'ın bütün emirleri yerine getirilmekte, yasak edilen hiçbir şey yapılmamaktadır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiştir. Savaş bitmiştir. Sulh ve sükuna, yani mutluluğa iç dünyanız ulaşmıştır. Şimdi geliyoruz dış dünyanıza. Dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Neden insanlar mutsuzdur? Dış dünyalarında Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerler. İnsanların mesela kalplerini kırarlar. İnsanlara kötü davranırlar. Nefsler üstün olmak, en azından üstün görünmek isterler. Böyle bir şeyin tahakkuku ise başkalarına üstünlüğü kabul ettirmekten geçer. Nefsinizdeki afetler sebebiyle bencilsiniz, ego sahibisiniz, afetlerle dolu içiniz. Ve başkalarına yanlış davranışlarda bulunursunuz. Nefsiniz ve şeytan, nefsinizdeki afetler size ne söylüyorsa onların gereğini telkin ederler ve size yaptırmaya çalışırlar. Böyle bir dizaynda mutlaka etrafınızdaki insanların kalbini kırarsınız. Tabii onlar da sizin kalbinizi kıracaklardır. Öyleyse dış dünyanızda başka insanlara kötü muamele ettiğiniz için, onların kalbini kırdığınız için siz mutsuz bir insansınız. Neden? Çünkü başkalarına yaptığınız her yanlış davranışın arkasından Allah-u Teala size azap eder. Ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Huzursuz olursunuz. Yaptığınız her yanlış davranışın arkasından huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Öyleyse başka insanlarla olan ilişkilerinizde, dış dünyanızda mutsuz bir insansınız. Nefsinizin afetleri size hüküm ferma olduğu sürece dış dünyanızda mutsuzsunuz ve huzursuzsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirip başkalarından yana olmuyorsunuz. Şeytanın emirlerini yerine getirip kör nefsinizden yana oluyorsunuz ve üstünlüğü

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka insanların kalbini kırdığınız sürece siz mutsuz bir insansınız. Ama konu orada bitmiyor. Başka insanların kalbini kırdığınız zaman mutsuz oluyorsunuz. Allah Teala'nın azabına uğruyorsunuz mutlaka. Dünyadaki azap. Huzursuz oluyorsunuz. Allah Teala'nın azabı sizi rahatsız ediyor. Yeter mi? Yetmez. O kendilerine kötülük ettiğiniz, kötü davrandığınız, hakaret ettiğiniz insanların size karşı intikam alma isteği oluşuyor. Fırsat bulurlarsa mutlaka intikam alacaklardır. Siz onlara sizden intikam almalarını gerektiren yanlış davranışı yaptığınız zaman bundan huzursuzluk duymuştunuz. Allah Teala'nın size azabı ruhunuzun nefsinize sıkıntı vermesi sebebiyle şimdi yeni bir sıkıntıyla karşı karşıyasınız. Sizden intikam alıyor insanlar. İntikam aldıkları zaman siz hiç onlara yaptığınız kötülüğü değerlendirmiyorsunuz. Size göre size yapılan bir haksız davranış vardır. İntikam alan kişi size karşı haksız bir davranış yapmıştır. Ve bundan üzüntü duyarsınız sadece. Bu sizi ikinci defa huzursuz eder. Evvela siz onlara kötülük ettiğiniz zaman, onlara kaba davrandığınız zaman, onları aşağıladığınız zaman huzursuz oldunuz. Allah-u Teala'nın size anında verdiği azap sebebiyle, bir de sıkıntının sebebiyle ondan sonra da siz onların sizden intikam alması sebebiyle üzülmekle kalmıyorsunuz, huzursuz olmakla kalmıyorsunuz. Siz de onlardan intikam alma sevdasına kapılıyorsunuz. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız. Bir haksız fiil işlediğiniz için yeniden Allah-u Teala size huzursuzluk verecek. Allah-u Teala size azap verecek. Ruhunuza, nefsinize sıkıntı. Eğer intikamınızı alamazsanız alınamamış intikam kine dönüşecek ve devamlı sıkıntı verecek içinize bu alınamamış intikam. Yani kin devamlı size rahatsızlık verecek. Öyleyse görüyorsunuz ki dış aleminizde ayrı ayrı cephelerden sıkıntıyla karşı karşıyasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhteva farklı bir hüviyet taşır. Ama sizin fizik vücudunuzla
iç dünyanızda ve dış dünyanızdaki olaylarda görüyorsunuz ki mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başkalarına kötülük ettiğiniz için mutsuzsunuz. Onlar sizden intikam aldığı için mutsuzsunuz. Bu intikamı siz de onlardan intikam alabilirseniz, onları bir kötülük ettiğiniz için mutsuzsunuz. Eğer alamazsanız, şuur altı birikim sebebiyle mutsuzsunuz. Ama hep mutsuzsunuz. Hep mutsuzsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Emirler cephesi. Nefsinizdeki afetler size ve şeytan size Allah'ın emirlerini yaptırmıyor. Allah'ın emirlerini yapmanıza mani oluyor. Allah emretmiş ama siz Allah'ın emrettiği şeyleri yapamıyorsunuz.

0: namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin diyor, kelime-i şehadet getirin diyor ve özellikle zikir yapın diyor ve özellikle zikir yapın diyor ve özellikle zikir yapın diyor. Bu en önemli işlevi de yapmıyorsunuz. Yapmadıkça Allah-u Teala'nın size azap etmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala azap ediyor. Huzursuz oluyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için ve yasakları işlemekte de bir sıkıntınız yok. İşliyorsunuz ama işledikten sonra da huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için huzursuzsunuz, hem yasaklar cephesinde Allah'ın yasaklarına riayet etmediğiniz için huzursuzsunuz. Öyleyse iç dünyanızda da huzursuzsunuz, dış dünyanızda da huzursuzsunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde huzursuzsunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri rahatlıkla işliyorsunuz, emrettiklerini de yerine getirmiyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir insan eğer Allah'ın yolunda değilse, o insan iç dünyasında huzursuzdur, dış dünyasında huzursuzdur, Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde huzursuzdur. Bu insan mutsuz bir insandır. Peki bu dünyada mutlu olan insanlar kimler? Ne yapmışlar da mutluluğa ulaşmışlar? Bir tane çözümü var. Daimi zikre ulaşmak, %100 dünya mutluluğunu yaşamaktır. Ulaştı kişi, nefsindeki bütün afetler yok oldu, afetlerin yerine fazıllar aldı. Ruh, %100 hasletlerle dolu, nefs, %100 faziletlerle dolu. %98 fazilet, %2 rahmet, %100 nurlarla dolu. Her ikisi de, ruh da nefs de, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Şimdi mutluluğa ulaştık. Eğer biz nefsimizdeki bütün afetleri yok edebilmişsek, o zaman biz oraya nefsimizin afetlerinin yerine fazılları yerleştirmişiz demektir. %98, %2 de rahmet nurunu yerleştirmişiz demektir. Ama %100'ü de nefsimizin kalbinin Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse iç dünyamızdaki kavga bitti. Eskiden nefsimiz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyordu. Emrettiklerini de yapmamak istiyordu. Ve bu sebeple ruhumuzla devamlı bir çatışma halindeydi. Ama nefsimizin kalbi fazlalarla dolduğu zaman nefsimiz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Ruhumuz da aralarındaki anlaşmazlık sona erdi. Nefsimiz de ruhumuz arasındaki savaş sona erdi. İç dünyamızda Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiiller işlenmiyor. İç dünyamızda kavga bitmiş. Nefsimizle ruhumuz arasındaki o diyalektik kavga, devamlı bir unsur olan kavga sona erdi. Ve mutluluğu yaşamaya başladık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsle ruh arasındaki kavganın bitirilmesi, ruhumuzun afetler yerine, ne affedersin nefsimizin, afetler yerine fazıllarla donatılması, şeytanın hakimiyetinden bizi tamamen çıkarır, Allah'ın hakimiyetine alır, Allah'ın iç dünyamızda sağladığı sulh ve sükunu yaşamaya başlarız. Çünkü nefsimizle ruhumuz artık kardeş olmuşlardır. Nefsimiz Allah'ın emri gereğince değişmiştir. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah Teala. Ahseni oluşturacak bir güzellik içinde, belli bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan özellikle yarattık diyor. İşte nefsiniz ahsen olduğu zaman iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Artık nefsiniz de ruhunuz gibi davranacaktır. Bu noktadan itibaren nefsiniz de ruhunuz gibi davranacaktır. Peki dış dünyanızdaki kavga ne oldu? Demin söylediğimiz gibi başkalarına zarar veriyordunuz, huzursuz oluyordunuz. Onlar sizden intikam alıyorlardı, huzursuz oluyordunuz. Siz onlardan intikam alabilirsiniz, intikam aldığınız için huzursuz oluyordunuz. İntikam alamazsanız şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ne oldu, değişen ne? Şimdi değişen bir şey var. Nefsinizin afetleri yok olmuş. Öyleyse siz hiç kimseye zulmedemezsiniz. Hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Böyle olunca da başka insanlarla ilişkilerinizde siz daima kendine düşeni yapan birisiniz. Ve etrafınızdaki insanlara karşı olan bütün davranışlarınız onların beğeneceği türde, onları kırmayacak, onları mutlu edecek türde. Öyleyse sizden dış alemize yayılan bütün davranış biçimleri etrafınızdaki insanları üzmüyor, aksine mutlu ediyor. Evvela bu yüzden mutlusunuz. Etrafınızdaki insanlara mutsuzluk verecek davranışlara ulaşsaydınız, size huzursuzluk verecekti Allah-u Teala. Ruhunuzun nefsinde sıkıntı verecekti. Ama siz başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz sürece Allah size mutluluk verir. Ruhunuza, nefsinize huzur verir. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece. Öyleyse hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Her olayın arkasından devamlı bir huzuru, mutluluğu yaşıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almayacaktır. Kendisinden intikam alınan kimselerin yaşadığı huzursuzluğu yaşamayacaksınız. Tabiatıyla sizden intikam filan alınmadığı için siz de kimseden intikam almak gereğini duymayacaksınız. İntikam almayacaksınız. Ne olur intikam almazsanız? İntikam almazsınız eğer, intikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu yaşamazsınız. Çünkü yaptığınız şey yanlıştır. Başkalarına huzursuzluk vermektir. Arkasından mutlaka Allah-u Teala sizi azap edecekti. Ruhunuz, nefsinize sıkıntı verecekti. Ama yapmıyorsunuz. Başkalarından intikam almıyorsunuz. Başkalarını huzursuz etmediğiniz gibi başkalarından intikam da almıyorsunuz. Çünkü onlar da size bir kötülük etmiyor. Siz de onlara kötülük edemezsiniz. Öyleyse böyle bir ortamda dış dünyanızda da hem onlara zulmetmediğiniz için mutlusunuz, hem onlardan size negatif davranışlar dönmediği için mutlusunuz, hem kimseden intikam almak gereğini duymadığınız için, böyle bir sebep vücut bulmadığı için mutlusunuz. Böylece dış ilişkilerde, başka insanlarla ilişkilerinizde ne başkalarını huzursuz etmekten dolayı, ne onların sizden intikam almaları sebebiyle, ne siz onlardan intikam almanız sebebiyle huzursuzlukları yaşamazsınız. Ne başkalarının kalbini kırarsınız, onları rencide edersiniz. Ne başkaları sizden intikam alır, ne de siz onlardan intikam alırsınız. Hep huzur içinde bir hayat geçirirsiniz. Daimi zikre ulaşan bir insanın Allah ile olan ilişkileri de hep en güzeli içerir. Neden? O kişi Allah-u Teala kendisine hangi emirleri vermişse onları büyük zevkler olarak yapıyor. Namaz kılmak onun için büyük bir zevk. Kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış. Allah'ın söylediklerini işitiyor ve göklerin ve yerin melekutunu seyrediyor. Namaz emrini büyük bir zevkle yerine getiriyor. Oruç emrini bir emir olarak değil, bir zevk olarak yaşıyor. Çünkü Allah-u Teala ondan daha tasavvufa adım attığı gün açlık hissini kaldırmıştır, oruç tuttuğu günler. Böylece bu kişi mutluluğu yaşıyor. İç aleminde mutlu, dış aleminde mutlu, Allah'ın emirler cephesinde de mutlu. Hangi emri yerine getirse bundan sadece zevk alıyor. O zevki almak için namazını kılmak istiyor, orucunu tutmak istiyor, zekatını vermek istiyor. Hepsini de Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapıyor. Özellikle zikir onun için vazgeçilmez. Çok değerli bir müessese. Kişi daimi zikre ulaşmış. Peki Allah'ın yasakları cephesinde durum ne? Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bu kişi daimi zikre ulaşmış. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış. Afet kalmadığı için de Allah'ın yasak ettiği fiilleri hiçbir zaman işlemiyor. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bu kişiyi mutsuz edebilecek hiçbir şey yok. Bu kişi iç dünyasında bir sulh ve sükunun içinde nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için iç dünyasında kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. İç dünyasında kavga bittiği için. Dış dünyasında kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Dış dünyasında kavga bittiği için. Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk yapıyor, yaşıyor. Hem emirler cephesinde hem nehirler cephesinde. Allah ona o ibadetleri yaparken o ibadetlerin huzurunu ve mutluluğunu yaşattığı için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki dünya mutluluğu da dört başı mamur olarak yaşanabilir. Yaşanması için dünya saadetinin yaşanacağı noktaya daimi zikre ulaşmanız Allah'ın hedefidir. Hepinizi orada görmek ister daimi zikirde. O zaman o kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir saadeti, mutluluğu yaşayacak olan kişidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin mutlu olması. Gene unutmayın ki sadece Allah'ın yolunda olanlar mutlu olabilirler. Mutluluk zenginlikle, parayla veya aklınıza gelebilecek olan başka bir şeyle satın alınmaz. Mutluluk sadece Allah'ı hedef alan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların yaşayabilecekleri bir betiredir. Gene unutmayın ki Allah Teala hepinize üç tane vücut vermiş. Bir, şu fizik vücudunuz var. İkincisi, nefsiniz var. Hani rüya görüyorsunuz ya, rüya gördüğünüz zaman aslında nefsiniz vücudunuzdan ayrılmıştır. Onun gözleriyle görüyorsunuz olayları. Bütün rüyaları insanlar nefsleriyle yaşarlar. Bir de ruhunuz var. Allah'ın size doğuşunuzla birlikte üfürdüğü Allah'a ait olan bir ruhunuz. Bir kısmınız ya da büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah-u Teala'ya hamdolsun ki ulaştırdınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın. Allah-u Teala sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a fizik standartlarda bir yardım yapamaz. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama insan Allah'a ibadet eder, Allah yolunda çok şeyler yapar. Bütün bu yaptıkları kendisinin mutluluğu içindir. Allah Teala'nın hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Allah Teala namaz kılmamızı emretmiş. İhtiyacı olduğu için değil. Bizim o namazı kılarak namazın bize yaşattığı mutluluğu, huzuru yaşayabilmemiz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepinizden istediği şey ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ve bunların hiçbirisinin Allah'a bir katkısı olması söz konusu değil. Gene bir defa daha tekrar edelim. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Ama bizden birçok şey istiyor. Niçin istiyor? Bizim için sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizim hepimizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatını geçirmeyi ve kıyametten sonra mutlaka cennete girmemizi ve sonsuza kadar cennette mutluluğumuzu, huzurumuzu sürdürmemizi istiyor Allah Teala. Herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Son derece basit bir standartta Allah Teala bütün insanları cennetine almak istiyor ve öylesine kolaylaştırmış ki konuyu, inanılır gibi değil. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Cennet konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir sürü bilgi var. Ağaçlar, çiçekler, meyveler, her türlü insanın hoşuna giden yiyecekler, sohbet yapabileceği başka insanlar. Sadece dostluk, sadece sevgi ve her açıdan
mutluluk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saadet bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, Allah hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, hem cennetinde mutlu olmanızı ister. Bunun için hem dünya saadetiniz için hem dünya cennet saadetiniz için Allah'ın bunu size verebilmesi için şart koştuğu bir standart var. Hatta buna çok basit bir şey demek mümkün. Sadece bir dilek demek mümkün. Sadece bir dilek. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı istiyor Allah-u Teala. Bunu da gene kendisi gerçekleştirecek. Sizden istediği mi? Sizden istediği sadece bir dilek. Yapmanız lazım gelen şey, ellerinizi Allah'a açıp, Ya Rabbi, hani senin binlerce, on binlerce ermiş evliyan var, belki yüz binlerce. O ermiş evliyan, Yüce Allah'ım, nasıl sana ruhlarını hayattayken ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kadar. Ama buradan söyleyeceksiniz, kalpten. Kalbinizden bir talep, sizden yükselerek Allah'a ulaşacak. Ulaşır mı? Her sözümüzü duyar. Her konuşmamızı işitir. Her yaptığımızdan haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle hepimizi kuşatmıştır. İlmiyle ve rahmetiyle kuşattığı için de bize şah damarımızdan daha yakın. Bir takım saflar, Allah Teala bize şah damarımızdan daha yakınsa, sanki uzaktaymış gibi Allah Teala ruhumuzu Allah'a nasıl ulaştıracakmışız, bu bir saçmalık değil mi? Diyen din adamlarına rastladık. Sevgili kardeşlerim, bizim şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'ın zatı değil, Allah'ın ilmi ve rahmeti. Allah Teala diyor ki, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kaplamıştır. Yani bütün bir kainat. Kainatı düşünün sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin içinde bu ortalama rakam. Her bir galakside 100 milyar yıldız. Bizim dünyamız gibi bir kısmında hayat olan 100 milyar yıldız. Biz dünyada verilen küçücük bir gezegende yaşıyoruz. Bizim vücudumuzdaki bir elektron gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman bir gerçekle karşı karşıyasınız. O biz insanları yaratmış. Ne istiyor? Mutlu olmamızı. Kendisine ait bir şey istemiyor. İstediği şey sadece bizim mutlu olmamız. Biz Allah'a ne kadar çok hizmet edebilirsek, Allah'a olan köleliğimiz ne kadar üst seviyeye çıkarsa, o kadar mutlu oluruz. Bir insanın Allah-u Teala'ya gerçek anlamda köle olabildiği yer, nefsinin bütün afetlerinin yok olduğu noktadır. Nefsimizdeki afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bütün bu negatif faktörler nefsimizin afetleridir. Bir nefsle yaratılmışız, bir fizik vücutla, bir de ruhla. Aslında, pardon,
Yaratılışımızda ruh yok. Ruhu Allah-u Teala doğumumuzdan sonra kendi ruhundan üfleyerek bize bir nimet olarak veriyor. Allah'ın bir insandaki ruhu Allah'ın bütün insanlara verdiği en büyük nimettir. Ve bu nimetini Allah-u Teala kendisine geri istiyor. Bunu isterse ve biz de yerine getirirsek ne olur? Çok şey olur. Evvela bu üç etaplı bir olaydır. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz. Sadece iki nevi insan yaşar. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Ama daha buradayken durun. Sadece bir dilekten bahsettik. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar nasıl sana ulaşmışlarsa, ruhlarını nasıl sana ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan, kalpten sıcacık bir talep ama kalpten. Gerçekten kalbinizden bir talep Allah-u Teala'ya ulaştı mı? Bunu anlayabilir misiniz? Hepiniz rahatça anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı demin söylediğim tarzda bir dua ile Allah'tan dilerse, bu dileğin arkasından ona bir şevk gelmişse, bir heyecan gelmişse, o kişi namazlarını zevkle kılmaya başlamışsa, zikirlerini yaparken zevk almaya başlamışsa, hayatı birdenbire değişmişse, huzur ve mutluluk duyuyorsa, ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir beytiredir. Bu süre içinde kişi mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, o kişi gerçekten buradan kalbinden bir dilekle Allah'ı dilemiştir. Başka biri de diyebilir ki, ben de diledim, yemin ederim ki Allah-u Teala'ya, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diledim. Böyle bir sözü söyleyen kişiye dikkatle bakın. Deyin ki, senin ölçülerine göre sen gerçekten Allah-u Teala'yı ya diledin ya da dilemedin. Sen dilediğini söylüyorsun. Şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum. Mutlu musun? Eğer kemküm ediyorsa, mutlu değilse, ona rahatlıkla diyebilirsiniz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. O da diyebilir ki nereden biliyorsun? İşaretleri açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kim olursa olsun, dünyadaki en büyük günahları işlemiş birisi olsun, Allah-u Teala o kişiye namazı sevdirir. Bir, o kişi namazlarını seve seve kılmaya başlar. Orucu sevdirir. İki, biliyorsunuz ki mürşide tabi olan kişi her perşembe günü oruç tutacaktır. Ramazan ayı orucu başka bir ay boyunca onu zaten tutacaktır. Ama her perşembe günü de mutlaka tutacaktır. Sonra acaba bu oruçlar onda açlık uyandırmıyor mu? Uyandırmıyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ama durum eskisi gibi ise oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi hissediyorsa kendisini, hayır, o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiştir. Sözle dilemiştir. O da bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, zikrini yapabiliyor mu kişi? Biliyorsunuz ki zikrin ilk kademesi 7000 zikirdir. 7000 zikirden zikre başlanır. Onu çekerken zorlanıyor mu kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zorlanmak şöyle dursun, onları çekerken ferahladığını, huzura kavuştuğunu, sulh ve sükun bulduğunu yaşayacaktır. Ama kişi aslında kalbinden değil de, buradan kalbinden değil de
dilinden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demişse, ama kalbi bu konuda talep sahibi değilse, kalbinden bir dilek yoksa, o zaman o kişi oruçları eskisi gibi tuttuğu zaman açlıktan sıkıntılar yaşar. Namazı kılmak onun için bir angaryadır, huzursuzluktur, sıkıntıdır. Eğer kılarsa bir an evvel kılıp o yükün üzerinden gitmesini, aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün diye düşünür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar hep Allah'ın işaretleridir. Zikir yaparken kişi zikri de bir angarya gibi mütalaa eder. Öyleyse herkes Allah'a ulaşmayı diler diliyle, ama herkes kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemez. İşte kim kalbiyle dilerse, gerçekten bu dileği kalbinde hissetmişse, o derhal değişim gösterir. Derhal anlar ki, demek ki ben sahiden kalben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Neden? Bakar ki namaz kılmak onun için bir zevk haline gelmiş. Bakar ki oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmiyor Allah-u Teala. Bakar ki zikir yaptığı zaman bundan büyük bir huzur duyuyor. Hayatının en huzurlu geçen süresi zikir yaptığı zaman. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikrettiği zaman o arada muhtemeldir ki Allah-u Teala ona cezbe verecektir. Vermezse de üzülmesin o kardeşlerimiz, Allah-u Teala cezbeyi dilediğine verir. Sevgili kardeşlerim, sahabenin de bir kısmı cezbeli değildi. Her ne kadar küçük bir kesimse de, ama bir kısmı cezbeli değildi. Öyleyse cezbe bir Allah'ın bu kişi benim yolumdadır işareti değildir. Allah'ın yolunda olup da cezbesiz olan birçok insan var. Her an onlar da yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi hayatının değiştiğini, şekil değiştirdiğini ve kendisinin ansızın onu yakalayan bir mutluluğun hiç onu bırakmadığını görecektir. Bu zikir müessesesi o kişiyi nefsinin kalbine Allah'ın nurları adım adım dolacağı için, mürşidine tabi olduğu noktada ruhu vücudundan ayrılacağı için ve nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde bu kişinin ruhu bir gök katı aşacağı için, o kişinin mutluluğu her gök katında biraz daha artacaktır. Çünkü bir üst kata çıkabilmek için kişinin zikrini arttırması lazım. Daha üst kata çıkabilmek için daha çok arttırması lazım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında bir değişiklik gösteriyor. Kişilerin hızlı veya yavaş zikir yapmalarına bağımlı olarak olabilir. Başka sebeplere dayalı olarak da olabilir. Ama bir vaka var sevgili kardeşlerim. Bu böyle. Öyleyse kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikir yaptığı zaman mutluluğu yaşayandır diledikten sonra. Mürşidine ulaştığı zaman gözyaşlarıyla bunu gerçekleştirendir. El öptükten sonra dünyasının değiştiğini görendir. Mutluyum diye bağırmak gelir içinden, pencereleri açıp da bağırmak gelir içinden. Huzurludur, hafiflemiş hissetmektedir kendisini. Sevgili kardeşlerim, Allah'a
Ulaşmayı dileyen kişi birinci safhadadır ama cennete ehildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar cehenneme gidecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onu mutlaka cehennemden kurtarır. Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar cehenneme gidecek olanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı ne olurdu? Çok basit. O zaman bir taşla bir sürü kuş vurmak için hemen Allah'a ulaşmayı dilerlerdi. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve ibadetlerini yapmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. 65 yıl yapmış, 15 yaşında başına göre 80 yaşında da ölmüş. Adam diyor ki, yahu diyor ben bütün ömrüm boyunca hamdolsun ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben 65 yıl bunların hepsini evvelallah becerdim. Öyleyse benden daha çok cenneti hak etmiş kim olabilir ki? Bakalım Allah Teala beni cennetlerden hangisine koyacak diye düşünen bu insanın cennete girmesi imkansızdır. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi canım sen de, yahu bu adam 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Daha ne yapması gerekiyordu ki cennete girmesin? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi gerekiyordu. Dilemiş olsaydı ne olurdu? Dilemiş olsaydı, bakınız neler olur. Allah Teala onun üzerinde derhal tecelli edecekti. Ve o kişiye namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti, zikir yapmayı mutlaka sevdirecekti. Aslında İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim 5 rakamıyla konuşmaz. Kur'an-ı Kerim 7 rakamıyla konuşur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı. Allah Teala'nın temel dizaynıdır. 7 hidayet kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. 3. basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. 21 ve 22. basamaklar. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Ullelbap olmak. 6. Muhlis olmak. İrşad olmak. 27. basamak ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilmek 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi birer vakadır ve bunlar 28 basamaklık bir dizaynı ifade eder. Ama 7 rakamına göre kurulmuş sistem. 7 tane gök katının her birisi bir makamla aşılır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi
birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır ve mutlaka tabi olacaktır. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da seyri sülük isimli bir yolculukla aynı devrede yaşayan diğer Allah'a doğru yolculuk yapan ruhlarla birlikte vücutlardan ayrılan ruhlar ana dergaha ulaşır. Oradan Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Bu yolculuğun adına seyri sülük denir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculuk 7 tane gök katını aşar. Her kat farklı bir güzelliğin sahibidir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. 7 katın 7'sini de buraya, kalbimize gösterdiği için Allah-u Teala, 7. gök katının 7 tane alemini gösterdiği için, Allah'ın zatını gösterdiği için, neden bu kadar mutluyuz? Bunca bize yapılan zulme, haksızlıklara karşı neden bu kadar mutluyuz sevgili kardeşlerim? Arkasında sadece Allah'ın bize karşı olan sevgisi var ve bize mutluluğu yaşatması var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan dizaynınızda bir muhteşem olay görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz hiçbir şey görmezsiniz. Mutlu da olamazsınız. Hep mutsuz bir insan olursunuz. Ve düşünürsünüz kendi kendinize, yahu ben biliyordum ki insanları mutluluğa ulaştıran şey paradır. İşte şimdi para kazandım. Evim var, arabam var. Her şeyim var. Ama mutlu değilim diyor kişi. Mutluluğun parayla, zenginlikle yaşandığını da nedenlere ithaf olunur. Hayır sevgili kardeşlerim, mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'la öyle bir ilişkiler dizisidir ki bunun yarısı kişiye Allah-u Teala tarafından bedava verilir. Allah-u Teala o kişiden sadece bir tek şey ister, o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı üçüncü kat cennete kadar Allah'a aittir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'ın zatına ruhen ulaştırılır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diler, üçüncü basamaktadır. Mürşidini Allah-u Teala'nın istediği yer 13. basamaktır. İster 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an ikinci cennetin sahibidir. Ölse ikinci kat cennete girer. Burada da bitmez Allah'ın yardımı. O kişinin şeytanla ilişkisini keser. Şeytanın onu ruhunu Allah'laştırıncaya kadar mutsuz etmesine kesinlikle imkan vermez. Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim. Şeytan o kişiye huzursuzluk veremez. Ve bu kişi namaz kılmayı seven, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmayan, zikir yaptığı zaman bundan zevk alan, Allah'ın bütün ibadetlerini sevgiyle, zevkle gerçekleştiren birisi olur. Aslında böyle olmadığını o kişi bir süre sonra anlayacaktır. Allah'ın kendisine bu zevkleri verdiğinin bittiği noktada ne zaman biter? O kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur.
yedi kademede ruh yedi tane gök katını aşar. Yedinci gök katının sonunda Sitret-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatında yok olur. O zaman Allah-u Teala'nın yardımı sona erer. Şeytanla kişinin arasındaki perde Allah-u Teala tarafından kaldırılır. Ve kişinin bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi, o güne kadar ulaştığı 37 bin, 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ikisinin arasındaki bir denge söz konusudur. O kişinin zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik bir zikirden

Mutlu olabilir. Bu mutluluk ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah Teala tarafından verilen bir nimettir. Herkes bunu yaşar, istisnasız. Allah'a gerçekten kalben ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala bu nimeti verir. O kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidine ikinci kat cenneti, o noktada vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada üçüncü kat cenneti Allah Teala mutlaka bir nimet olarak o kişiye verir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı o kişinin mutluluğu konusunda farklı bir dizayndır. Kişi bu noktadan sonra eğer etrafında yeniden dolaşmaya başlayan şeytanı devre dışı bırakamıyorsa, şeytanı devreden çıkartamıyorsa, şeytan ona tesir edebiliyorsa ki Allah Teala şeytanla arasındaki barikatı kaldırmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırınca Allah'ın o kişiye verdiği söz sona eriyor. Sen beni bana ulaş, ben seni cennetime ulaştırayım, mutluluğa ulaştırayım sözü orada sona eriyor. O noktaya kadar koruma altında olan şeytanın o kişiye karşı hiçbir tesir edemediği bir noktada bulunan insanoğlu için Allah-u Teala'nın dizaynı farklı bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyinizi en güzele ulaştırabilmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlıdır. Böyle bir dileğin kişiyi ulaştıracağı yer mutlaka ruhunu Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırmaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir. Peki bunun manası nedir? Bunun manası o kişinin fizik hayatında, dünya hayatında %51 mutluluğu yaşamasıdır. %49 da huzursuz bir hayat olacaktır. Ama bu az bir şey değildir. Neden az bir şey değildir? Bir hiç karşılığı verildiği için. Sadece bir dilekle Allah Teala bunu ona sağlamıştır. Belki de denecektir ki iyi ama bu kişi bunun için her gün 7 vakit namaz kılmış. Zikir yapmış, zikrini 33 bine çıkarmış, 40 veya 43 bine çıkarmış. Bu kişi bunca emeği var. Evet ama o kişi bunu kendisi yapmak isteseydi yapamayacaktı. Çünkü ona bu hedeflere varmakta Allah'ın yardımı kesin olarak gelmiştir. Gerçek mi bu? Yaşayan bilir. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hiçbir sıkıntı çekmemiş olan bu kişi, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra yavaş yavaş ibadetlerden soğumaya başlar. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı yoktur üzerinde. Şeytan o kişiyi karata almaya çalışır ve o kişiyi negatif bir tesir için şeytanın bütün telkinlerine artık açıktır. Ve şeytan bundan faydalanıp birçok insanı Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yolundan men etmeyi başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanlar sizi alaşağı etmekten hiç vazgeçmezler. Çünkü siz onların karşılarında olan en büyük kuvvetsiniz. Devrin imamına bağlı olanlar. Sizi çökertmek için

çalışırlar. Aranıza hainleri sokarlar. Sevgili kardeşlerim, hep kaybedenler onlar olur. Bütün güzellikleri, mutlulukları o insanlar, şeytanla işbirliği yapanlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Onlar niçin yaşadıklarının farkında bile değillerdir. Paramı istiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu zannediyorlar. Onları sorarsanız bunun cevabını veremezler. Mutlu olmadıkları da her hallerinden bellidir. Böyle zavallı olan insanlar, kendilerini şeytana satanlar, gerçekten sevgili kardeşlerim, belki de hiçbir zaman başkalarına değil, Allah'a değil, kendilerine ihanet ettiklerinin farkına varamayacaklardır. Ta ki cehenneme gitsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu diyorsunuz? Karşılığı sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakın gemi iskeleden demir alsın. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Gemi demir alır. Birinci durak mürşidinize ulaşmaktır. Bulunduğunuz liman da dahil olmak üzere 7 tane noktada bulunacaksınız. Birinci uğrayacağınız iskele mürşidinize tabiyet noktasıdır. İkinci uğrayacağınız iskele ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Evvela Allah'a ulaşmayı denediniz bir. İkincisinde mürşidinize ulaştığınız tabi oldunuz. İki. Üçüncüsünde ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü limandasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü limandasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci limandasınız. İrşad oldunuz. Tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiniz. Altıncı limandasınız. İradenizi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci kademedesiniz. Sevgili kardeşlerim, irşad yetkisi insanların ben mürşidim demesiyle olmaz. Allah'ın o kişiye irşad yetkisini vermesi gerekir. Hiç kimse ben mürşidim dediği için mürşit olamaz. Allah onu irşad makamına ulaştırdığı takdirde Allah'ın katında o bir mürşittir. Ve bunun işareti irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümlenin sahibi Allah'tır. Kişinin kalp kulağına bunu açık ve kesin bir ifadeyle söyler Allah Teala. İrşada memur ve mezun kılındın. Ne demek bunun manası? Yani emirleri biz veririz diyor Allah Teala. Sen mürşid olarak sadece bizim verdiğimiz emirlere itaat edeceksin. O emirleri yerine getirmeye memursun. Amir emredendir, memur emri yerine getirendir. İşte bu sebeple Allah emreden amirdir. İrşad makamını Allah'ın getirdiği o kişi ise memurdur. Devamlı olarak Allah ona emirler verecektir. İradesini de Allah'a teslim ettiği için hep emirleri alarak yaşamak mecburiyetindedir. Ve hep böyle gider. Nereye kadar? O kişi bir ömür boyu böyle yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından en güzel ulaştırıldığı bir dünya düşünün. Mutlu olduğunuzu yaşadığınız bir dünya.
Ruhunuz Allah tarafından Allah'a ulaştırıldığı güne kadar bu mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz günden ruhunuz Allah'a ulaştığı güne kadar. Sonra, o noktadan sonra Allah'ın koruyuculuğu kalkar. Şeytanın size olan tasallutu yeniden başlar. Ve o noktadan sonra mutluluğunuzu önleyecek olan birçok şey birden devreye çıkar. Artık Allah koruyucu kalkanın alınmasıyla sizi şeytana karşı korumasını kaldırarak fizik vücudunun teslimi için daha çok zikre ulaşmanız için bırakmıştır. Bu güzelliği yaşamak buraya kadar olanı Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir. Herkese açıktır kapıları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu 3. kat cennetine mutlaka ulaştırır. Ne yaptı kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. 1. kat cennetin sahibi. 14. basamakta mürşidini gösterdi Allah Teala. Kişi ulaştı, teslim oldu. Tabi oldu. 2. kat cennet. Ruhu vücudundan ayrıldı. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştığı noktada 3. kat cennetin sahibi oldu kişi. Bu noktadaki zikrini koruyabilirse bir ömür boyu dünya hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir ve mutlaka 3. kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Ama şeytan o kişiyi o çıktığı yerden düşürmek için akla gelmez cambazlıklar kullanır. Başarabilirse kişiyi mutlaka cennetten ayağını kaydırır, düşürür. Kişi fıska düşer. %51 nurla dolan kalbi kararmaya başlar. Kişi zaten mutluluğu yaşadığını bilir. Nasıl mutluluktan tekrar mutsuzluğa dönüştüğünü günler geçtikçe daha çok yaşar. Ve eski şevki, heyecanı kalmaz. Peki bu kişinin bunu devam ettirmesi için ne yapması lazım? Devam ettirebilmesi için zikrini en az o seviyede devam ettirebilmesi lazım. Yapabilirse asla düşmez. Ömür oldukça günün yarısını mutlu olarak geçiren bir insan olur. 3. kat cennetinde sahibi olarak ölür. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi fizik vücudun teslimi 4. kat cenneti ifade eder. Daha ötesi nefsin teslimi 5. kat cenneti ifade eder. Daha ötesi İrşad olmak, tövbe-i nasuhla tövbe etmek, 6. kat cennetin sahibi kılar kişiyi, irşad makamına tayin edilmek, 7. kat cennetin sahibi kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi 7. kat cennetin sahibi kılması ve bu dünya hayatında da nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için %100 dünya saadetini yaşayan bir insan olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek mutluluğun ne olduğunu size bir defa daha anlatmanın hazzını yaşattığınız için hepinize teşekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın temel hedefi bütün insanları mutlu kılmaktır. Din mutluluktur. Allah mutluluğun yegane kaynağıdır. Şeytan da mutsuzluğun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu yaratmış. Niçin yaratmış? Bir tek sebebe dayalı. Sadece insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Allah sizi insan olarak yaratmışsa sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. İnsan adı verilen mahlukundan Rabbimizin, Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun, yani sizlerin mutlu olması. Hepinizi mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle teçhiz etmiş Allah-u Teala. Hepinizin nefsi var. Hepinizin nefsinde afetler var. Onları terbiye etmeden önce, nefsinizin afetlerini yok etmeden önce, şu anda nefslerinde afetlere dalmış olanların da bütün nefsleri afetlerle doluydu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. O muhteva hepiniz içindir. Arada ne görüyoruz? Mutluluk görüyoruz. Nur görüyoruz. Nur, mutluluğun sembolüdür. Karanlık, mutsuzluğun sembolüdür. Nur, Allah'ın sembolüdür. Karanlık, şeytanın sembolüdür. Yani nurun olmaması hali. Allah Teala nurlarıyla kainatı aydınlatmadan önce kainat kapkaranlıktı. Nur, Allah'ın bir mutluluk remzidir, mutluluk işaretidir. Mutsuzluktan mutluluğa dönüş, karanlığın aydınlığa, yani nura dönüşüdür. Mutsuzluğunuzdaki şeytanın payı çok büyük ölçeklidir. Adeta mutsuzluğunuzun sebebi şeytandır demek mümkün. Şimdi Allah'ın kanunlarından bahsedelim. Birinci kanun, şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebilir sadece. İkinci kanun, şeytan Allah'ın bütün emirlerini size işletmemek için her şeyi yapar. Üçüncü kanun, İblis, yani şeytan, Allah'ın yasak ettiği şeyleri sizlere işletmek için her şeyi yapar.
ve her yanlış yaptığınız olayın arkasından Allah'ın azabı, insanların vicdan azabı dedikleri azap mutlaka gelir, sizi yakalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz doğduğunuz anda afetlerle doludur. %100. Nefsinizin kalbindeki 380 puanlık ...190 puanlık her bir afetinizin ortalama 10'ar puan olduğunu hesabı kolaylaştırmak için varsayıyoruz. 190 puanlık bir alan var nefsinizin kalbinde. %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık bir alan var. 19 tane afete çeşitli oranlarda yer verilmiş. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık yer var. Ve bir afetle bir hasletin toplamı mutlaka 20 eder. 20 puan eder. Hesabı kolaylaştırmak için böyle yaptık. Yani ruhunuzun kalbindeki itaat hasretiyle nefsinizin kalbindeki isyan afetinin toplamı mutlaka 20'dir. 20 puandır. Ama 3 puanlık afet varmış. 17 puanlık haslet varmış. Olabilir. Ama neticede mutlaka ikisinin toplamı 20'dir. Sevgiyle nefretin toplamı gene 20'dir. Cehaletle ilmin toplamı gene 20'dir. Toplamlar her bir alanda, 19 alanda toplam daima 20 olduğu için toplam saha 380 puan ediyor. Ne olması lazım? Nefsinizin kalbindeki 190 puan boyutundaki afetlerin, karanlıkların Allah'ın faziletleriyle yer değiştirmesi lazım. İşte mutluluğunuzun anahtarı bu. Öyleyse bu değişiklik olmadan da insan mutlu olabilir mi? O zaman bir sualimiz var size. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse %100 olabilir. Çünkü bir insanın cennete girmesi için sadece onun Allah'tan yapacağı bir dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi her halükarda mutlaka cennete gidecektir. Üçüncü kat cennete, dünya saadetinin %50'sine mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Ama ulaştırıldıktan sonra o kişi fıska düşmezse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu hedefe ulaşmadan evvel ölürse mutlaka cennete gidecektir. Ulaştıktan sonra fıska düşmezse, ki fıska düşmesi ihtimali insanlarda binde biri, binde ikiyi geçmez. Hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Hiçbir cemaatte.
Sevgili kardeşlerim, neden bahsettiğimi anladınız değil mi? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, hidayete edip Allah'ın evliyası olduktan sonra fıska düşenlerin sayısı hiçbir cemaatte binde beşe ulaşmamıştır. Hep onun altında kalmıştır. Kimlerden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dilemeyenler zaten bu hesaba dahil değil. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de evliyalık makamına ulaştıktan sonra fıska düşmek öyle kolay bir olay değildir. O noktadan sonra bir insanın mürşidinden şüpheye düşmesi zor bir olaydır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidiyle alakalı çok güzel şeyler yaşamıştır. Buna rağmen söylediğimiz gibi binde bir, binde iki, belki bazı devrelerde binde üçe yükselebilen bir rakam ama hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmadan evvel öldüğü takdirde, mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennete, ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete mutlaka ulaşır. Allah'a vuslat olduktan sonra ölürse üçüncü kat cennete ve dünya saadetinin yarısına ulaşır. Ama ömrü vefa etmemiştir. Makamından düşmeden evliya olarak ölür. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kat cenneti elde ettikten sonra fıska düşerse, söylediğimiz binde bir, iki, binde üç nispetindeki olaylar, o zaman kişi ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın kendisine verdiği o kadar lütuflar yok olur. Peki sonradan ya aklı başına gelirse, yeniden hidayete talip olursa mümkün. O zaman tekrar hidayete erebilir. Gene üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %51'ini mutlaka elde eder. Çünkü Allah'ın gene sözü var, mutlaka yerine getirir. Ama eğer bundan sonra, ikinci hidayetten sonra kişi fıska düşerse, o zaman o kişi kurtulamaz. Artık o kişinin sonu mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtuluş yoktur böyle insanlar için. İki defa fısk, birinciye nazaran daha da nadir bir olaydır. Çok daha nadir bir olaydır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Şartları son derece müsait kılmış, yetmez. Adeta insanların cennete ulaşmamasını imkansız kılmış. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten Allah'ın cennetinin sahibidir. Eğer söylediğimiz gibi bu kişi mürşidine ulaşmadan evvel ölürse o zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti sıfırdır. Başka insanlar gibidir. Aslında sıfır demememiz lazım. Bu insan mutsuzdur demek daha doğru bir ifade olur. Ama nefsindeki afetlerin yüzdesi üzerinden değerlendirmek akılcı bir yol gibi görünüyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı gün onda büyük değişiklikler söz konusu olacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır bu kişi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirecektir.
Peki ne olacaktır sevaba çevirirse? Sevaba çevirirse şu olacaktır. Kişinin o noktada hiçbir günahı kalmamış olacaktır. Bir insanın cehenneme gitmesi ise günahlarının sevaplarından fazla olması halinde geçerlidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu Allah Teala adeta imkansız kılmıştır. O kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması haline. Neden? Bu kişi mürşidine ulaştı, 10 tane ihsanla ulaştı ve kalbinin içine iman yazıldı. Bütün günahların sevaba çevrildi. O güne kadar onun her bir sevabına 10 katını veren Allah Teala o günden sonra 10 katını vermiyor. 100 katını vermeye başlıyor. Sonra mı? Sonra onunla da kalmıyor. 100 katını vermekle de kalmıyor. Kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar 100 katı, ikinci gök katında 200 katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 200, 300, 400, 500, 600, 700 katını veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin cehenneme gitmesi madem ki günahlarının sevaplarından fazla olması lazım, buna bağlı, o zaman böyle bir insanın ruhu birinci gök katındayken her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Sevaplarının 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. İkinci gök katında 200 katından daha fazla, yedinci gök katında 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım her gün. Bu imkansızdır sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi cehenneme ulaştırabilecek olan bir tek faktör kalır, fısk. Peki bu kişi fıska düşerse, madem ki yola çıkarken günahları sevaba çevrildi, madem ki Allah-u Teala'ya ulaşana kadar da imkansız bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması, her gün günahlarından 700 kattan fazla günah işlemesi lazım kişinin. Öyleyse bu kişi Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman geride biriktirdiği bir sürü derecat var. Peki bu kişi fıska düşerse bu derecatı ne olur? Yok olur sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi açtığı zaman ona derecat veriyordu? Kulaklarındaki bakrayı aldığı zaman ona derecat veriyordu? Kalbindeki ekinleti aldığı zaman ona derecat veriyordu? Ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği zaman ona derecat veriyordu. Göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman ona derecat veriyordu. Ve böylece verdiği derecatla o kişinin o noktaya kadar ulaştığı günahların mutlaka ötesine o kişiyi geçiriyordu. Ve Allah-u Teala zaten o kişinin mürşidine ulaşması halinde kalbinin mührünü açtığında kalpteki küfür kelimesini alıp da içine imanı yazdığı anda o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyordu. O kişi zaten mürşidine ulaşmadan evvel sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde onun kazandığı dereceler mutlaka günahlarını aşar. Yani gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki bakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alınması, yerine ifat konması, kalbindeki nur kapısının
şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi ve o kişinin gözünden kalbine nur yolu açılması birkaç dakika içinde vücut bulan olaylardır. Bunların her birine Allah Teala kişinin durumuna göre öyle dereceler verir ki o kişinin bu dereceleri mutlaka o kişinin günahlarını aşar. Ve kişi bu yolun bu birkaç dakika sonrasından itibaren neresinde ölürse ölsün mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Peki ya bu kişi mürşide de ulaşmışsa o zaman zaten bunların hiçbir önemi kalmaz. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onlara ilaveten sevapları zaten günahlarından fazladır. Bir de günahlarını sevaba çevirir Allah Teala onların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki Allah Teala mürşidine ulaşıncaya kadar o kişiye öyle dereceler veriyor ki onun o dereceleri mutlaka günahlarını aşıyor. Ama mürşidine ulaştığı gün bunların hepsini silip atıyor Allah Teala. Yerine o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Tabii buradaki netice birinciden çok daha yüksek. Çünkü bu noktaya gelmeden evvel kişi ölürse sevapları sadece günahlarını aşar. Aşar ki o kişi Allah'ın cennetine girebilsin. Ama buraya ulaşmışsa, mürşidine ulaşmışsa o kişinin zaten o güne kadar birçok sevabı mutlaka vardır. Onlar hesaba alınmıştır. Yetmez. O kişinin günahları da sevaba çevrilir. Öyleyse mutlaka böyle bir insanın günahları sevaba çevrildikten sonraki durumu Allah'ın verdiği ihsanlar sebebiyle o kişiye derecat verip de günahlarının sevaplarından aşağıya düşmesi ya da sevaplarının günahlarını aşması halinden çok daha üstün bir noktadadır kişi. Ve kişi Allah'a ulaşıncaya kadar da devamlı zikir yapacaktır. Ayrıca Allah Teala ona 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlayacaktır. 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman sevapları, günahlarını kim bilir kaç kat aşmış olacaktır. Her katta Allah'ın verdiği derecat kazanışları, o kişinin zikir sebebiyle kazandıkları, ibadetler sebebiyle kazandıkları, başkalarının kalplerini kırmamak sebebiyle kazandıkları dereceler, yüksek dereceler olacaktır. Ama ne zaman bu kişi fıska düşerse, o kişinin geriye doğru olan gidişinde Allah'ın kendisine verdiği bütün dereceler geri alınacaktır. Günahları sevaba çevrilme olayı tekrar tersine dönecektir. O kişinin ruhu kendisine iade edilecek. Kalbindeki iman kelimesi alınacak. Küfür kelimesi tekrar yazılacak. Ve kalp yeniden mühürlenecektir. Sonra yol yok edilecektir. Göğüsten kalbe açılan yol. Sonra nur kapısı tekrar şeytana döndürülecektir. Sonra ihbat alınıp ikinet konulacaktır. Sonra kulakları yeniden vakra konulacaktır. Ve gözlerin üzerine hicab-ı mestürü yeniden çekilecektir. Her birinde hangi dereceleri Allah Teala ona ihsan etmişse o dereceleri tekrar geri alacaktır. Ve böylece kişinin günahları sevaplarından çok daha ötede bir noktaya gelmesi söz konusu olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta o kişi için bir hususu ifade
eder ki kişi başlangıç noktasına geri dönmüştür. Günahları sevaplarından çok fazladır. Ve kalbi mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya kişi geri dönmüştür. Her şeyiyle. Kazandığı dereceler açısından da kazandığı bütün dereceleri kaybederek. Allah'ın ona hibe ettiği, karşılıksız verdiği bütün dereceleri kaybederek. Bütün açtığı kapıları Allah kapatarak. Aldığı ruhu, Allah'a ulaşan ruhu tekrar iade ederek. Her şey aslına rücu ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevada çok önemli bir faktör var. Allah'ın verdikleri kanunlarına paralel gidiyor. Aldıkları da, geriye aldıkları da öyle. Şimdi bu fısk olayını bir tarafa bırakırsak eğer, söylediğimiz gibi rakam hiçbir zaman 1/5'e ulaşmaz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu kesinlikle bileceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. O kişinin kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse, Allah'ın o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Eğer kişi buna yetecek kadar 3-4 aylık bir zaman parçası hayatı varsa. Bunu gerçekleştiren Allah olduğu için aksi mümkün değil. Peki kişi istemezse mümkün değil. Kişinin istememesi mümkün olmadığı için Allah Teala ona el koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu hidayete erdirene kadar bundan sarf-ı nazır etmesi, ben artık Allah'a ulaşmayı istemiyorum demesi söz konusu değil. Çünkü şartları dizayn eden Allah ve Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah onları Allah'a ulaştıracağı 3-4 aylık zaman süresi içinde hiçbir şekilde geriye dönüş yapmayacak olanlardır. E peki bu kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, oruç tutmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa olabilir. Başlangıçta hiçbirini sevmeyebilir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren o kişi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven biridir. Çünkü bu faziletlere onu kavuşturacak olan o kişinin kendisi değildir, Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu faziletlerin mutlaka sahibi olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, zekat vermeyi sevmeyen, zikri sevmeyen bir insan olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama namazı da sevmiyorum diyorsa bir kişi, dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka namazı sevecekti, orucu sevecekti, zikri sevecekti, ibadetleri sevecekti. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, işte sonucu. Mutlaka üçüncü kat cennet. Kişinin 3-4 aylık hayatı varsa, 5-6 aylık hayatı varsa mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennetine ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
böyle bir dizaynda bu mutluluk kişinin cennetiyle alakalıdır. Öyleyse özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girerle bu konuyu noktalamamız lazım. Peki ya dünya mutluluğu? Cennet mutluluğu şu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle hemen kazanılabilen ama kıyametten sonra yaşanılabilen bir özellik taşır. Dünya mutluluğu ise adım adım gerçekleşir. Mutluluğun standartları yükseldikçe kişi daha çok mutlu olur aynı andan itibaren. O şart olgunlaştığı andan itibaren. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne olur? Böylece kişi adım adım hedefine gider. Dünya mutluluğu kişinin iktisap ettiği standartlara bağlıdır. Nefsinin kalbinin durumuna bağlıdır. Nefsinin kalbindeki afetlerin fazıllarla yer değiştirme oranına bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İnsanlar mutsuzdur. Nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için.

İnsanlar mutsuzdur. Nefslerindeki afetler oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerinizde neden mutsuz olduğunuzu biliyorsunuz. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Bu afetler, öfke, kin, düşmanlık, haset, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet, bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacaklardır. Allah'ın emrettiği her şeye de karşı çıkacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ve ayrıca nefsinizin kalbindeki bu afetlerin programlanması Allah'ın emirlerine karşı çıkmak hüviyetindedir. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yöneliktir. Bu minval üzere yaratılmıştır. Bütün nefsler bu minval üzere yaratılmıştır. Allah'ın emirlerine bütün afetler mutlaka karşı çıkar. O emri, o fizik vücudun yerine getirmesini istemezler. Karşı çıkarlar, kabul etmezler. Yasak ettiği fiillerin de mutlaka işlenmesini isterler. Peki buna karşılık ruhunuzun durumu ne? Buna karşılık ruhunuzun durumu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktir. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili ise yapmak istemez. Öyleyse kulvara, yarışın başlangıç noktasına eşit şartlarla giriyorsunuz. %50 karanlık, %50 aydınlık ama ayrı ayrı yerlerde. Nefsinizin kalbi %100 karanlık, ruhunuzun kalbi %100 aydınlık. Unutmayın, ruhunuz sizinle beraber kalmayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlenmeye başladığı anda ruhunuz tabiatıyla ruhunuzun kalbi de ruhunuzda olmak üzere sizden ayrılmıştır. O artık uzaklardadır. Mürşidinizin, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmiştir. Onun ruhundaki %100 hasletlerle nefsinizin afetleri savaş halinde olacaktır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Mutluluğun dizaynında yolun yarısı %51 nur birikimiyle ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerdir. Burada dünya mutluluğunun yarısını aşıyorsunuz. Günün yarısından daha fazla siz mutlu bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'yi aştığı için. Daha sonra nefsinizin kalbindeki afetler %51'den 61'e, 71'e, 81'e, 91'e çıkıyor. Fena, beka, züht ve muhsinler makamında dünya saadetinin %91'ine sahip oluyorsunuz. Ve fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Allah Teala size mutluluk vaat ediyor ve bu mutluluğu tek bir sebeple vaat ediyor. Garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde hem cennet saadetine hem de dünya saadetine namzetsiniz. Cennet saadeti mutlak olarak size verilir. Siz isteseniz de istemeseniz de demek mümkün değil. Çünkü istiyorsunuz, istemeseydiniz Allah Teala sizi o hedefe ulaştırmazdı. Sadece isteyenler için geçerli, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyen herkesin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. Yani 21. basamağa ulaşması. Zikri mi? Henüz 33 bin zikir. 33 bin zikir ve ötesi kişinin mutlaka Allah'a ulaştığını, evliya olduğunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar dünya saadetinde sadece yolun yarısına gelebilirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktaya kadar. Ama dünya saadetini istiyorsanız devam etmelisiniz yolunuza. Zikir müessesesi sizi mutlaka dünya saadetinin tümüne, bütününe ulaştırır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o gün nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Bir daha da nefsinizin kalbine afetlerin geri dönmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbi siz ölünceye kadar Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Nefsinin kalbi hasletlerle, faziletlerle demek daha doğru, fazıllarla %100 dolan bir insanın nefsinin kalbinde şeytanın tesiri sıfırlanmıştır. Şeytan sadece afetlere tesir edebildiğine göre ve Allah Teala size nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemenin formülünü verdiğine göre kurtuluşu size Allah Teala ihsan etmiştir. Siz onun ihsan ettiği yolda
o kurtuluşa yürüyecek olanlarsınız. Daimi zikre ulaştığınız gün dünya mutluluğunuz %100'e ulaşır. Şeytan nefsinizin kalbinde hiçbir noktaya tesir etmek imkanının sahibi değildir. Öyleyse size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletemez. Öyleyse size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başaramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu durumda ne görüyoruz? Daimi zikre ulaşan bir insan bir muhteşem dizayna ulaşmıştır. O kişi hikmet sahibi olmuştur her şeyden evvel. Hikmet sahibi olan bir mutluluğu yaşamaktadır. Kalp yapısına bakıyoruz şimdi beraber. Nefsinin kalbinin durumu. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bir. İki. Niçin yok olmuştur? Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Daimi zikrin sahibi olan kişi de nefsin afetleri niçin bütünüyle yok olur? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi zikirde ise zulmani kapı kapalıdır. Ve niçin kapalıdır? Mühür, kalbin mührü zulmani kapıya inip o kapıyı mühürlediği için.

şekilde olduğuna göre kişi, nefsinin kalbi zaten %100 fazlalarla doludur. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ez-Zülmani kapı daimi zikir sebebiyle daima mühürlü kalacaktır. Bu sebeple şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi mümkün değildir. Peki niçin mühürlü kalacaktır? Çünkü kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir sebebiyle şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Daimi zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde hayat boyu gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine o kişi ölünceye kadar aralıksız baskı yapmaya devam edecektir. Devam ederse ne olur? Mühür oradan ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Kalbiniz mühürlüdür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine hiçbir zaman şeytanın karanlıkları giremez. Giremezse nefsinizin kalbi %100 hasletlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbine en küçük bir etki yapamaz. Onlara tesir edemez. Ve nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle, fazıllarla dolu olacağı için ruhunuzun hasletleriyle faziletlerin neticesi her alanda 20'lik bir alan içerisinde 20 ünite Allah'ın emirlerine tam itaat eden, yasaklarına hiç uymayan, yasakları asla işlemeyen bir hüviyet kazanır. Nefsinin kalbi de kişinin ahsen olmuştur. Allah'ın bir takvim içerisinde herkese göre değişen bir takvimde insanların Allah'ın güzelliklerine ulaşmaları, ahsene ulaşmaları Allah-u Teala tarafından yaratılış muhtevası olarak var. İnsanın hanif fıtratında yaratılmasının hikmeti burada. Nasıl yaratılmış insan? Ahseni takvim içinde. Yani kendine düşenleri yaptığı takdirde nefsinin kalbi mutlaka ahsen olabilecek olan bir özelliğin sahibi kişi. Nefsinin kalbi ahsen olabilecek olan bir özellik. İşte böyle bir özellik o kişinin nefsinin kalbinin ahsen olmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen kaplanmışsa, ruhun hasletleriyle paralel bir dizayna gelmişse, nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İşte o zaman kişi bu vasıfların sahibi olur. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasletlerinin tam eşidi olan faziletler almıştır. Fazıllar almıştır. Öyleyse fazilet kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bu fazıllar nefsin kalbini işgal ettikleri zaman nefsle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Başlangıç yapıları nasıldı? Birbirine zıttı.
Nefsin

İçi, kalbi %100 afetlerle doluydu. Bütün afetler Allah neyi emretmişse onun yapılmasına asla müsaade etmeyecek olan bir hüviyetteydi. Allah neyi yasaklamışsa Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka yapmak isteyen bir özellikteydi. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir başlangıç noktası var. Nefsin afetleri neyi istiyorsa ruhun hasretleri onu istemiyor. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yok. Orada saadet halini yaşamanız mümkün değil. Öyleyse orada ne olur? Orada kavga olur, orada kaos olur, orada yanlışlıklar oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın emrettiği şeyi nefsin afetleri asla işlemeyecek, istemeyecektir. Ruhun hasretleri mutlaka isteyecektir. Öyleyse talepler birbirinin tamamen zıttı. İki taraf da dileğinin mutlaka olması için ısrarlıdır. Nefsin yaratılışı öyle olduğu için ruhun da yaratılışı onun tam zıttı olduğu için ikisi de kendi dediklerinin yapılmasını isterler. Tabiatıyla ruhun bir haklı sebebi daha vardır. Ruhun haklı sebebi

muhtevasındaki hasletlerin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemesi, yasak ettiği fiilleri ise asla istememesidir.

0: böyle bir başlangıç noktasında devamlı bir mücadele, devamlı bir kavga söz konusudur. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun manası, bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de tam bir sulh ve sükun halini devam ettirecektir. İç dünyasında o kişinin nefsiyle ruhu tam bir uyum içindedir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için iç dünyasında sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyasında nefsinin bütün afetleri sona erdiği için bu kişinin hiç kimseye onların kalbini kıracak bir davranışta bulunması mümkün değildir, söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o insanlar için söz konusu olan etraflarıyla tam bir uyumu sağlamış olmaktır ki nefslerinin afetlerinin yok oluşu bunu mutlak olarak sağlar. O zaman dış dünyalarında da savaş bitmiştir. Başka insanlarla kavga tamamen sona ermiştir. Başka insanların onlara kötü davranması mümkün müdür? Mümkündür ama bu onlara hiçbir zaman yer alamaz. Onlara negatif görünmez. Başka insanlar için onların öfke duyması söz konusu değildir. Dış dünyalarında da tam bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile onun ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini nefste ruhta yapmak istiyor. Şeytanın tesir edebilme gücü yok çünkü afet yok. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir o kişi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Şeytanın tesir gücü sıfırdır. Hem nefs hem de ruh ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Öyleyse olay burada tamamlanmıştır. Bu kişi dünya saadetini mutlak olarak sahiptir. İç dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Dış dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz ve mutlak bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İşte bu dünya mutluluğudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Allah hepinizi o dünya mutluluğuna davet eder. Yardım etmeye hazırdır. Yeter ki siz size düşeni yapın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Man rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahman rahim malik. Eyyâken estâin ihtinâ sırâta Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bilelim ki Allah Teala bütün insanları en çok sevdiği mahluklar olarak, kainatın içinde yarattığı mahlukların en üstünü olarak, bu sebeple en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Ve Allah Teala bu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Hepinize istediği şey Allah Teala'nın hepinizin mutlu olmasıdır. Ve de bunun hiç de zor bir şey olmadığını söylemek istiyoruz. Bunun bir kanunu var. Değişmez bir kanun. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, bir an için Allah-u Teala'nın sizi başkalarını mutlu etmek için yarattığını yerli yerine oturtmaya çalışın. Evvela şunu düşünmemiz lazım. Biz kimiz? Biz insanlar neyiz? İnsan, kainatın en üstün mahlukudur. Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde olan her şeyi, bütün kainatı sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ne demek istiyor? Yani sadece bu bizim dünyada verilen gezegenimizde değil, kimdir, kaç milyon gezegende insanlar yaşıyor. Ve her şeyi insanlar için yaratmış Allah Teala. Bu gezegende de bizler yaşıyoruz ve bizim için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle dünya adlı bir gezegen. Eski adıyla seyyare. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaratıldık. İnsan olarak yaratıldık. Buna çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Ki kainattaki her şeyi Allah bizler için yaratmış. Öyleyse ne var? Melekler var, bizler için yaratılmış. Cinler var, bizler için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için yaratılmış. Aralarında da muhteşem bir denge kurmuş Allah-u Teala. Dengeyi bir düşünelim sevgili kardeşlerim. Şu arkamızda gördüğünüz ağaçlar var ya, onlar klorofil özümlenmesi yaparlar. Güneşten aldıkları enerjiyi ve İnsanların ve hayvanların ortaya çıkardıkları artık maddeyi, yani karbondioksidi kullanarak karbonhidratları vücuda getirirler. Köklerinden suyu alırlar. Karbondioksitle su arasındaki ilişkide, yani H2O artı CO2 eşittir COH. Karbonhidrat artı oksijen. Havadaki karbondioksiti kullanan bitkiler sistemi havaya devamlı oksijen enjekte ederler. Bu oksijen insanların ve hayvanların yaşamaları için elzem olan bir maddedir. Öyleyse bizler yaşıyorsak bunun arkasında bu bitkilerin artık maddesi olan oksijen var. Biz insanlar ve hayvanlar oksijenle yaşayabiliriz. Peki insan ne yapıyor? oksijeni alıyor ve karbondioksit çıkarıyor artık madde olarak havaya. İnsanlar bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasaydı yaşayamazlardı insanlar ve hayvanlar. Bitkiler de insanlar ve hayvanların çıkardığı oksijenin, karbondioksitin kullanılmasıyla klorofil özümlenmesini yapıyorlar. Ve karbonhidratları, karbonhidrat biliyorsunuz gıda, bir gıda maddesidir. Karbonhidratları vücuda getirip beslenmelerini temin ediyorlar. Ağaçlar yerlerinden kımıldayamaz. Bulundukları yerde sadece kökleriyle topraktan su alırlar. Yağan yağmurlar toprağın altına suyu geçirir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık. Allah Teala her şeyi birbiriyle ihtiyaçlı kılmış. İnsanlar ve hayvanlar grubu bitkilere muhtaç. Bitkiler grubu da insanlar ve hayvanlara muhtaç. İki ayrı yaratık türü birbirinin tabii ihtiyacını karşılıyor. Allah Teala her konudaki açıklamalarını vermiş, Kur'an'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdiği mahluklarız. En çok insanı seviyor ki kainatı her şeyiyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle insan için yaratmış. Kuşlarıyla, sularda yaşayan mahluklarıyla, havalarda yaşayan mahluklarıyla, karada yaşayan mahluklarıyla her şeyi insan için yaratmış. Peki cinler de mi insan için, şeytanlar da mı insan için? Evet, her şey. Cinlerin içinde insanlara yardım edenlerin var olduğunu biliyoruz. Hüddam ilmine sahip olanlar cinleri kullanıyorlar. Cinler bu gözlerle görünmez olduğu için onları haber almak istikametinde kullanıyorlar. Hazreti Süleyman'ın hem cinleri hem de şeytanları fayda sağlayacak olan işlerde çalıştırdığını biliyoruz. Allah-u Teala'nın ona verdiği ilim bunları gerçekleştirmesini temin etmiş. Birçok asırlar boyunca birçok insan da o hüddam ilmiyle cinleri kontrolü altına almışlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaşayan, canlı olan hayvanlar, cinler, canlı olan bitkiler, her şey, her şey insan için yaratılmış. İşte buna dayalı olarak Allah-u Teala bütün sistemleri kurmuş ve insanlar arasındaki, kainattaki dizaynı insanların mutluluğu istikametinde faaliyete geçirmiş. Şimdi insana dönüyoruz. İnsan her şeyden evvel mutlu olmak için yaratıldı. İnsanın yaratılış hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki emirlere dikkat edin. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ne demek bu? O sevme katlı bir fiilin varlığını ve bu sevginin Allah Teala'nın emri olduğunu gösterir.

Sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Bütün mutluluklar bunun arkasından gelir. Nefret, mutsuzluğu, sevgi, mutluluğu doğurur. Nefret, nefsin afetlerindendir. Sevgi, ruhun hasletlerindendir. Allah Teala bildiğiniz gibi bizleri yaratmış, bir nefs olarak yaratmış, bir fizik vücut olarak yaratmış. Sonra da fizik vücudun içine ruhundan üfürmüş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs de bir yaratıktır. Ruh da bir yaratıktır. Nefs sevva edilmiştir. Dizayn edilmiştir. Fizik vücut yaratılmıştır. Ama ruh üfürülmüştür. Ruh bir mahluk değildir. Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu Allah'ın kendisine aittir. Allah'ı temsil eder. Öyleyse bütün insanlar Allah'ı temsil eden bir varlıkla, ruhla mücehhez kılınmışlar. Bütün insanlar kendi şekillerinde bir ruhun sahibidirler. Ruh, her şeyiyle yaşayan bir insanın hüviyetiyle vardır. Ruhu gördüğünüz zaman, o kişiyi gördüğünüz zaman ikisi arasında görüntüde bir farklılık göremezsiniz. Nefsi görseydiniz onda da göremeyecektiniz. Ama bu normal şartlar altındaki bir dizayndır. Ruhun hüviyeti hiç değişmez ama nefsin hüviyeti her zaman değişebilir. Ruhu Allah Teala bizimle beraber bizi hayatta tutmakta bir fayda olarak yaratmıştır. Ruh, insan vücudunun nefsinin ve ruhunun üçlüsünde Allah'ı temsil eder ve bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs ise yaratılışında %100 afetlerle doludur. Öfke. Buna karşılık nefsteki öfkeye karşılık ruhta sükunet var. Kin. Nefsin afeti. Sevmek ruhun hasleti. Düşmanlık nefsin afeti, dostluk ruhun hasleti.

Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin 19 grup olarak nefsimizde toplanması söz konusu. Bütün pozitif faktörlerin de gene 19 grup olarak diğerlerinin tam karşıtı hüviyetinde ruhumuzda toplanması. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak. İşte bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Nefsimizdeki afetleri yok etmek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir diyor Allah-u Teala. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Yani nefsimizin baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin bütün afetlerinde yarı yarıya temize çıkması, afetlerin yarısının faziletlere dönüşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi zikir adlı bir müesseseyle gerçekleşir. Bu tezkiyenin bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa, arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Çünkü Allah'a ait olan ruhumuz, bütün insanların ruhu Allah'a aittir, Allah'ın ruhudur. İnsanlar ruhumuz diye bahsederler ama hiçbirimizin ruhu değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle bizde vücudumuzda bu vücudun aynı olarak şekillenmiş ama gönderdiğimiz zaman da Allah'a geri dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine Allah-u Teala'nın emrettiği bir farzdır. Bu farza dikkatle bakın. Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Diyor ki Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline yani sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. İşte hepiniz de gerçek sahibine Allah'a dönmesi gereken Allah'ın ruhu var ve mutlaka sizden hayattayken ayrılmalı ve Allah'a doğru yola çıkmalıdır. Bunu temin edebilmeniz için gerçekleştirmeniz lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynında bir dilektir. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilerseniz hedeflere yürüyebilirsiniz. Ancak dileyenler nefs tezkiyesi yapabilirler. Yani nefslerinin kalbi
%51 nurla dolar. Allah Teala bu kadarını garanti ediyor. Ayrıca bu olay, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsini tezkiye etmese, nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurması, ruhunun Allah'a ulaşmasını da kesin olarak ifade eder. Ruh ile nefs arasında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ilişki kurmuş ki 7 tane nefs kademesi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Nefsi emmare. Başlangıçta herkesin nefsi ona sadece kötülüğü emreder, isyanı emreder, yasak edilen şeyleri emreder. Bu nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için mutlaka nefs bunu emredecektir. Nefsin kalbine %7 fazıl birikimi, fazıl ulaşarak %7'lik birikim sağlandığı zaman o kişi nefsi emareyi tamamlar. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Bu noktadan itibaren ikinci kata çıkmak için kişi zikirlerini arttıracaktır. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levamedir. Nefsi emare emirden geliyor. Kötülüğü, şerri emreden bir nefsten bahsediyor Allah Teala birinci kademe. Çünkü nefs %100 afetlerle dolu.

Bu noktadan itibaren mürşidinden gerekli dersleri alan kişi bu konuda meraklıysa birçok da kitap okuyacaktır, kültürünü arttırmaya çalışacaktır ve zikrini arttıracaktır. Artan zikri onu ikinci kademeye ulaştıracaktır, ruhunu ikinci gök katına ulaştıracaktır. Burasının hepsi levamedir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, canı gönülden istiyor ama yapamıyor. Bütün iradesini kullanmasına rağmen başaramıyor bunu. O zaman biliyor ki başaramamasının arkasında nefsi var, nefsinin afetleri var ve nefsini levmediyor. Senin yüzünden hedeflerime ulaşamıyorum diye nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınama boyunca nefsinin kalbinde ikinci defa 107 fazı birikimi gerçekleşir. Tamamlandığı zaman kişi üçüncü safhaya geçmiştir. Burası nefsi melhimedir. Allah Teala o kişiye ilham etmeye başlar. Nefsin kalbi üçüncü defa yüzde yedi fazlı başlangıçtaki yüzdeki rahmetin ötesinde üçüncü defa %7 fazla tamamladığı zaman nefs-i mülhime de tamamlanmış olur. Emmare, levvame ve mülhime tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesine devam ediyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainneye ulaştırır kişiyi. Bu kişi kazandığı her şey açısından Allah'a şükran duyar. Allah'ın verdiği rızkın kendisi için yeterli olduğu kanısındadır. Ve düşünür Allah-u Teala bana daha çok verseydi, belki ben bunları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yemeye başlayacaktım. Daha az verseydi bu sefer de niye bana az verdin diye Allah Teala'ya şükrü eda edemeyecektim. Ama eminim ki diyor Allah bana bunu tam benim arzularıma yeterli vaziyette vermiştir. Bu aldığım, kazandığım bu parayla ben azmam. Allah'ın emirlerini çiğneyecek bir duruma beni ulaştırmaz. Ama aç da kalmam. Allah'ın verdiği nimetleri alabilecek olan bir imkanın sahibiyim diye düşünür kişi. Mutmain olur. Doyuma ulaşır. Bu doyum onun dördüncü kattaki ruhunu ifade eder. Beşinci katta bu kişi bu doyumun arkasından, doyum sebebiyle Allah'tan razı olur. O Allah'tan razı olunca altıncı katta Allah da ondan razı olur. Ruhun altıncı kat olması demek, altı defa %7 fazla birikimi gerçekleşmiş demek o kişinin kalbinde. %42 eder ve yedinci defa %7 fazla birikimi tezkiye kademesini ifade eder. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte o kişinin kalbinde %49 fazıl birikimi ne yapmıştır? Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan kalbin %51'ini nura çevirmiştir. Peki bu ne ifade eder? Bu o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasının artık nurla dolduğunu ifade eder. Geri kalan %49'u hala afetlerle doludur. Ama bu afetler bu noktaya ulaşana kadar kişiyi hiçbir zaman mutsuz edemez. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın mutlak tasarruf altındadır. Allah onu kontrol altında tutar ve şeytanın ona yanlışlıklar yaptırmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. İşte sevgili kardeşlerim,

0: Can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın bu noktaya kadar gelmesi onun bir gayretini icap ettirmez. Onun için mutluluğu Allah-u Teala kişiye takdim eder. Mutluluğun yarısını garanti eder o kişiye. Bir dilek karşılığı o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemişse Allah onu, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu noktaya ulaştıracaktır. Bu daha uzayabilir. 9 ay, 10 ay, 12 ay olur. Ama daha fazla uzamaz. Çünkü bu Allah'ın kontrolü altındaki bir olgudur. Ve kişi kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi değildir. Ta ki ruhuna %51 nur birikimi Allah-u Teala tarafından ulaştırılsın, orada birikim sağlansın. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şeyin yarısı bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde Allah-u Teala tarafından temin ediliyor. Biz daha ötesine bakalım. Ötesi Allah-u Teala'nın koruması kalkacağı için şeytanın müdahalesi bu noktaya kadar mümkün değilken o kişi şeytansız bir dünyada mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışken o noktadan sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanını kaldırıyor, devre dışı bırakıyor. Ve o kişinin bu noktadan itibaren şeytanın direkt tesirini ile karşı karşıya olması söz konusu. Bu şartlar altında bu kişinin daha öteye geçebilmesi sadece bir tek temel faktöre dayalıdır. Zikrini arttırabilmesi. Bu zikrin günün yarısını geçmesi kişiyi asli neticeye, fizik vücudun teslimine ulaştıramaz. Nefsin kalbi çok daha fazla nurla dolmalıdır ki bu rakam %80'i aşmalıdır. O zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde günün 16-18 saatini zikirle geçirebildiğiniz takdirde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Başlangıçtaki 2 saatlik bir zikirle yaklaşık ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılan Allah-u Teala sizleri bu noktadan sonra nimetini sizlere tevdi ettiği cihetle, sözünü tuttuğu cihetle bu noktadan sonra sizin iradenizin devreye girmesini ve güçlenmesini talep eder. Bu sebeple fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Sevgili kardeşlerim, ama başarırsanız dünyadaki mutlu insanlardan biri olursunuz gerçekten. Zikir seviyenizi o 2 saatlik seviyede tutabilirseniz ömür boyunca yarı mutluluğu, mutluluğun yarısını, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşarsınız. Gideceğiniz yerde ölümünüzden sonra üçüncü kat cennettir. Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Allah-u Teala bütün bunları size sevmeniz için veriyor. Sevgiyi kalbinize yerleştirmek için, nefreti söküp çıkarmak için. Bu nefretin sökülebilmesi %51 oranında gerçekleşiyor. Sevgide nefsinizin kalbinde hiç yokken %51 olarak nefsinizin kalbine ulaşıyor, yerleşiyor. Öyleyse her alan negatiflerin %51 istikametinde pozitife çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. Ruhunuz Allah'a dönmüştür. Ama nefsiniz artık ikisinin beraberliğindeki dengeyi sağlamıştır. Buraya kadar Allah'ın yardımını alan sizler mutluluğunuzu devam ettirmek istiyorsanız, o zaman yolunuza devam edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ama davranış biçimleriniz açısından meseleye baktığımız zaman çok güzel bir ortam görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sizin mutlu olmanızı, sadece mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki bu dizayn devam ederken sizin insanlara bakış için açınız son derece önemli bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu noktada hepiniz için Allah-u Teala mutluluğun sağlanmasında sizin iç dünyanızda etrafınızdaki herkese karşı sevginin tomurcuklanmasını istiyor. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Nefreti mutlaka devre dışı bırakmalısınız. Sevgidir ki sizi mutlak bir saadetin içine ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biz de hepinizin gözlerine feyiz muhabbetle Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir aradayız. Yarenlik etmek üzere. Dostlukların tazelenmesi, sohbet, Allah, bizler, her şeyin iç içe olduğu dostluğa dönük, sevgiye dönük, mutluluğa dönük bir beraberlik düşündüm sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hadi gelin sizinle beraberce bir yolculuğa çıkalım. Bulunduğunuz yerlerden ayrılın. Benimle beraber yukarıya gelin. Orada sadece güzellikler var. Sizi dünyanın hapishanesinden kurtarıcı kuran bütün güzellikler orada, yukarıda, indi ilahide. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden uzaklaşalım. Dünyanın binbir türlü sıkıntısı, huzursuzluğu bizden ırak olsun. Bir saat Allah-u Teala'dan ikram alalım. Bir saat biz bize olalım. Her şeyden elimizi, eteğimizi çekerek Allah'la bir olalım. İşte burası huzur namazının kılındığı yer. Sonsuz bir genişlik. Çimen üzerinde secadeler. Sol tarafta tahtlar var. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda sıralanmış olan, hiçbir şeyle, hiçbir yere dayanmayan altın tahtlar. Sevgili kardeşlerim, o tahtlarda olmak istemez misiniz? Allah'ın birinci sınıf dostları. Kim fena makamını tamamlarsa, o kişi mutlaka o tahtlardan birine sahip olur. Allah-u Teala onun yeni bir ruhunu vücuda getirip, o tahtlarda ona bir yer mutlaka ihsan eder. Böylece Yunus'un dediği olay vücuda gelir. La mekana kavm olmak. İşte oradayız. Dünyadaki bütün renklerden güzel, bütün renkler. Hayır, ağaç yok. Sadece çimenler var. Her taraf yemyeşil. Göz alabildiğine uzanan, sonuçta kadar uzanan bir dizayn. İşte oradayız. İndi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda. Allah mı? O yoklukta. Ama sizi görüyor. Sizi her an sizden haber alarak sizi yaşıyor. Herkes de ayrı ayrı meşgul olur. Her şeyi elmiyle kaplamıştır sizleri de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dostu olmak, onun velisi olmak, evliyası olmak, onun sizin Mevlanız olması, hepsi sizin gayretinizle gerçekleşecek. Bir kısmınız için gerçekleşti. Öyleyse bırakınız dünya verilen bu gezegende bir ülkedeki problemleri, dertleri, sıkıntıları bir an için unutun onları. Onların dışındasınız. Bizimle berabersiniz. Orada mekansızlıkta, mekanın en üst noktasında etrafın pırıl pırıl aydınlık olduğunu göreceksiniz. Ama ışığın kaynağını bulamazsınız. Şimdiye kadar kimse ışığın kaynağını tespit edemedi. Ama her taraf pırıl pırıl.

her şey orada da adım adım değişiyor. Önce sadece baştaki üç kişi kefeliydi, geri kalanlar sarıklıydı. Ama şimdi dördüncü kişi de kefili. Bir kişi, arkasındaki iki kişi, o iki kişinin arkasındaki bir kişi, hepsi kefili. Sonra gelen iki kişinin sağ taraftaki yine kefili. Tarihe demek bir yeni düzenleme. Sonra onarlık evvela yedi kişi geliyor. Hepsi sarıklı. Sağdaki kefilinin iki kişiden sol taraftaki yine sarıklı. Yedi tane sarıklı o iki kişinin arkasında. Bunlar devrin oğlunun baş yardımcıları, iki kişi ve yardımcıları, üzerleri, yedi kişi, dokuz oluyor sayısı. Sonra yeni yedi kişi, bunların elbiseleri bembeyaz. Her şeyleri beyaz. Sağ tarafa yine kutuyla Abdülkadir Geylani adetleri. Onu diğerlerinden hemen ayırırsınız. Hayır, beyaz sakallarından değil. Onun farklı bir dizaynı var. Buradan aşağı doğru inen bir sırıma bağlı tam şurasını bir kese göreceksiniz. Şu büyüklükte bir kese. Kesenin içinde mi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin mührü var. Onu görenler var mı içinizde? Yıllar önce bir kardeşimiz Kadiri tarikatındandı ve bizi gördüğümüz gün, ilk defa gördüğü gün ismimizle hitap etmişti ve mürşidi yanındaydı. Allah Teala'dan talepte bulunduk. Onun üzerinde görebilir miyiz dedik. Allah Teala mürşidin de gösterdi. Yanında Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde. İlk defa o gün gördüm. Belki 20 sene evvel. Arkadaşımın

onu şarkıladığınız, onu her şeyinde sindirdiğiniz bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Orada indirilaydı. Aslında eğer siz Allah'ın dostu olursanız her yer sizin için cennet olur. Başkalarına cehennem görünse de. Şu dünyadaki her gün sizi daha büyük huzursuzluklara iten şartlar, ekonomik durum, onların hepsini unutun. Hadi onlara bir perde çekelim, arkamızda kalsın. Bizler Allah'ın dostlarıyız. Onunla mutluyum. Onun zatını görmenin, o büyük şerefinin sahibiyiz. Sizler de bir gün öyle olacaksınız. Allah-u Teala'yı ta şuranızdan, kalbinizden, kalbinizdeki gözle, basiretle, kalbinizdeki kalp gözünün basar hassasıyla, çalışmasıyla göreceksiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hepimize ihsan edildiği bir güzelliği, eğer etmediyse ihsan edileceği bir güzelliği daimi zikri bir gün mutlaka yaşayacağınızı size müjdelemek istiyorum. Unutmayın. Sizler Allah'ın yolundasınız. Tabi olduğunuz günden itibaren artık sizler Allah'ın yolundasınız. Daha o gün vücutlarınız sizden ayrıldı. Birçoğunuzun ki Allah'a hamdolsun ki ulaştı. Allah'ın evliyalarından oldunuz. Bu büyük şerefin içinde onun mutluluğunu yaşamalısınız diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can dostu olmak, gönül dostu olmak hem bize dost olmaktır ama asıl Allah'a dost olmaktır. O Allah sizin onu sevdiğinizin binlerce katı daha fazla sizi seven bir Rabbiniz var. Aramızda mutsuz olanlar mı var? Onlara sesleniyorum. Allah'ın üzerindeki nimetlerini sayın. Gözleriniz görüyor mu? Diyelim ki gözlükle. Olsun. Ama görüyor. Kulaklarınız işitiyor mu? Bir tanesi ağır işitiyor. Olsun. Ama işitiyor. Kalbiniz çalışıyor mu? Allah'ı hissedebiliyor musunuz? O var. Sizinle beraber. Gözlerinizi, kulaklarınızı göresiniz, işitesiniz diye, ağzınızı kuluçasınız diye, yemek yiyesiniz diye vermiş Allah-u Teala. Muhteşem bir dizaynla sizi yaratmış. Mideniz, bağırsaklarınız, böbrekleriniz, akciğeriniz, karaciğeriniz, her şeyinizle sizi yaratmış. Bunları size bedavadan vermiş.

sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu açıdan düşünürseniz hepiniz birer trilyonersiniz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer şu anda gözleriniz görmeseydi, bütün servetinizi, sahip olduğunuz her şeyi gören gözlere sahip olmak üzere vermez miydiniz? Bir düşünün bakalım. Belki bunun gerçek ölçüde düşünülebilmesi sizin için pek mümkün değildir. Allah'ın size bedavadan verdiği gözlerin sahibi olduğunuz için size böyle bir şeyi düşünmek bile belki muhal gelir. Ama ya olmayanlar, onlardan biriyle konuşun. Sizin sahip olduğunuz o bedavadan Allah-u Teala'nın size verdiği şu görme yeteneğine sahip olmak için acaba bütün servetini, kendine ait olan her şeyi vermeye hazır değil midir o kişi? Böbrekleri çalışmadığı için diyaliz makinesine bağlanan bir insan, böbreklerinin normal çalışabilmesi için neleri bağışlamazdı ki? Dili tutulduğu için konuşamayan bir insan, konuşabilmek için acaba neleri sarf ederdi? Duymayan bir insanın duyabilmek için neleri feda edebileceğini biliyor musunuz? Çalışmayan bir mide, bir ülser, bir kanser, çalışmayan uzuvların sahipleri ancak onlar ne demek istediği onlardır. Mutlu olmamız için Allah-u Teala'nın bize şükretmemizi gerektiren ne kadar çok ihsan ettiğini, ne kadar çok şey ihsan ettiğini bir düşünün. Dillerimiz var. Bunların onlardan yoksun olan insanlara göre olan değerlerini toplayın bir araya. Bir trilyoner çıkacak karşınıza. İşte sizler, uzuvları normal çalışan sizler, hepiniz birer trilyonersiniz. Yetmez. Aklınız normal standartlarda çalışıyor. Söylediklerimi anlıyorsunuz. Bu da büyük bir nimet değil mi? Deli olanları düşünün. Akli dengeleri bozuk olan insanlar, onlar yaşamıyorlar. Kendi küçücük dünyalarında bir farklı dizaynda kendilerinden bir şey istemiyor Allah-u Teala tarafından. Akli dengesinde bozukluk olanlar teklife muhatap değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden bir şeyler istiyor. Ya da bir tek şey istiyor. Sizin mutlu olmanızı. Başka hiçbir şey yok. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Hangi emri vermişse sadece bu hedefin bir vasıtasıdır. Belki bu vasıtalar arasında da hedefler var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz, mürşidinize ulaşmanız birer hedeftir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, fizik vücudunuzu Allah'a aslen kılarak teslim etmeniz, nefsinizi aslen kılarak Allah'a teslim etmeniz, iradenizi Allah'a teslim etmeniz, hepsi birer ara hedeftir. Nereye taşırlar sizi? Nereye götürürler? Sizi mutluluğa götürürler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayamayanlar için konuşuyorum. Kendinize dikkat edin. Yanlış davranışlarınız var.
doğruları tatbik edemiyorsunuz neslinizin afetleri sebebiyle. İblise kapılarınızı açmayın. Kapılarınızı Allah'a açın. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Etrafınızdaki insanlardan size ulaşacak olan doğru işaret, Allah'ın işareti, sevgi adlı bir kelimede toplanır. Sizi seviyorlar mı? Allah'la aranızdaki ilişki sevgiye dayalı, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O hangi şartların içinde olursanız olun sizi sever. En çok sevdiğinden en az sevdiğine doğru bir yelpazesi, bir spektrumu söz konusudur. Ama sever. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? Sevin. Nefret etmeyin. İnsanları sakın size düşman olarak görmeyin. Herkes bazen bilerek, bazen bilmeyerek yanlış davranışlarda bulunabilir. Belki etrafınızdaki insanlardan size de yanlış davranışlarda bulunanlar olacaktır. Onları hoş göremez misiniz? Allah-u Teala'nın nasıl bir sonsuz sabırla sizi hep hoş gördüğünü unutmayın. Bütün insanlar sadece Allah'ın evliyası olana kadar değil, evliya olduktan sonra da hata yaparlar. Ne zaman bunların sonuna ulaşırsınız? Kesbi olarak daimi zikre sahip olduğunuz zaman. Eğer Allah-u Teala bunu ihsan ederse, o zaman vehbi bir standart söz konusudur. Siz kendi ölçülerine göre layık olmadığınız bir şeyin Allah'ın ölçülerine göre layık olmanız sebebiyle sahibi olduğunuz demektir. Allah'ın bütün resimleri vehbi olarak daim için sahibi kullanırlar Allah Teala tarafından. Siz gayret edin. Ne kadar çok zikrin sahibiyseniz o kadar mutlu olursunuz. Ben daim zikre bir türlü ulaşamıyorum. Mutlu olmam böyle olduğuna göre mümkün değil mi diye mi düşünüyorsunuz? Mümkün. Kendinizi başka insanlara adayın. Kendinizi unutun. Başka insanlara ne sağlayabileceğinizi düşünün. İşte şu anda sizinle beraber Allah'ın ülkesindeyiz. Şeytanın ülkesinde değiliz. Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın size verebileceği, vermeye muktedir olduğu her şeye kadirdir. Mutluluktan, o mutluluğa sahip olabilirsiniz. Unutun etrafınızdaki dünya şartlarının negatif etkilerini. Unutun. Allah'ı düşünün. Bizi düşünün. Sizinle beraber olduğumuzu düşünün. Baştan söylediğim olay da nasıl Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ve o kardeşimizin mürşidinin ruhlarını Allah-u Teala buna gösterdiyse o kişinin başının üzerinde. Siz de bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde biz hep varız. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama bir gün Allah-u Teala buradaki gözünüze bizi gösterecek.
sizi hiç terk etmediğimizi, terk etmemizin mümkün olmadığını düşünün. Siz fırsata düşmedikçe, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse beraberiz. Biz buradayız. Ama aynı zamanda sizinle beraberiz. Allah da orada yoklukta, ama o da sizlerle beraber. Bilemeyeceğiniz bir şekilde hiçbir an sizden ayrılmaz. Her zaman her birinizle beraberdir. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Kainatı yaratan, sizi yaratan ve sizi çok seven Allah sizinle beraber. Siz onu az sevseniz de o sizi sever. Nefret edenleri, Allah'tan nefret edenleri de sever. Ama sevgisi kişisel duruma göre onu kabul edemeyen, idrak edemeyen, ona düşman olanlar için giderek azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizler kendinizle iftihar edin. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, Allah'ın yolunda bunca gayret sarf eden kardeşlerinizle iftihar edin. Hepiniz bir bütünün birer parçasısınız. Arabayı çeken atlar olun. Ne zaman kendinizi başkalarına adamayı başarırsanız, o zaman kendinizle meşgul olamazsınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Kendinize ait olan bütün dertler bitti demektir. Tekrar ediyorum. Ne zaman kendinizi size ait olan her şeyinizle başkalarına adarsanız, adadığınız zaman parçası içerisinde kendinizle meşgul olamazsınız. Bunun manası, kendinizle meşgul olamamanızın manası, sizin bütün problemlerinizin kendinizi başkalarına adadığınız zaman parçası içerisinde bitmiş olmasıdır, yok olmasıdır. Bunu zamanın bütününe teşmil ettiğiniz zaman, ulaştırdığınız zaman, şamil kıldığınız zaman, o zaman her zaman siz kendinize ait bütün problemlerden uzaklaşmış olursunuz. Yani zamanınızın her parçasında sadece mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse daimi zikrin sahibi olamadım diye sakın üzülmeyin. O konuda gayret edin. Bunun zor bir şey olduğunu gördünüz. Denediniz, saatler yaptınız, saatlerinizi ayarladınız. Ama şeytan ve zayıf olan iradeniz sizi daimi zikre ulaşmaktan hep men etti. Ama unutmayın, bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikri başarmışlardı. Bugün sizler bugünün sahabelerisiniz. Bugünün yıldızlarısınız. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sahabeden sahabeler için? Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. İşte tabi'in sahabeye tabi oldular. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunen evvelin var ya, onların bir kısmı ensarlandı,
bir kısmı muhacirinden de bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır. Tabi olanların İslam halindeki adı tabiindir. Sonra tabiine ihsanla tabi olanlar tebe-i tabiin. Ondan sonra onlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, bu zamana kadar tabiyet hep geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen tabiyet, bir Hazreti Ali kanalından, iki Hazreti Ebubekir kanalından ulaşıyor. Hitap ettiğim sizler, Hazreti Ebubekir standartlarına tabisiniz. Yani hafif zikir yaparsınız. İçinizdeki bir sesle, talih sesinizle zikredersiniz ve sizi daimi zikre götürecek olan da budur. İçinizde yankılanan bir ses. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir sesimizi dinleyin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nerede bir hasta görürseniz, ona deyin ki bizim kasetlerimizi dinlesin, sohbet kasetlerimizi. Manasına varması gerekmiyor. Ama sesin tedavi süresi içinde hep ona ulaşması gerek. Elinizde şu anda dünyadaki en geçerli iyileştirme vasıtası var. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sözlerimiz birçok insana inanılmaz gelir. Sadece bu sözümüz değil, pek çok sözümüz. Ama Halep oradaysa, aşım burada. Bugüne kadar deneyenler hep aynı güzel sonucu aldılar. Neden birçokları için inanılmaz geliyor? Bu bize ait olan bir oldu değil ki, bu Allah'ın bir ihsanı. Allah oraya bize nasip kıldığı o sesin içine bizim hiçbir zaman anlamamız imkanı olmayan bir şeyler katıyor. İşte o hüviyet, o kişinin vücuduna ulaştığı zaman ses alarak orada bizlerin anlayamadığı bir tesir vücuda getiriyor. Bu ise şifayı oluşturuyor. Hayır, bize ait olan bir şey değil. Bu Allah-u Teala'nın bir lütfu. Sevgili kardeşlerim, birçok insan sözlerimize hayal güçlüğü bakar. Ama tatbik ettiği zaman, doğru olduğunu gördüğü zaman da gözleri büyür. Demek ki doğruymuşlar. Allah-u Teala bütün insanların mutluluğunu istiyor sadece. Sadece mutluluk. İnsanlar üzerinde iki türlü tesir söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah'ın vücuda getirdiği pozitif tesir. İki, şeytanın vücuda getirdiği negatif tesir. Şeytan insanların üzerine onları mutsuz edecek olan dalga boylarını gönderen bir sistemin sahibidir. Bunun adı büyüdür. Şeytan insanların üzerine Allah'ın yoluna girmemiş olan zülvani cinleri gönderme yetkisinin sahibidir. Bunun adı fiddandır. Her ikisi de insanlara büyük ızdıraplar verir. Allah-u Teala ise İnsanların üzerine sadece mutluluğu gönderir. Onları kendi formülleriyle iyileştirir. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeye kadir. Bütün güzellikler O'nun. Düşünün, A'dan Z'ye kadar
her şeyiyle Allah sizleri sadece mutlu etmek için var. Sizden istediği tek şey sizin saadetiniz. Öyleyse hedef buysa, o zaman neden Allah Teala bizim namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, istiyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep vasıta. Mutluluğu yakalayabilmeniz için nefsinizdeki afetlerin azalması mutlaka gerekiyor. Bunun için de Allah'ın nefesine tasdik etmek durumundasınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mürşidinize ulaşacaksınız, nefs tepkiye kadar veren bir dizayna başlayacaksınız. Ve nefsinizdeki afetlerin hegemonyasından, şeytanın size olan tesirinden adım adım kurtulacaksınız. Pozitif tesirin artışı, Allah'ın tesirinin artışı, negatif tesirin azalması sadece nefsinizdeki afetlerin azalmasına bağlıdır. Ne demek istiyorum? Şeytan nefsinizdeki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Ve başlangıçta bütün insanların nefsleri %100 afetlerle doludur. Tam bir dengeyle kulvara girersiniz. Nefsiniz aynı boyuttadır ruhunuzla, %100 afetlerle doludur. Ruhunuz aynı boyutları taşır, o da %100 afetlerle doludur. Yani nefsiniz Allah ne emretmişse onu asla yapmamak ister. Gene nefsiniz Allah neyi yasak etmişse mutlaka onu yapmak ister. Allah'a inat, onu mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse, Allah neyi emretmişse gene Allah'a inat, onu yapmamak ister. Nefsiniz baştan aşağı böyle bir çerçeve içerisindedir. Ruhunuza gelince o saftır, tertemizdir. 100 üzerinden 100 hasletlerle doludur. Aynı boyutta bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerindedir. Bunların başında da sesli gelir. Nefsinizde ne var? İsyan. Ruhunuzda itaat var. Nefsinizde ne var? Cehalet. Ruhunuzda ilim var. Nefsinizde ne var? Düşmanlık. Ruhunuzda sempati var. Bütün güzellikler ruhunuzda ve şeytan nefsinizin afetlerinin hepsine tesir edebilmek imkanının sahibidir. Ve Allah'ın yoluna girmeyen bir insan için ömrü boyunca nefsinin kalbindeki bütün afetler şeytanın devamlı kullandığı odak noktalarıdır. Kişi her an huzursuzdur. Her an Allah'ın emirlerine uygun olmayan şeyleri, Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Her an Allah'a isyan halindedir. Her an Allah neyi yasak ettiyse onları da işlemek ister. Akıl zaten Allah'ın emirlerinin uygulanmadığı, yasaklarının ise rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın emirlerini hiçe saymak, yasak ettiği şeyleri nefsini yapmasına müsaade etmek akıl için gayet normal bir olaydır. Ve kişi hep Allah'ın yasak ettiklerini işleyeceği için huzursuzdur. Hep Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirmeyeceği için huzursuzdur. Her fiilinden sonra Allah'ın bir emrine itaatsizlik ettiği zaman Allah Teala size azap eder ruhunuza, nefsinize. Her Allah'ın yasak ettiği fiili nefsiniz sebebiyle işlediğinizde Allah size azap eder ruhunuza, nefsinize. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dizayn söz konusu.
Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz huzursuzluk duyarsınız. İşte o azaptır. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmezseniz yine huzursuzluk duyarsınız. Yine bir azapla karşı karşıyasınız. Öyleyse böyle bir ortamda neden huzursuz olduğunuzu düşünün. İç dünyanızda huzursuzsunuz, dış dünyanızda huzursuzsunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde huzursuzsunuz. Çünkü nefsinizdeki afetler size hakim. Şeytan onları tesir ederek onları daha da artırıyor. Allah neyi yasak etmişse onu işliyorsunuz. Allah neyi emretmişse onları da işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın yoluna girene kadar genel çerçeve budur ve insanlar hep mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama Allah'ın yoluna girdikten sonra Allah'a ulaşmayı dilip de, dileyip de Allah'tan o nisan aldıktan sonra tabiiyetiniz gerçekleştiği andan itibaren nefsiz kesine başlarsınız. Bunun tabi neticesi olarak ruhunuz Allah'a doğru her %7 nefsinizin kalbindeki nur birikiminde yolculuğa çıkar. Bütün gök katlarını aşar. Nefsinizin kalbinin yarıdan fazla temizlendiği bir noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbi tamamen temizlendi mi? Hayır, temizlenmedi. Ama yarıyı açtınız. Yani şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Öyleyse nefsiniz Allah'ın emirlerine %50'den fazla itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri de %50'den daha fazla işlemiyor. Öyleyse fizik vücudunuz şeytanın kulu olmaktan %50'den daha fazla kurtuldu. İşte bu noktaya geldikten sonra Allah'ın evliyatı olduktan sonra nefsinizin kalbindeki nurlar direkt atacaktır. Bunun manası iç aleminizde, dış aleminizde ve Allah'la olan ilişkilerinizde giderek daha çok, daha çok, daha çok dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Sevgili kardeşlerim, evvela şununla mutlu olmalısınız. Siz öğrendiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın cennetinin anahtarını ele geçirdiniz. Düşünün ki onlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için bu mutluluğun sahibi olamıyorlar. Sadece bilmedikleri için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? İnsanlar bilseler ki Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer mutlaka cennet, Allah garanti etmiş cennetini, o zaman herkes dileyecek Allah'a ulaşmayı. Öyle zannediyorsunuz değil mi? Ama dilemiyorlar. Öğrendikleri halde şeytan insanların bir kısmına Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklüyor. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın yoluna sülûk ettiniz. Allah'ın yolundasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma süreci içerisinde Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ruh olarak fizik vücudunuz Allah'a
teslim olma süreci içindeki ikinci bir sırat-ı müstakimin üzerinde nefsiniz, o da ahsen olarak Allah'a teslim olma hususunu gerçekleştirecek olan kendi sırat-ı müstakimin üzerinde kemal derecelerinde fizik vücudunuzda, nefsinizde olgunlaşıyor. Her geçen gün mutluluğa doğru yol alıyorsunuz. İşte o Allah, Allah olmasa size 10 tane ihsanı kim verecek? 10 tane ihsanı alamazsınız, nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki, sizin sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde arda arda 10 tane ihsanı Allah size veriyor. 10. ihsan ile gösterdiği yaşat makamına ulaştığınız zaman 10 tane de nimet veriyor. Bütün bunlar size olan derin sevgisini ifade etmiyor mu? Öyle değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala sizi o kadar çok sevmeseydi, sırf bir talebiniz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah size 10 tane ihsan verir miydi? Mürşidinize ulaştığınızda 10 tane nimet verir miydi? Bütün günahlarınızı sevaba çevirir miydi? Kalbinizin içine iman yazıp da sizi mümin kılar mıydı? Ruhunuzu kendisine doğru yola çıkartır mıydı? Sevgili kardeşlerim, o Allah ve sizi çok seviyor. Öyleyse sorun kendinize, neden mutlu değilim diye. Allah beni bu kadar çok seviyorsa, bana 10 tane ihsanı vermişse, ben müşkilime ulaşmışsam, 10 tane nimet almışsam, Allah'ın yolundaki seyri sülükümü tamamlamışsam, Allah'ın evliyası olmuşsam, o zaman nasıl oluyor da olaylar beni bu kadar tesir altına alabiliyor diye kendi kendinizi hesaba çekin. Allah'ın sizinle beraber olması yetmez mi? Allah Teala diyor ki, eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. En kuvvetli sizlersiniz. Allah'a güvenenleriniz. Allah Teala diyor ki, eğer bana tevekkül ediyorsanız sizi yenecek yoktur. Allah Teala diyor ki, eğer bana tevekkül ediyorsanız galip gelecek olan mutlaka sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, o sizinle beraber sizi yaratan, bütün kainatı yaratan Allah sizinle her an beraber, size yardım etmek için hep bekliyor, arıyor, fırsat arıyor. Ona o fırsatı vermeyen zavallılardan olmayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakın Allah Teala size neler ihsan edecek. İrşad makamına ulaştığınız zaman başlangıçta ihsan buyurduğu 10 tane ihsan nefesinde 10 tane de nimet almak söz konusu. Sadece insan olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için ve Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. Ne zaman kendinizi mutsuz hissedersiniz, o zaman Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. 10 ihsanın ötesinde 10 nimetten sonra aldığınız, her Allah'tan aldığınız güzellik bir nimettir. Ne zaman huzursuz olursanız Allah'ın üzerinizde sekinet indirmesini isteyin. İndirir. Bir nevi uyuklama haline girersiniz. Kısa devrede. Eğer bir topluluksanız o zaman her birinizde Allah'tan ayrı bir zaman parçasında
bir sekinet verecektir üzerimize. Nerede huzursuzluğuna sebebiyet veren bir olay vücuda gelmişse, o olayın üzerindeki tesirini Allah-u Teala mutlaka alacaktır sekinetiyle. Diyelim ki 15-20 kişisiniz, bir kısmınız sizi dinlerken, benim anlattıklarınızı dinlerken uyuklama haline girerler. Ama kulakları ve kalpleri bizi dinler. Sonra onlar normal standlara giderler. Diğer bir kısım sekinet almaya başlar Allah-u Teala'dan. Onlar normale girer, diğer bir kısım sekinet almaya başlar. Ve böyle de devamlı olarak Allah'ın sekineti toplum arasında dağılır ve insanlar Allah'tan gelen bu güzelliklerle huzura kavuşurlar. Düşünün bir sevgili kardeşlerim, o Allah kainatı yaratmış sizi, ruhunuzla, reçinizle, nefsinizle o yaratmış sahibiniz. Ve sizden hiçbir şey istemiyor sizin mutluluğunuzdan başka. Bütün vazife emirler, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zekat vermek gibi, zikir yapmak gibi, hepsi sizi o saadete, saadetinizi oluşturacak olan teslimlere birer birer ulaştırmak için. Teslimlerin her biri bir ara hedeftir. Son teslimden sonra ulaşacağınız yer mutluluktur. Öyleyse dizaynda birinci takvada birinci cennet, ikinci takvada ikinci cennet, üçüncü takvada üçüncü cennet ve dünya saadetinin yarısı. Dördüncü takvada dördüncü cennet, dünya saadetinin %90'ı. Beşinci takvada dünya saadetinin %100'ü. Beşinci cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı cennet, yine dünya saadetinin bütünü. Bir altın takvaya ulaştığınız zaman yedinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Öyleyse ne istiyor Allah Teala sizden? Sadece mutlu olmanızı. Bunun için her şeyi yapmaya hazır. Talep ettiğiniz her şeyi size vermeye hazır. Siz vazgeçmedikçe onun sizden vazgeçmesi mümkün değil. Sizi o kadar çok seviyor ki o sevgiyi idrak edebilmeniz mümkün değil. Ama bütün bu şartlarda yine de mutsuzsanız, o zaman bunu Allah-u Teala'ya yüklemeniz yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Siz size düşeni yapmıyorsunuz. Nefsinizdeki afetleri temizleme konusunda bir gayretiniz yoksa, mutluluğunuzun devamını artacağı bir dizayn içinde olamazsınız. Ama kendinizi başkalarına adadığınız, başkalarına hizmet verdiğiniz, onların mutluluğu için çalıştığınız sürece Allah'ın ilgisinde daimi zikrin sahibi olan bir insan hangi mutlulukları yaşıyorsa o süre içinde aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Öyleyse düşünün bir defa, sevinecek ne kadar çok şeyiniz var. Allah sizinle beraber yetmez mi? Tek başına bu nimet, Allah'ın sizinle beraber olması. Diyor ki, bütün dünya düşmanınız olsa, ben sizinle berabersem, ben onlara galip gelirim diyor Allah-u Teala. Gene diyor ki, bütün dünya sizinle beraber olsa ama ben size düşmansam, eğer benimle savaş halindeyseniz demeniz daha doğru. Bütün dünya sizinle beraber olsa diyor Allah Teala, eğer benimle savaş halindeyseniz gene ben size galip gelirim diyor.
Allah-u Teala. Öyleyse ne kadar çok sevilmeniz lazım geldiğini bir düşünün. Allah her an sizlerle, yani bizlerle beraber, bizleri birbirimize dost kılmış, sevgili kılmış, Allah için sevmeyi öğretmiş. Ve Allah için olmayı bizlere nasip kılmış. Her şeyimiz Allah için sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar topu dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insan dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 adetlerinizi tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 gün zikirde yarıyı açtınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerindeki hakimiyetine, size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan insanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güç mü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkacak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her güzel şey ne kadar çabuk sona eriyor, farkında mısınız? Bir saatlik bir beraberlik bir anda başladı, bir anda bitti gibi geliyor bize. Bu kadar çabuk mu geçecekti zaman? Bu kadar çabuk mu birbirimizden sohbet açısından ayrılacaktık? Ama bu sohbetlerin her biri bir hazinenin bir parçası olarak bilgisayarlarımızın hafızasında sizleri bekliyor. Ne zaman bize ulaşırsanız 5000'in üzerindeki sualin cevabını orada bulacaksınız. Sizinle her zaman beraberiz. Sorularınızı ulaştırın, cevap verin. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda hem cennet saatine hem dünya saatine ulaştırarak sizleri zülcenahin kılması dualarımızda mutluluğu yaşamanızı bütün gönlümüzle dileyerek ve sizden bunu isteyerek, mutlu olmanızı isteyerek Allah'ın istediği gibi sözlerimizi inşallah burada
tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as

0: المكتوب عليهم على السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Müdürlerimiz, mübarek emeğinizden inşallah sonsuz sebep ediyoruz. Ve müdürlerimiz sevgiler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Öncelikle bir yarınlık sohbetinde daha Müdürlerim Efendi Hazretleri Doktor İskender Erdemir inşallah sizlerle birlikte oldular. Müdürlerim Efendimiz Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki böyle bir sohbetinize daha ulaşmayı bizlere nasip olur inşallah. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde tekrar zaten birlikte olabilmek ümidiyle bizler için inşallah çok yine konan dualarınızı bekliyor ve mübarek evlerinizden tekrar konusu sünnetlerimizi seçiyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun.

0: Si te portaste bien, te dije que estás en la fe. Fe. Que yo soy una vida de Dios, Padre.
1: Efendim,
0: inşallah şu anda içerisinde bir araya canlısı olduysa duruşlar efendim. Tamam, hay Allah razı olsun. İnşallah biz hazırız. Başlayabiliriz daha. Allah razı olsun.
1: İnşallah
0: bir şekilde
1: geçiyoruz efendim. Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler, inşallah kısa bir öğrenciler tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve bu bölümde inşallah...
0: Can kardeşlerim, can dostlarım, gülün dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde daha bir mutlu beraberliği yaşadıktan sonra ikinci bir huzur devresine girdik sizinle beraber. Bir sohbet içerisindeyiz. Can cana, gönül gönüle, kalp kalbe, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası mutluluk merkezidir. Allah-u Teala hepimizin sadece mutlu olmasını ister. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka Allah'ın cenneti ve sonsuz saadet. Sevgili kardeşlerim, şu dünyaya bir göz atın. Her tarafta huzursuzluk, mutsuzluk, sıkıntı, hüzün, keder, insanları huzursuz edecek olan her şey sokaklardan, caddelerden akıyor. İnsanlar birbirine kinli, birbirine düşman değil, birbirinin kalbini kırmak, birbirini öldürüyorlar acımasızca. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanları bunlar için yaratmamıştır. İnsanları birbirini aldatsınlar, birbirlerine düşman olsunlar diye yaratmamıştır. Ama bütün insanları birbiriyle can dostları olsun diye Allah yaratmıştır. Ne diyoruz Allah-u Teala? Âl-i İmrân Suresinin 103. ayet-i kerimesinde "Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Yani gördüğünüz yerde birbirlerinizi öldürüyordunuz. Sonra Allah kalplerinizi tehlif etti de birbirlerinizin can dostu oldunuz" diyor Allah-u Teala. İşte Allah bunu istiyor. Birbirlerinizle can dostu olmanızı. Sizler İkinci asıl saadetin, bugünün sahabeleri, sizler Allah yolunda mutluluğu yaşayacak olanlarsınız. Hayır, o kadar değil. Mutluluğu bütün dünyaya öğretecek olanlarsınız. Mutluluğu bütün kainata kalbinizdeki sesle haykıracak olanlarsınız. Onlar gibi. Öyleyse sizler mutluluğun ne olduğunu
2: bilenlersiniz. Yaşama değerleriniz hangi ölçüde olursa olsun mutluluğu, ama mutluluğu biliyorsunuz. Ve sizler başkalarından farklısınız. Çünkü onlar bilmiyorlar. Mutluluğu bilmiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Çevrelerine bakış açıları, yaşadıkları şeylerle sınırlandığı için, toplum şuuru yaşadıkları olaylarla neşvi nema bulduğu için, geliştiği için, şuurlandığı için, onlar insanların birbirine düşman olduğu, birbirlerini yaraladığı, birbirlerini öldürdüğü, insanların ahitlerine vefa etmediği, senetlerini, borçlarını ödemedikleri, bir cemiyet anarşisi içinde şuur kazandılar. Siz de onlar gibiydiniz. Tasavvufa girmeden önce siz de onlar gibiydiniz. Aynı huzursuzlukları siz de yaşadınız. Onlar gibi yoruldunuz. Ama sonra Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Daha sonra da onu tasdik ettiniz. Tasdik ettikçe mutsuzluğunuz adım adım sıfırlandı. Mutsuzluğunuz adım adım mutluluğa dönüştü. Öyleyse Allah'ın yolunda olmakla iftihar edin. Biz size sadece

Allah'tan en çok yardım alanlarsınız. Geleceğin en üstün ilim adamları sizler olacaksınız. Bu dünyanın standartları içinde size verilen ilmin muhtevasında yoğrulurken, eğer Allah'tan yardım istemeyi usul haline getirirseniz, Allah'ın sizlere başkalarına ihsan etmediği, onların sahip olduğu ilmin ötesini mutlaka vereceğini göreceksiniz. İşte bu size has bir üstünlüktür. Allah'ın dostlarına has bir üstünlüktür. Nasıl şu anda atomlar konusunda dünyadaki en üstün bilginin Allah-u Teala bizi sahibi kılmışsa, kendi branşınızda hepinizi Allah ona sahip kılacaktır. Nasıl şu anda ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik açmazdan kurtulma reçetesini Allah-u Teala bize öğretmişse, başka insanlar sadece bunu taklit edebilerek kurtuluşa ulaştırabileceklerse ülkeyi, siz de aynı standartların içinde olacaksınız. Kendi ilminizde, ilim çevreniz, ilim muhitiniz, ilim alanınız hangi standartları içerirse içersin, o alanda Allah'ın yardımı sizin talebiniz üzerine size mutlaka ulaşır. Öyleyse siz bahtlı insanlarsınız. Başkalarından farklısınız. Onlar size düşman olabilirler. Siz onlara düşman olamazsınız. Sizden çevrenizdeki insanlara sadece güzellikler ulaşmalıdır. Onlara mutluluk saçmak üzere varsınız. Onların size düşman olmaları sakın sizi korkutmasın. Sizler Allah'ın muhafazası altındasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bir muhteşem dünya kurmuş Allah-u Teala. 23 derecelik bir eğimle bir dünya. Eğer biraz daha güneşten uzak olsa insanlar soğuktan ölecek. Biraz daha güneşe yakın olsa insanlar sıcaktan ölecek. Öyle bir dizayn ki bir eliptik yörünge üzerinde dünya güneşin etrafında döner ha döner. Ve sizler sevgili kardeşlerim, nerede olduğunuzun şuurunda olun. Siz gelecek günlerde, gelecek yıllarda bu dünyaya ışık tutanlar olacaksınız. Allah'ın birçok dinleri oluşturmadığını, sadece bir tek dini insanlık tarihi boyunca insanlara yaşattığını sadece öğrenmekle kalmayacaksınız. Herkese öğreteceksiniz. Gelecekte dinler birleştirilecektir. Sizin kıymetiniz asıl o zaman dünyada anlaşılacaktır. Bütün dünyaya sizler ışık tutacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzün üzerinde din çeşidi var. Küçücük gruplar bile bir din sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Realiteye baktığınız zaman din tabiatıyla kitap sahiplerinin dinidir. Ve hiçbir kitap sahibine
Allah-u Teala bir yerlerinde

farklı hiçbir şey vermemiştir. Yani Hz. Musa'ya ne söylemişse, Hz. İsa'ya ne söylemişse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ne söylemişse, bütün peygamberlere, bunlara olduğu gibi bütün peygamberlere aynı şeyi söylemiştir Allah-u Teala. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, siz bu devirde yaşayanlar olarak asr-ı saadete ayak atmak üzere olanlarsınız. İkinci asr-ı saadet sabikunel ahirin. Onlar sizlersiniz. Allah Teala her şeyi öyle güzel dizayn etmiş ki bu dizayn içinde insanlar ne kadar Allah'a yakın olurlarsa o kadar mutlu olabilirler. Allah'a yakınlıksa nefsinizin afetlerini temizlemeniz seviyesinde gerçekleşebilir. Başlangıçta nefsiniz yüzdüğünüz afetlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir etmektedir. Herkes her an şeytan tarafından şartlandırılmasıdır. Beyinleri yıkanmasıdır. Ama zavallı insanlar bunun farkında değiller. Ne zaman ki hakikati öğrenecekler, şeytanı tanıyacaklar, insanlara nasıl tesir ettiğinin bütün detaylarını öğrenecekler ve şeytanı mağlup edecekler. Şeytan onların gazı dağıcı olacak. O zaman insanlar yıllar boyunca beyinlerinin şeytan tarafından nasıl yıkandığını hem de kirli sularla yıkandığını ya da kirletildiğini öğrenecekler. Sevgili kardeşlerim, kainat, hayat yaşantınız sadece bu dünyadaki yaşantınızdan ibaret değildir. Bu yaşantı sonsuzun sadece bir tek birimidir. 100 yıl yaşayın, 200 yıl yaşayın, neticeyi değiştirmez. Sonsuzda bir damla bu dünya hayatı. Ama geleceğinizi burası tayin eder. Cennete mi gideceksiniz, cehenneme mi gideceksiniz? Burası tayin eder. Bu ülke bir mihenk. Bu dünya bir mihenk taşıdır. Fizik hayat bir mihenk taşıdır. Ne olduğunuzun kimliğini veren. Öyleyse Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Onun ruhunu öğretti. Daha demin gördünüz. Bakar kelimesiyle ayn kelimesi birbirinden ne kadar ayrı iki tane anlam taşır. Bakar görme hastasıdır. Ayn ise gören varsanın gözün adıdır. Göz, ayn. Bakar aynın gözün görme hastası. Basiret bu hastanın harekete geçmiş hali. Sevgili kardeşlerim, demin okullarda söylediğim ayetlere bir göz atın. Ülkemizdeki 23 tane, 24 tane Kur'an mealinin Allah'ın hakikatlerinden ne kadar habersiz olduğunu göreceksiniz. Bu neyi ifade eder? Onların Allah'a müracaat etmediklerini, başka alimlerin yazdıkları kitaplardan aldıkları bilgiyle
meseleleri çözebileceklerini zannettiklerini gösterir. Ama Kur'an'ı indiren Allah'tır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ondan sonra da açıklamalarını devam ettireceğini söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu açıklamalar kıyamete kadar devam edecektir. Son kitabın sonsuz açıklaması. İşte böyle bir dizaynda sizler ve biz bir bütünüz. Yeniden bir mutluluğu paylaşıyoruz. Sizlere her zaman mutluluğu ulaştırmakla vazifeli olan biziz. Adım adım size insanı, yani kendinizi tanıtacağız. Üç vücuttan ibaret olan ruh, nefs ve fizik vücuttan ibaret olan siz, üç ayrı alemi temsil ediyorsunuz. Alemlerden yarısını temsil ediyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine bir denge içerisinde vücuda gelmiş ki muhteva bir bütün ifade ediyor. Allah'ın sadece mutluluğa dönük olarak yarattığı, mutlaka mutlu olmasını istediği insan adlı bir mahluk var. İşte siz o mahluklarsınız. Allah Teala size mutlu olabilmenin bütün standartlarını teslim etmiş. Böyle bir standartta yaşayacaksınız. Bu bir güzellikler demesidir. Sevgili kardeşlerim, herkes dünya adı verilen bu gezegende bir hayat yaşayacaktır. Artılarıyla, eksileriyle vazgeçemeyeceği bir hayat. Allah ne kadar ömür vermişse hepiniz onu yaşamakla mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir sahada, böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için Allah-u Teala'nın sizi yaratmaktan muradı sadece sizin mutlu olmanız. Sizden sadece Allah bunu ister. Mutlu olmanızı ister. Yaratılışınız bunun standartlarına haizdir. Mutlu olmak için bütün insanlara verilen veriler sizde de var. Bir nefsiniz var, afetlerle dolu. Bir ruhunuz var, hasretlerle dolu. Bir eşitlik içerisinde kötülerle iyiler dengede olarak yüze karşı yüz kulvara girersiniz. Bu bir yarıştır. Eğer hayırlarda yarışırsanız o zaman sabikun adını alırsınız Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl hayırlarda yarışacaksınız? Nefsinizin bütün kötülüklerini yok ederek reçeteyi Kur'an-ı Kerim sunmuş size. Sevgili kardeşlerim,
elinizdeki anahtar zikir anahtarıdır. Allah Resulü Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredeceksiniz. Bu zikir sizi çok yerlere getirecek. Bütün kainat ayaklarınızın altında olacak. Adem'e Allah Teala sizin kalp yüzünüzü ulaştırıp oradan kainata baktıracak. Adem'den yani yokluktan varlıklar aleminin ötesinden kainata baktığınız zaman bir küre görmeyeceksiniz. Bir insan vücudu göreceksiniz. Büyük patlama günü Allah Teala'nın bir tek noktadan yarattığı kainatın bir küre olmadığını, bir insan vücudu olduğunu göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Çok şeyler öğreneceksiniz. İnsanların din karın doyurmaz diyen insanların ne kadar yanıldıklarını göreceksiniz. Din saadetin kainattaki tek temsilcisidir. Hiç kimse dinsiz olarak mutluluğa ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara ders veriyor. Kim dinde en öndeyse dünyanın hakimi her zaman o olmuştur. Sonra kaybetmiştir bu yeteneğini ve yerini başkasına terk etmiştir. Biliyor musunuz, Osmanlı'nın 400 yıllık Cihan hakimiyetini orada tasavvuf vardı. Orada sahabenin yaşadığı İslam vardı. Orada bütün dünyanın, bütün kavimlerin idrak ettikleri zaman yaşadıkları yegane din, Allah'a teslim olma dininin gerekleri vardı. Bütün dünyaya Osmanlı adalet götürdü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı'ya dikkatle bakın. Avrupa'da, Orta Çağ'da asiller halktan birini öldürdükleri zaman onun hesabını mahkemeler sormak yetkisinin sahibi değildi. Ama aynı devirde bir Osmanlı kadısı, bir Osmanlı hakimi padişahı mahkemeye çağırıp padişahı mahkum edebiliyordu. Asillerle halkın arasında Osmanlı adaleti hiçbir fark tanımadı. Arkasında ne vardı dersiniz sevgili kardeşlerim? Allah vardı. Biliyor musunuz? Amerika'daki ibadet yerlerinin sayısı Türkiye'deki toplam ibadet yerleri sayısının 100 katından daha fazla. Burada dine büyük saygı gösteriliyor bütün dinlere. Allah'a saygı gösteriliyor. Bir zamanlar Osmanlı'nın Nizamül Alem olan Osmanlı'nın
Nizam-ül Alem görevini bugün Amerika gerçekleştiriyor. Dinlerine bağlı oldukları için. Dünyanın en güçlü filoları hepsi Allah'a inanıyorlar. Aralarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dini onların Peygamber olan Hazreti İsa'nın yaşadığı aynı dini, Hazreti Musa'nın yaşadığı aynı dini onların bir kısmı yaşıyor. Geri kalanı mı? Bütün dinlere saygı gösteriyorlar. Hangi dinden olursanız olun, burada sizi kimse muahede etmez. Ve paralarının üzerine Allah'a inanıyoruz yazıyor adamlar. Parlamentonun açılışı geçen sefer Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah mutluluğun yegane sahibidir. Ve ona inananlar ve kendi mutluluklarının gereği için onun emirlerine riayet edenler, onlar mutluluğu yaşayabilenlerdir. Nefsinin afetlerine yenik düşen herkes mutsuz olmaya mahkumdur. İşte burası sizi, nefsinizi nasıl yeneceğiniz standartlarını öğretmek suretiyle Allah'ın asli hedefine götürecek olan kainattaki yegane merkezdir. İlmin dağıldığı yerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Saadet içinde bir hayat yaşamanızı istiyor. Bunun için gerekli olan altyapıya hepiniz sahipsiniz. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var. Nefsinizin %100 afetleriyle doğdunuz, ruhunuzun %100 hasletleriyle doğdunuz. O doğuşunuzdan sonra nefs ve ruh sizinle birlikte oldu. Başlangıçta birbirine devamlı kavga halinde olan nefs ve ruh, sonunda bir sulh ve sükun devresine ulaşacaklardır. O zaman mutluluğun ne olduğunu anlayacaksınız. Belki mutluyum diye haykırmak gereksiniz de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değildir. Biliyorum ki hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Şu insanlar cennet mutluluğunu bir türlü umamayan, Allah bize verir mi ki, böyle şey olur mu, benim gibi birine Allah Teala cennetini neden versin diye düşünen insanlar, sevgili kardeşlerim, hepiniz ama hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Bu müjdeyi sizlere vermek için buradayız. Tekrar ediyorum. Kim
olursanız olun. Ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun. Ne kadar mutsuz olursanız olun. Hepiniz ama hepiniz hiçbir istisnanız olmamak kaydıyla hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Sadece bir tek dilekse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet hiç de zannettiğiniz kadar uzakta değil. Yanı başınızda elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cenneti dileyen cennete gider. Sahabe soruyor, herkes mi ey Allah'ın Resulü? O da diyor ki herkes. Aradan 14 asır geçmiş. Bugün biz de aynı şeyi söylüyoruz. Cenneti dileyen cennete girer. Herkes mi? Herkes. Peki öyleyse ne yapacak bu insanlar? Cenneti diledikleri kesin. Herkes cenneti diliyor. Öyleyse nasıl cenneti diliyorlarsa Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Bitti. Evet, bitti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın garantisi var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, cümle dostlarım, Allah'ın dostlarım. Allah garanti veriyor. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlaka benim cennetimdir. Sözümü diyor, mutlaka yerine getiririm. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda Allah Teala onun kalbindeki bu dileği işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda o kişi için derhal harekete geçer. Ve onu mutlaka önce mürşidine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, mürşid deyince hızlıca kıyametler kopuyor. Biz pişmanmış gibi davranıyorlar mürşitlere. Aslında mürşitler kendilerine düşmanca davrananların da dostlarıdır. Kurtuluşları, düşmanca davrananların kurtuluşları da gene bir mürşide ulaşmaktan geçecektir. Peki bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah anında işitildi, gördü ama o kişi ertesi gün öldü. Hiç ibadet yapamadan, hiçbir şey yapamadan, bütün günahlarıyla kişi öldü gitti. Bu da mı cennete girecek? Evet sevgili kardeşlerim, bu da cennete girecek. Neden biliyor musunuz? Allah Teala kimde Allah'a ulaşma dileğini kalbine bakıp da görürsen, görür görmez rahim esmasını tecellisine başlar. Bu Allah'ın birinci ihsanıdır. Sonra o kişinin gözlerindeki icab-ı mesureyi alır. O kişi irşat makamına baktığı zaman ona karşı onun irşat makamının sahibi olduğunu hisseder. Ve ona karşı sempati beslemeye başlar.
arkasından onun kulaklarındaki vakrayı alır Allah Teala. O kişiye irşada müsaadik olan şeylerin manasına varmaya başlar, işitmeye başlar İrşad makamının söylediklerini. Sonra o kişinin kalbindeki ekinleti alır, idraki önleyen, manevi idraki önleyen bir ilahi kompütür sistemini alır, onun yerine manevi idraki sağlayan bir başka ilahi kompütür sistemi koyar oraya. Sonra o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişiyi huşu sahibi kılar. Ve bütün bunların Allah-u Teala tarafından yapılması sadece bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Öyleyse bu kişi bu vasıfların sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan bir dakika sonra bütün işlemler tamamlanmıştır. Bir dakika geçmeden bütün işlemler tamamlanmıştır. Bu kişi cennetin sahibi olmaya hazır hale Allah-u Teala tarafından getirilmiştir. Değil bir gün sonra, 5 dakika sonra ölsün kişi, 2 dakika sonra ölsün, 1 dakika sonra ölsün, hangi standartların içinde ölürse ölsün, o kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, Allah onda bu talebi görmüşse, bu işlemleri mutlaka vücuda getirmiştir. Getirmişse o kişi, mutlaka kurtuluşa ulaşmıştır. Ne demek istiyoruz? Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, cehennem bekçileri cehenneme girenlere derler ki, size yaşadığınız devirde nezirler gelmedi mi? Resuller gelmedi mi? Sizin neziriniz size söylemedi mi? Buraya cehenneme geleceğinizi. Onlar da derler ki diyor Allah Teala söyledi. Ama biz ona inanmadık. İşte bugün de söylüyor denirler. Bütün ülkelerde şu anda Allah'ın resimleri var. Hepsi söylüyor insanlara. Eğer biz diyor cehennemdeki o kişiler onların söylediklerini işitebilseydik, yani Allah-u Teala kulaklarımızdaki vakayı alsaydı, idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinleti alsaydı, yerine ifat koysaydı, o zaman burada ateşin içinde mi olurduk? Yani Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri kimin cennete, kimin cehenneme gireceğini bu unsurlar itibariyle açığa çıkaran ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal cehennemi ispatı ettireceğine başlar. Derhal gözlerindeki hicab-ı mesleği alır. Derhal kulaklardaki vakrayı alır. Derhal kalbindeki ekinleti alıp yerine ispat koyar. Arkasından da hemen kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Onu huşu sahibi kılar. Bu kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler, Allah'ın kendilerine Kur'an-ı Kerim öğretmediği, kitaplardan öğrendikleri bilgilerle Kur'an-ı Kerim tefsiri yapanlar, onlar bu söylediğimiz şeylerden haberdar olmayanlar, bilmiyorlar. Bilselerdi, zaten onlar da Allah'a ulaşmayı mutlaka dilerlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin kurtuluşunun hangi şartlar içinde olursa olsun mümkün olmadığını söylüyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse konuyu
detaylarıyla adım adım öğrenmek söz konusudur. Biz öğretmeye hazırız. Bunun için bir üniversite kurmayı da aldık. Bunun için bir bilgisayar üniversitesi kurduk. Bütün dünyaya hitap ediyoruz. Hayır, daha ötesine hitap ediyoruz. Sevgili öğrenciler, bizlerle ve dinleyenler, sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor. Kur'an-ı Kerim'de tam 17 tane ayet-i kerime, kainatta insanlar olduğunu söylüyor. Öyleyse, işte şimdi bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah ile beraber olmanın, Allah'ın ülkesinde yaşamanın, pozitif standartlarda yaşamanın, ruhumuzun Allah'ın ve işlemekte olduğumuz fiilin güzelliğinin pozitif derecelerinin üçgeninde beraberiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Eğer biz buradan başka insanları haksız yere zemeden bir hüviyeti olsaydık, başkalarının dedikodusunu yapan bir insan olsaydık, sizlere, insanlara nasıl kötülük yapılacağını, nasıl üç gerçi olabileceğinizi, nasıl haksız işlemler yapabileceğinizi öğretmekte olsaydık, şu anda biz başka bir alemde olacaktık. Nefsimizin afetlerini, şeytanın ve işlediğimiz cürmün, çünkü böyle bir işlem devamlı negatif dereceler kazandıracaktır bizlere, onun vücuda getirdiği üç kenarını, birinin şeytan, birinin nefsimizin afetleri, üçüncüsünün de işlediğimiz günahları oluşturan üç kenarlı bir üçgenin içinde şeytanın ülkesinde yaşamak olacaktır şu anda. Ve sadece huzursuzluk ulaştırabilecektik size. Biz de huzursuz bir insan olacaktık. Siz de bizim huzursuzluğumuzu paylaşacaksınız. Başka insanlara nasıl kötülük edeceğinizi öğreneceksiniz. Nasıl verdiğiniz sözü yerine getirmemeyi sağlayabileceğinizi öğrenecektik. Öğretecektik size. Siz de, biz de bu öğreti içerisinde mutsuz saatler geçirecektik. Ama görüyorsunuz ki öyle olmuyor. Biz size sizi mutlu edebilmenin bütün anahtarlarını sunmak için buradayız. Kademe kademe ama bütün anahtarlar A'dan Z'ye. Sevgili kardeşlerim, 28 basamağın hepsinin ilmini hamdolsun ki de Allah-u Teala öğretti. Biz öğrenelim diye değil, siz öğrenesiniz diye. Biz mutlu olalım diye değil, siz mutlu olasınız diye. İşte bu güzelliği yıllardan beri beraberce yaşamaktayız. Elbette bu mutluluğu, bu saadeti kıskananlar olacaktır. Elbette sizi çekemeyenler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, onları bir kenara bırakın. Biz, Allah, siz ve biz. Biz bir üçlüyüz. Biz mutlu insanlarız. Ve bütün dünya bu ışıktan başlayarak mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah bizimle beraberdir. O bizimle beraberse, o zaman bizlerin mutluluğunu Allah sağladığına göre, o bu mutluluğu koruyacağına göre, hangi şartlar içinde olursak olalım, mutlaka bu saadeti Allah Teala bizlere yaşatacaktır. Öyleyse bugün, bu akşam sizlerle bu konuşmadan sonra Türkiye'nin ekonomisini konuşacağız. O karamsar sahneler, mahva doğru yürüyen Türkiye ekonomisi sakın sizi üzmesin. Bu geçici bir devredir. Onlar bunun hangi standartlarda gerçekleşecek konusunda daha yeni yeni ilim sahibi oluyorlar. İlk defa geçen hafta bir iktisatçı kardeşimiz birçok konferansta onunla beraber olmuştuk. O altın karşılıklı bir para rejiminin tatbikatına girmek üzere olduğunun müjdesini veriyordu. Öyleyse bu fikri bize veren Allah. Biz elimizdeki imkanlarla 60 küsur kişiye formülü ulaştırdık. Sevgili kardeşlerim, şu dünya Allah'ın tayinleriyle neşve neva bulur. Biliyor musunuz, eğer rahmetli Özal'la, rahmetli Adnan Kahveci o zaman hayatta olsalardı, bundan 15-20 yıl evvel Türkiye'de altın karşılıklı rejim, para rejimi kurulabilecekti. Türkiye şu anda gayri safi her taşınırken milli geliri o günlerin 4 katına çıkmış olan, reel parayla 4 katına çıkmış olan bir ülke olacaktı. Ama her taşınırken milli gelir büyümüyor, küçülüyor. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Evet, bugün Türkiye'de kriz var. Evet, bugün Türkiye mahva doğru gidiyor. Bunlar birer vaka. Ama geleceği görebiliyorum. Geleceğiniz öyle olmayacak. Mutlu insanlara yurdu olacak ülkeniz. Dünyaya ışık olacaksınız. Allah'ın dostları olduğunuz için. Ekonomiyi ondan öğrendiğiniz için. Öyleyse ümitsiz olmanız için sebep yok. Daha karanlığa doğru gidecek çünkü ülke doğru. Ama bu sonsuza kadar gitmez. Neticede her şey değişecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Türkiye dünya platformunda ait olduğu yeri mutlaka alacak. Biz ümitsiz olmanız için hiçbir sebep yok. Elbette denizler dalgalanmadan durulmaz. Elbette gündüzleri önce karanlıklar işgal eder. Her gecenin sonu mutlaka gündüzdür. Her gündüzün sonu gece olduğu gibi. İşte Osmanlı'nın İslam devresi bir gündüzdür. Güneş gibi Osmanlı dünyayı aydınlattı. Sonra gece geldi. Bu gecenin belki en karanlık günlerini Türkiye bugün yaşıyor. Bir ahlaksız insanlar fırtınası ülkenin ekonomisini yerledir etti. Senetlerin sevgili kardeşlerim %60'dan fazlası ödenmiyor. O zaman kime nasıl güvenleyeceksiniz? İnsanlar Allah'ı unutmuşlar. Bir bunların kötülük etmek onlar için önemli bir şey görünmüyor. İnsanlar borçlarını ödememekte
ihsan ediyorlar. Ödemek isteyenler alacaklarını alamadıkları için ödeyemiyorlar. Tamam. Bütün bunlar birer vaka. Yüz binlerce dükkan Türkiye'de kepenklerini açıyor, siftah etmeden kapanıyor. Bu da tamam. Kriz var, evet. Ama bu sonsuza kadar devam etmez. Mutlaka insanların aklı başına gelecektir. Nitekim o okuduğumuz haber böyle bir para rejimi kuruluyor diye geldi. Üniversite öğretim üyesi olan bir ekonomist kardeşimin bu haberin kaynağı. Altın karşılıklı bir para rejimi yeni Türk lirası 1 milyon Türk lirasına muhatap olacak. O mektuplarda bunları hep söylemiştik. İlave başka şeyler de getirmişler konuya. Ama böyle bir tatbikat Türkiye'de enflasyonu bir anda bitirir. Bizim yapmamız gerekmiyor. Ama öğreten Allah'ın ışığı altında dünya üzerinde enflasyonsuz bir para inşallah ilk defa Türkiye'ye nasip olacak. Eğer fikir gerçekten kabul edilmişse ki o intiba edindik, o zaman kurtuluş uzaklarda değil, ekonomik kriz o zaman yakın bir gelecekte sona erer. Diğer şartları da hep söyledik buradan. Kısa vadeli borçların, uzun vadeli borçlara ne getirmesi, hazinenin sırtındaki kamburun yok edilmesi, bankalarla ekonomi arasındaki para nehirlerinin yatırımlarda kullanılması, bu Allah'ın yönetisi birer birer gerçekleşecektir. Türkiye, dünyadaki en büyük 10 ekonominin arasında mutlaka girecektir. Öyleyse, ümitsiz olmak için sebep var mı sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine güzel ki, bugünkü karanlık tabloya bakıp sakın ümitsizliğe kapılmayın. Gelecek süsleyenindir. Bu hercümeşten, bu sıkıntılı devreden pay alarak geleceğe ulaşın. Bu bir ders olsun hepimize. Ekonomi bir oyuncak değildir. Onu bilenlerin yönetmesi gerekir. Ekonomiyi çoluk çocuğun eline teslim edenler bir iki tane istifa mektubuyla karşılaşırlar sadece. Ve olay onlara göre bitmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün babalar günüymüş. Bugün kardeşlerimizden pek çok mektuplar aldık. Pek çok telefonlar aldık. Hediyeler aldık. Hepsine medyuna şükranım. Hepinizi, bütün babaları Allah-u Teala'nın huzurunda babalar gününde selamlıyorum. Tebrik ediyorum. Babalar gününe hassasiyetle yaklaşan ve tebriklerle, hediyelerle bizlerin gönlünü şad eden bütün kardeşlerimize Allah'ın huzurunda şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki şartlar bugün neyi gösterirse göstersin, ümitsiz olmak için sebep yoktur. Biz tam bir
güvencin içindeyiz. Türkiye'nin geleceği müemmendir. Bir geçiş devresindedir ülke. Sıkıntıyı bir süre daha yaşayacaktır. Ama aklı başında olan insanlar mutlaka tedbiri alacaklardır. Tekrar söylüyoruz sevgili kardeşlerim, bunu bizim yapmamız gerekmiyor. Ama yapanlar bunu yapmak mecburiyetindeler. Mutlaka altın karşılıklı bir para rejimi. Hamdolsun ki bunun ilk müjdesini almış durumdayız. O yazıyı bulabilirsem belki sizlere de inşallah okumak nasip olur. Onu kim bize ulaştırmışsa o kardeşimizin tekrar ulaştırmasında fayda görürüm. Bu babalar gününde sizlere bir babanın ülkesi için bir müjdesi. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Biz neye layıksak onun karşılığını alırız Allah-u Teala'dan. Öyleyse daha güzel şeylere layık olmak için biz herkese daha güzel davranışlarla yaklaşalım. O zaman herkesin de bize daha güzel davranışlarla yaklaştığını görürüz. Kötülük kötülüğü, iyilik iyiliği, ışık ışığı, karanlık karanlığı çeker. Çürük elmalar birbirini çürütür. Nur başkalarından nurlatılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın nurları üzerinize olsun. Geleceğe ümitle bakın. Gelecek sizindir. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi babalar gününüzü bir defa daha kutlayarak selamlıyorum. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Selamünaleyküm efendimiz. Ellerinize hürmet öpüyorum inşallah. Efendimiz, anonsunuz için hazırım. Bilgilerinizi arz ediyorum hürmetinize inşallah.
2: İnşallah biz de hazırız Berhan. Başlayabilirsin. Allah razı olsun.
1: Buyursun efendim. Seven geçiyorum inşallah.
2: İnşallah.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Ben bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde yine sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden sonsuz hürmeti öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinize zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Merhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzümün aleyhine şeytan hocamız. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim. Udu ve iyâke nestaîn ihtinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne enâmte aleyhim gâyril maktûbi aleyhim ve lezâllîn. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu paylaşmak üzere. Bir defa daha Allah'tan bahsetmenin o müstesna güzelliğini yaşamak üzere. Bir defa daha düşünmek üzere Allah bizleri niçin yaratmış. İşte böyle bir düşüncenin arkasında sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim boyunca söylediklerini bir araya getirirseniz sadece bir tek hedef seziliyor. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala sizin hepinizden başka hiçbir şey istemiyor. Sizin mutluluğunuzun dışında. İstediği tek şey var. Hepinizin mutlaka mutlu olmanız. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insan, yaratılma hedeflerini dikkate aldığında şunu görecektir ki Allah kendisini mutlu olsun diye yaratmış. Saadeti yaşasın diye yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin için. Ve Allah'ın tek muradı var. İnsan olarak yarattığım bu mahlukum diyor, mutlu olmalı. Ne mutlu o insanları ki Allah'ın kendilerini yaratma sebebini idrak edebilmişlerdir. İşte sizler o seçilmiş insanlar arasındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah seçer. Kalbinde zevk olanları, başka insanları hidayetin dışına taşımaya çalışanları, Allah'ın ayetlerini ona göre yorumlayarak insanları Allah'tan uzaklaştırmayı düşünenleri Allah seçmez. Allah'a isyan edenleri seçmez. Kimdir isyan edenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kendileri Allah'a ulaşmadıktan başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya çalışmaktan ulaştırmaktan men eden insanlar ilim sahibi hüviyetiyle ortaya çıkıp bu hedefi yönetenler, seçilmezler, kalplerinde hayır olmayanlar. Hayır nedir? İnsanların derecet kazandıracak olan bütün olayları hayırdır. İşte kim o olaylardan men ederse onlar kalplerinde hayır bulunmayanlar. Sevgili kardeşlerim, sizler hayır sahiplerisiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sizler en azından bu en büyük sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutluluğu hak edenlersiniz. Mutluluğu ne kadar yaşarsınız? Herkes kendi ölçüsüyle ne kadar hak edebilirse. Ama bileceğiz ki mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte sizler, şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı, hamdolsun ki sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük gerçeğin gölgesinde yaşayacaksınız. Allah sizi seviyor. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım ki Allah sizi seviyor. Madde bir, eğer sevmeseydi var olmazdınız, yaratılmazdınız. Nereden bunu çıkartıyoruz? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim çerçevesi içinde vaz ettiği genel mütalaa

Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak indirmişse, bir saadet davetiyesi olarak indirmişse ve bir saadet garantisi olarak indirmişse kimler için indirdi? Her şeyden evvel insanlar için indirdi. Kainatın en üstün mahlukları için. Öyleyse insanlardan istediği ne? Onların mutlu olmaları. Siz kimin mutlu olmasını istiyorsanız Allah da aynı statüde aynı şeyleri ister. Sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bütün insanların mutlu olmasını düşünüyorsa o zaman bütün insanları seviyor demektir. Bütün insanların saadeti işte son derece basit. Allah sizi seviyor ve yaratmış ve mutlu olmanızı istiyor. Bütün şartları, sizdeki her şeyi, çevrenizdeki her şeyi sizi mutlu kılacak olan standartlarda yaratmış ve etrafınızda yerleştirmiş. Öyleyse çevrenizde ne varsa, sevdiğiniz insanlar, sevmediğiniz insanlar, hepsi sizin saadetinizin, mutluluğunuzun bir kapısıdır. Etrafınızdaki herkes. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. A. Onu biraz seviyorsunuz. B. Daha çok seviyorsunuz. C. Onda iş yok. D. O daha güzel. Ve insanları sevgi sıralamasına koyduğunuz zaman en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir dizayn oluşturmalısınız. Ama nefret ettiklerinizden başlamayacağı bir güne ulaşmak mecburiyetindesiniz. Hayır sevgili kardeşlerim, sizin nefret ettiğiniz hiç kimse olmamalı. Allah'ın dostu olmayı düşünüyorsanız nefret etmeyin, sevmeye çalışın. Bilin ki kim size kötülük ediyorsa aslında sadece nefsinin afetlerinin ve şeytanın kurbanı olmuştur. O bir kurbandır sevgili kardeşlerim. Kendini Allah yolunda değil de şeytanın yolunda yanlışlıklar yaptığı sürece kullanan birisi. Eğer bir insandan çevresi nefret ediyorsa o zaman o kişi nefsinin afetlerinin ve şeytanın zebunudur. O bir zavallıdır. Öyle insanlar hep kendilerinin kuvvetli olduğunu zannederler. Ve öyle bir yapıları vardır ki onlar kuvvetlidirler. Başkalarına sert davranabilirler, kötülük edebilirler. Belki de bununla kuvvetli olduklarını ispat etmek isterler size. O zavallı insanlara sadece acıyacaksınız kıyamet günü. Onlar neler kaybettiklerini şeytanı tanıdıkları zaman anlayacaklar. Şeytan hiç kimseye, kim olursa olsun insanlardan hiç kimseye dost olamaz. Dost olacak bir yapının sahibi değildir. En çok yardım ettiklerine de düşmandır. Zaten onlara o hani büyü öğrettiği, hüddam öğrettiği, şeytani ilimler öğrettiği, illüzyon öğrettiği, İpnoz öğrettiği insanlar var ya, onları sevdiği için değil, onları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek için onları öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ise herkesi o kadar sever ki onların sadece mutlu olmasını ister. Hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var, tek bir şey. Hepinizin mutlu olması. Başka bir talebi yok. Ve son derece basit bir teknikle, hiç kimsenin anlayamaması mümkün değil bu tekniği, bütün insanları mutlu kılmak için Allah-u Teala planlar hazırlamış. Aslında hazırlamış diyorum, insana has bir tabir bu. Allah-u Teala'nın hazırlamasına gerek yok. Ol dediği anda kainat olur. İşte saniyenin milyar

0: Yerde biri kadar bir zaman parçasında kainatın bütün faktörleri ait oldukları yerlerde. Büyük patlama ve sonrası. Enerjinin maddeye çevrilmesi, kainata mal edilmesi. Ne yapmış Allah Teala? Sadece ol demiş. Mekanlarından koparıp patlatmış enerjiyi. Ve enerji bütün kainata oluşacağı bütün gezegenlere ulaşmış ve orada Allah Teala enerjiyi maddeye çevirmiş. Bütün gezegenler, güneş sistemleri, yıldızlar, samanyolları, kainat oluşmuş sevgili kardeşlerim. Sadece ol demiş. O Allah. Ama siz de o Allah'ın dostlarısınız. Bunun ne kadar müstesna bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a şükretmek için, Allah'a hamd etmek için o kadar çok sebebiniz var ki. Şu mutluluk denilen şeye hadi gelin beraberce bakalım. Ne oluyor? İkiye ayırıyoruz. Cennet saadeti, dünya saadeti. Cennet saadeti mi dediniz? Hani birçok insan umamam derler. O kadar uzakta ki o Allah'ın cenneti hiç bizim gibi fukaraya onu nasip eder mi? Cennettekilerin çoğu da fukara, işe bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı öylesine muhteşem bir dizayn ki cennet saadetinden hiç kimseyi ayırmak istemiyor Allah Teala. Diyor ki herkes benim cennetime girebilir. İnsanları Allah Teala kullanmaları için aklı sunmuş. Bir başka ifadeyle akıl onları kullansın diye. Sevgili kardeşlerim, birazcık bir şu kadarcık aklını kullanabilen insan farkı anlayamaz mı? Bu insanlar nasıl anlayamıyor? Benim bir türlü aklım almıyor bu işi. Allah Teala diyor ki ey insanoğlu, sadece bir tek dileğinle ben seni cennetime almayı garanti ederim. Ve Allah Teala soruyor, sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Buna hayır diyecek kimsenin bulunduğunu pek sanmıyoruz. Şeytan dahil. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunun o sihirli reçetesini, formülünü bütün insanlara vermiş. Sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Diliyorum. Peki cennete mutlaka seni ulaştıracak olan bir dilek söylesem onu yerine getirir misin? Getiririm. Tamam, öyleyse cennete ulaşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dile. Cennete ulaşmayı da gene dilemeye devam etsen. Ama kim cennete ulaşmayı diler de zannederse ki o cennete ulaşmayı diledi diye cennete ulaşacak, ulaşamaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bilsin ki mutlaka cennete ulaşır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Biraz değiştirmemiz lazım. Cennete ulaşmayı dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler, ki onlar cennete ulaşmayı dileyenlerin mutlaka arasında, işte onlar cennete girerler. Bir küçücük değişiklik. Allah Teala biliyor ki Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği o muhteşem cennet standartları herkes tarafından istenir, özlenir. Herkes cennete ulaşmayı diler. Bunu da herkes bilir. Herkes cennete ulaşmayı dilediğinde emindir. Öyleyse Allah Teala diyor ki küçücük bir değişiklik yapın. Cennete ulaşmak 7 kat cennet için farklı vasıflar gerektirir. Öyleyse cennete ulaşmak bir dilektir. Bir tek dilek cennete ulaşmak. cennete ulaşmayı dilemek. Ama bu dilek 7 safayı içerir. Bunun birinci safhası cennetin birinci katına ulaşmaktır. Birinci kat Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İkinci kat 10 tane ihsanla mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Üçüncü kat ruhu Allah'a ulaştırmakla gerçekleşir. Dördüncü kat fizik vücudu Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Beşinci kat nefsi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Altıncı kat irşada ulaşmakla gerçekleşir. Yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Öyleyse hepsi cennete ulaşmak ama görüyorsunuz ki safhalar farklı olayları içeriyor. Ama hepsi cennete ulaşmak. Öyleyse asgari standartlar nedir? Birinci kat cennet, en alttaki cennet, birinci kat cennet. Kim birinci kat cennete ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyen. İşte bitti olay. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir birinci kat cennete mutlaka ulaşmak. Ama efendim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum da sizin dedikleriniz bir türlü oluşmuyor. O zaman diliyorum demeyin. O zaman dilemiyorsunuz. Oluşmuyorsa şartlar, dilemiyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırır? Allah'a ulaşmayı dileyeni. Evvela Allah Teala'nın bir sözünü hep bir yanlışmış gibi söyleyen insanlar var. Allah Teala diyor ki ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Hoppala. Öyleyse ben hiçbir şey dileyemeyeceğim demektir. Çünkü Allah benim dilediğimi dilememişse ben onu dileyemem. Sevgili kardeşlerim, bu sözü dikkatle yerli yerine oturtun. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da dilemiyorsunuz. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bileceksiniz ki Allah Teala onu ezelde dilemiştir. Allah yalnız sizin değil, herkesin mutlaka Allah'a ulaşmasını dilemiştir. İyi de bunu nereden biliyoruz? Çok basit. Allah'ın indirdiği bir Kur'an-ı Kerim var ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tam 12 defa ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Daha nasıl dilesin? Dilemiş, dilemekle kalmamış. Hepinizin dilemeniz için üzerinize farz kılmış ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırmasının bir dileğe tabi olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Eğer Allah Teala dediymişse ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Teala dilemiş bunu. Sonra neyi dilemiş? İkinci kat cennetinde sahip olduğunuz olmanızı dilemiş. Üçüncü kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerin hepsinin sahip olmanızı dilemiş. Öyleyse siz dilediğiniz zaman zaten Allah'ın dilemiş olduğu bir şeyi dilemiş oluyorsunuz. Yoksa Allah Teala'nın hepiniz için ben senin için diledim, sen de dile diye teker teker size söylemesini mi bekliyorsunuz? O hesabı toptan görendir. Dilediğini kesin şekilde ispat ediyor. Ezelde Allah Teala dilemiş. hepinizden, hepinizin Allah'a ulaşmasını. Bu dileğini de kesin bir hükümle ortaya koymuş, 12 defa üzerinize farz kılmış, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. Ve sizden de istiyor ki, benim sizin için dilediğim o şey var ya, hepiniz için dilediğim, siz de dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, niyet amelden üstündür. Doğru mu? Dört dörtlük bir doğru. İşte son derece basit bir misal. Bir adam düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama ömrü vefa etmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah bu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş, bilmiş. Bildiği, gördüğü, işittiği anda Rahim Esması'yla tecelli başlar. Arkası gözlerdeki icab-ı mesturenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinnetin alınması, kalbine kişinin hidayet konması, nur kapısının Allah'a döndürülmesi, göğsünden kalbine kişinin nur yolunun açılması. Her biri o kişiye derecat kazandırıyor. Öyle bir dizaynı var ki Allah Teala'nın, sadece Allah'ın bu yaptıkları Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi 3. basamaktan 14. basamağa ulaştırır. O kişi hiçbir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah için bu yeterlidir. Allah'ın ezelde dilediği, üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu ki Allah önce dilemiş ki biz diliyoruz. Bir yeni dizaynla ortaya koyuyor Allah Teala. Üzerimizde öyle olaylar vücuda getiriyor ki her vücuda getirdiği olayla bize derecat kazandırıyor. Ne yapmışız? Amel mi yapmışız? Hayır. Hiçbir şey yapmamışız. Ertesi gün ölmüşüz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ertesi gün ölmüşüz. Allah Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için mutlaka cennetini alacak. Bu niyet ve sonucu. Amel yok. Sıfır amel. Şimdi gelelim bir başka cephesine konunun. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiç haberi olmamış. Öğrenenler, dinlerini öğrendiklerini zannedenler bunu öğrenmemişler. Yani Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden haberdar değiller. Ne diyor Allah Teala 7 ve 8'de, Yunus 7 ve 8'de? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatındaki kazandıklarıyla, elde ettikleriyle mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar diyor Allah Teala, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Böyle bir insan düşünün, 15 yaşında namaza başlamış. Rüştü hak edeceği devrede namaza başlamış. İslam'ın 5 şartını hayatı boyunca yerine getirmiş, 80 yaşında ölmüş. 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş, kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş. Bu adamın kurtulması ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediği için mümkün değil. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bu amel. Ama asli unsur var olmadan bir amel. Bu amelin içinde zikir yok. Bu amelin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu amelin içinde tabiyet yok. Bu amelin içinde ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi yok. Şeytanın o korkunç hilesine kurban gitmiş adam. Şeytan öylesine şeytani zekaya sahip olan bir mahluk ki vasıtaları insanlara hedef olarak göstermiş. Ve bunu başarıyla şimdiye kadar yürütmüş. Şimdi foyası meydana çıkıyor. İnsanlar daha yeni öğreniyorlar. Şeytanın bir hilesiyle karşı karşıya olduklarını insanlar daha yeni öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, neyle karşı karşıyayız? İnsanların hilesiyle, iblisin insanlara yanlış öğrettiği hususların o yanlışları doğru zanneden insanlar eliyle başkalarına ulaştırılması ve insanların korkunç bir cehennem yolculuğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi birer vasıtadır. Hedef değildir. Vasıtayla hedefi birbirinden çok iyi ayırmanız lazım. Dört tane hedefiniz var, gideceksiniz. Birinci hedefiniz ruhunuzu Allah'a teslim etmek. İkinci hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü hedefiniz iradenizi Allah'a teslim etmek. Hepsi hedef. Yani gitmeniz lazım gelen menziller. Diyelim ki birinci menzil 100 kilometre ötede, bunun sembolik manası ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci menzile ulaştınız. Oradan sonra 150 kilometre daha gideceksiniz. İkinci menzile ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ulaşacağınız yer ondan 200 kilometre daha ötede. Yani ikinci menzilden 200 kilometre daha ötede oraya gideceksiniz. Üçüncü hedefinizi gerçekleştireceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Oradan 300 kilometre daha ötede de iradenizi Allah'a teslim etmek var. Onu da gerçekleştirdiniz. Ne yaptınız? Dört tane menzile, dört tane hedefe ulaştınız. Hepsini gerçekleştirdiniz. Neyle? Kapınızın önündeki arabayla, vasıtayla. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi o vasıtadır. Hepsi birer vasıtadır. Sizi hedefinize taşıyacak olan, 7 safhada oluşan, 4 tane sonuçla noktalanan bir teslimler dizisini gerçekleştirmeniz hedeflerinizdir. Bu hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız. Oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz ve özellikle zikredeceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve iblis ne yapmış? İnsanlara hedefleri unutturmuş. Hedefleri yok etmiş ve bir daire çizmiş. Bu dairenin üzerinde o vasıtayı kullanmanızı istiyor. Yani vasıtayı bir hedefe götürmek üzere değil, bir daire çizip her seferinde başladığınız yere geri dönmenizi temin edecek olan bir dizayn içerisinde sürmüş. İşte 65 yıl bir adam bu arabayı bir daire çizerek, yüzlerce kilometre çapında bir daire çizerek hep geldiği yere, başladığı yere devamlı geri dönmek suretiyle 65 yılını harcamış. Ama ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edememiş. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın size gösterdiği hedef, bir daireyi çizip bu mütemadiyen başladığınız yere geri dönmeniz değildir. Allah'a doğru yükselmektir. Bu yükselmek için o vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz elbette. Şeytan öylesine şeytanca bir plan kurmuş ki vasıtaları insanlara hedef olarak yutturmuş. İnsanlar şu dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiklerini zannediyorlar. Hayır, onun için değil. Bunları vasıta olarak kullanarak Allah'a teslim olmak için, Allah'a kul olmak için geldiniz dünyaya. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte şeytanın foyasının meydana çıktığı bir yeni devre girmiş bulunuyoruz. Asr-ı hidayet. Artık vasıtaların vasıta olarak düşünüldüğü, hedeflerin de varılması lazım gelen hedefler ittihaz edildiği yeni bir devreye girdik. Bu devre asr-ı hidayet devri deniyor. Asr-ı hidayet, hidayet asrı, hidayet devri demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hat kelimesi, hidayet kelimesi, hüda kelimesi, hüden kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Ve hepsi hidayeti içerir. Hidayet, lügat manası itibariyle ulaşmak demek. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne, muhakkak ki, şüphesiz ki, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İki tane aynı kökten gelen kelimeyi kullanmış Allah Teala. Hüda, hüdallah. Birinde isim, diğerinde fiil. Hüda, hidayet, isim. Hüdallah'taki hüda,
1: Allah'a ulaşma fiil. Öyleyse böyle bir muhtevada artık iblisin palavralarına inanmayacağınız yeni bir devrin içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda açıklığa kavuşturmuş. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile karşı karşıyasınız. Allah ne diliyor? Hepiniz için Allah-u Teala ne diliyor? Sadece bir tek şey, sizin mutlu olmanızı. Herkese dileyeceği kadar yükselmeyi ve yücelmeyi seçme hakkını vermiş. Ama diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala kolaylık diliyor. Allah Allah'a bir ulaşmayı dilemenizle, bir tek dilekle sizi mutlaka ebediyen kalacağınız, sonsuza kadar kalacağınız cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. O kadar mı hepsi? Hayır. Üçüncü kat cennete ulaştırmayı garanti ediyor. Siz sadece bir dilekle dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Hayır, size ait değil. Geri kalan her şeyi o yapacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz orucu sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz zikri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek yapacaksınız. Çünkü Allah size onları sevdirecek. Garanti etmiş sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah'a ulaştıracağına, üçüncü kat cennetin sahibi kılacağına, dünya saadetinin yarısını mutlaka o kişiye kazandıracağına dair garanti vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim size. Siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Daha dahi yani bir şey yapamazdınız. Şeytan allem etmiş, kallem etmiş üç kağıtçılığını en kesin şekilde gerçekleştirmiş ve asırlar boyunca insanları yutturmayı başarmış. Herkes vasıtaları hedef zannediyor. Ya da yeni tabir kullanalım, araçları amaç zannediyor. İnsanlara sorun, Allah sizi neye yaratmış? Namaz kılalım diye yaratmış, oruç tutalım diye yaratmış, zekat verelim diye yaratmış, hacca gidelim diye yaratmış, kelime-i şehadet getirelim diye yaratmış. Buna inandırmış insanları sevgili kardeşlerim. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah Teala acaba niçin koymuş sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Gelecek bütün nesillere sahabenin hayatını projekte ediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar diyor kainattaki en büyük mürşide ulaşıp tabi oldular. Onlar diyor hepsi ruhlarını bana ulaştırdılar, teslim ettiler. Onların hepsi fizik vücutlarını bana teslim ettiler. İkinci teslim. Onların hepsi nefslerini bana teslim ettiler. Üçüncü teslim. Onların hepsi iradelerini de bana teslim ettiler diyor Allah-u Teala.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam 5 şeyden bina edilmiştir diyor. Bu şartlar olmazsa olmaz diyor. Gerçekten bu vasıtaları kullanamazsanız o hedefe asla gidemezsiniz. Olmazsa olmaz. Ama kapınızın önündeki arabayı eğer gideceğiniz yer zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Kapınızın önündeki araba bir araçtır. Sizi ruhunuzu teslim etmek birinci menziline, fizik vücudunuzu teslim etmek ikinci menziline, nefsinizi teslim etmek üçüncü menziline, iradenizi teslim etmek dördüncü menziline götürecek olan bir vasıtadır. Ona benzinini koyacaksınız, yağını koyacaksınız, bakımını tutacaksınız ve o vasıtayı, diyelim ki tekerleri namazı temsil ediyor, direksiyonu zikri temsil ediyor, motoru şehadet getirmeyi temsil ediyor ve bunların hepsinden oluşan bir vasıta var kapınızın önünde. Ben birini kullanırım, ötekileri kullanmam diyemezsiniz. Ayrıca söylediğim gibi siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Öyleyse isterseniz beraberce bakalım. Hidayet çağının temelini teşkil eden esas ibret vasıtası, ispat vasıtası Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatıdır. Allah-u Teala onlar için son derece önemli bir açıklamada bulunuyor. Âl-i İmrân 119. Son derece önemli bir açıklama. Onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu meselenin ruhunu teşkil ediyor. Özünü teşkil ediyor. Hülasasını teşkil ediyor. Esansını teşkil ediyor. Hem esasını hem de esans. Esansını. Ruh demek. Nane ruhu dediğimiz zaman nanenin esansı anlaşılır. Gene ruh manasına gelir. Öyleyse o ruha dikkatle bakın. Sahabenin hayatı Kur'an-ı Kerim'de acaba niçin bütün gelecek nesillere projekte edilmiş Allah-u Teala tarafından? İşte bunun için onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani ne demek onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı? Onlar kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ediyorlardı. Neyi içeriyordu bütün? 7 safa içeriyordu. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2, ruhu Allah'a ulaştırmak, 3, fizik vücudu Allah'a ahsen kılarak teslim etmek 4, nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek 5, irşada ulaşmak 6, iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmak 7. Sahabe bu 7 safhanın bütününü gerçekleştirdiler. Nasıl? Allah'ın farz kıldığı bütün hükümlere İtaat ederek, onları gerçekleştirerek. O zaman son derece önemli bir olaydan bahsediyoruz. Allah neyi farz kılmışsa hepsini gerçekleştirmişler. Allah neyi yasak etmişse onlardan kendilerini korumuşlar. Öyleyse önemli mi? Emri bil maruf, nehyanil münker elbette önemli. Çünkü neyi yapacaksınız, neyi yapmayacaksınız da hedefe gideceksiniz. Allah-u Teala tarafından tespit edilmiş ve konulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Siz de dileyeceksiniz. Onlar devrin imamına tabi oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın en büyük mürşidi. Siz de tabi olacaksınız. Ve bu safhaların zamanlar içerisinde adım adım ortadan kaybolduğunu görüyoruz. 7 tane İslam'ın safhası yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmiş iblis. Hedeflerin 7'sini de yok etmeyi başarmış, yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmeyi başarmış ve bütün insanları söylediğimiz gibi bir hedefe gidecek yerde bir dairenin içinde mütemadiyen dönmeyi sağlayacak bir şekilde asırlar boyunca ayarlamış, ayarlamış ve nihayet hedefine ulaşmış. Artık insanların kitapları bunları öğütlüyor. Siz dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiniz diyor. Peki o ayette hangi sır var? Ali İmran 119'da siz kitabın bütününe iman edersiniz de hangi sır var? O devirle bu devri birbirinden ayıran temel hüküm var. Onlar Allah'ın bütün farzlarına riayet etmişler. Bütün yasaklarına riayet etmişler. Yasak ettiği fiilleri asla işlememişler. Farzların da hepsini yerine getirmişler. Nedir farz? Birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilemezseniz diyor benim cennetime giremezsiniz diyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? İşte Rad 20, 21, 22. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَجَّهَ رَبِّهُمْ Diyor ki Allah-u Teala onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkanlardır. Peki kim bunlar? Bunlar kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmaması için ne yapmaları lazım geldiğini anlayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla oluyor. Onlar huşu sahipleridir diyor Allah-u Teala. Allah'a karşı huşu duyanlardır diyor. Ve 22. ayette de ve onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'tan dileyenlerdir. Sabırla Allah'tan Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Zatını dileyenlerdir. Zata ulaşmayı dileyenlerdir. Ve zatı görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse neymiş birinci farzı Kur'an-ı Kerim'in? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlar mı dilemişler? Bugün mü? Dilenmiyor. Böyle bir talep hiç kimsede yok. Din öğrenimini tamamlamış olan hiç kimse bugün Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü bu öğretim dizaynı içerisinde bu mevcut değil. Yani kitabın bütünü, öğretimin bütünü içerisinde, bugünkü öğretim statüsü içerisinde kitabın bütünü yok. kitabın bir kısmı var. Bu kitabın bütünü neyi içermiyor? İnsanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerin hiçbirini içermiyor. Hedefleri tamamen yok etmiş. Öyleyse bundan 14 asır evvel demek ki o kitabın bütüne tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kitabın bütününün birinci faslını tamamlamışlar. Sonra ikinci safhaya ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte 7 tane safhanın itiraz edilmeyen tek noktası burası. Evet diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Neyse, çok şükür tartışmasız bir safhamız var. Hepsi tabi olmuş. Hamdolsun ki buna kimsenin bir itirazı yok. Öyleyse bugün durum ne? Bugün kimseye tabi olunmaması için herkeste bir genel çaba var. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Secde 24'te ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina diyor. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayet erdirsinler diye. Allah öyle diyor, onlar da böyle diyor. Olur ha. Öyleyse ikinci safayı da gerçekleştirmişler. Bugün o ikinci safa artık yok. Öyleyse kitabın bugün bütününe iman ediyor mu insanlar? Tatbik ediyor mu? Hayır. İkinci safayı tatbik etmiyorlar. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaştırılması. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. En güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Bugün ruhun Allah'a ulaştırılması kesinlikle yerine getirmek şöyle dursun, reddediliyor. Ruh insana hayat verir diyorlar. Kimin ruhu Allah'a ulaşır? Ölülerin. İnsan ölmeden ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Vücuttan çıkınca insan öleceğine göre, sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20, Habibim müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Onlar nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefslerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Hepsi irşada ulaşmışlar. Bugün kimse nefs teslimi diye bir olaydan bahsetmiyor. Bu da yok. Kitabın bütününden insanların kurtuluşunu temin edecek olan o hedeflerin her birisini yok etmeyi başarmış İblis. Hedefler bir anda yok edilmemiş. Hedefler asırlarca, binlerce yıl süren İblis'in gayretiyle adım adım yok edilmiş. Ve bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat 7. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler mi? Gelmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi diyor ki o sabikunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyorsunuz? Onlar kitabın bütününe tabi oldular. Mehmet Akif Ersoy nasıl diyorsa ki, onlar Kur'an'dan bahsetmiyorlar, Kur'an'dan almalıyız bütün hakikatleri diyorsa, doğruyu söylemişse, Bu basit karşılaştırma 14 asır evvel onların kitabın bütününe tabi olduğunu, bugün kitabın bütününün devre dışı kaldığını görüyoruz. İnsanların 7 kat cennete ulaşmasını temin edecek 7 tane safhanın hepsi devre dışı kalmış. Hepsini devre dışı kalmayı, bırakmayı başarmış iblis. Ve nasıl başarmış bunu? Vasıtaları hedef olarak kabul ettirmiş. Böyle başarmış. İnsanlar namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için hayata getirildiklerini zannediyorlar. Ve en kötüsü bu 5 tane vasıtanın içinde bütün hepsinden daha önemli olan zikir yok. Zikir yoksa hiçbir aşamayı gerçekleştiremezsiniz. Zikir yoksa mahvoldunuz demektir. Ve o da imanın bütününü ifade ediyor. İmanın bütününün arasında zikir de var. Ve zikir bugün devreden tamamen çıkmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler bu bakımdan geleceğin en sağlam projektörlerisiniz. Çünkü siz öğrendiniz. Ayetlerle öğrendiniz. Hiç kimse sizi aldatamaz. Öyleyse 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabe ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti Musa ve Hazreti Musa'ya tabi olanlar ne yaptıysa, siz de aynı şeyi yapıyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabenin yaptığı 7 safhada Allah'a teslim olmak. İslam kelimesi teslim kelimesiyle aynı kökten gelir. Hepiniz Allah'a teslim olmak şerefine erenlersiniz. Tabiyetten sonra 2-3 aylık, bilemediniz 5-6 aylık bir olay. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim etmek, Allah'ın evliyası olmak, en az dünya zahidinin yarısına sahip olmak. 5-6 ayda Allah-u Teala garanti veriyor size bu hedeflere ulaşırsınız diye. Geri kalanı lafı güzel. Sevgili kardeşlerim, işte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri, işte mutluluk, işte mutsuzluk. Seçin. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmeti öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmetle hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerinden muhabbetle öperiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, yeni bir güne doğru yol alıyoruz. Bir uyduya sahip olmak üzereyiz. Allah-u Teala'nın bize inşallah bunu nasip kılması, Allah-u Teala'nın bizlere yardımcı olması temel dileğimiz. Hep duada bulunuyoruz Yüce Rabbimize. En güzel şekilde uyduya ulaşmamız için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizlere nasip kıldığı bu nimeti yad etmek istiyoruz. Bu nimet için Allah-u Teala'ya şükretmek için bu konuşmayı yapıyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bütün dünyaya Allah'ın başkaları tarafından bilinmeyen güzelliklerini ulaştırmak. İşte hedefimiz bu. Sevgili kardeşlerim, madem ki her an onunla Yüce Rabbimizle konuşmak imkanına sahibiyiz. Ona her an şükretme imkanına sahibiyiz ve bunu devamlı yapmaktayız. Her an şükürle Allah-u Teala'ya yaklaşıyoruz. Hamd ile yaklaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar. Ve başka insanları mutlu ederek bunu gerçekleştirsinler. Bunu usul ittihaz ettiğimizi zaten hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, yeni bir güne açılıyor kapılarımız. Artık bir uyduya sahip olmak zamanı gelmiştir. Ve sizlere göklerden seslenmek söz konusu olacak.

Allah Teala'nın bu konudaki Kur'an'daki işareti de açık ve kesin. Yerden bir darbe çıkartırız diyor Allah Teala ve göklerden konuşur. İşte yerden çıkan o dabbe, dabbetül arz, o bizim uydumuz olacak inşallah. Yerden göklere yükselen ve bütün insanlığa mutluluğu ulaştıracak olan bir yeni hedefe yönelmiş durumdayız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti.

Biz de Allah-u Teala'nın bu emrini yerine getirmek üzere bir ömür boyu bir gayretin içindeyiz sevgili kardeşlerim. İstiyoruz ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin de Allah onları kendisine ruhen ulaştırsın. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. İşte bu büyük hakikatin herkesin zihninde ve kalbinde yer alması Allah Teala'nın temel emri. İnsanlar kurtuluşa susamışlar. Ama ne yazık ki atalarımızın yaşadığı yedi safa ve dört teslimlik o İslami hayat, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi tane safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, dört teslim. İşte sevgili kardeşlerim, bu ulaşım vasıtalarının ki bir tanesi şu anda konuştuğumuz televizyon oluyor. Sizlere en güzelini anlatabilmek için buradayız sevgili kardeşlerim. Biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Dinimizi Allah'tan öğrendik. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki her an onunla konuşabilmek imkanının sahibiyiz. Bu imkan Yüce Rabbimiz tarafından bize bir nimet olarak verildi. Bir görevimiz var sevgili kardeşlerim. İnsanları sülh ve sükun içinde Allah'a layık kılmak. Bir insanın cehennemden kurtuluşu o kadar kolay bir şey ki sevgili kardeşlerim. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Yüce Allah'ım. Bana bunu mümkün kıl. Benim de ruhum sana ulaşsın. Ben de böylece senin ermiş evliyalarından olayım. Ruhu sana ulaşmış, ruhu sana ermiş. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü açık ve net olarak çıkıyor karşımıza. Diyor ki Yüce Rabbimiz, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu dilek ister kelimelere dökülsün, ister dökülmesin. Allah'a sesle kişi yalvarsın. Ya Rabbi, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum diye. İsterse kalbi bir dilek olarak iç dünyasından Allah'a seslensin. İç dünyasından da insan Allah'a sesini işittirebilir. Orada bizim bu fizik dünyamızdaki sese ihtiyaç yok. Kalp konuşur.

0: ve Allah'a daha yakın bir statüdür bu. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala dünyada verilen bu gezegende bizlere hayat vermiş. Allah Teala bu devrin imamı olarak bizi görevlendirmiş. Huzur namazının imamı olmak Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti. Sevgili kardeşlerimiz, böyle bir nimetin Allah Teala tarafından bize nasip olması Allah'ın bu dünyadaki en büyük ihsanıdır. Devrin imamı olmak, Allah'a en yakın kişi olmak demek. Sevgili kardeşlerim, bu pencereden baktığımız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde insan sonsuz bir mutluluğa ulaşıyor, huzur içinde oluyor, yaşantısı sadece kendini mutlu etmek istikametinde olmuyor. Başka insanları da mutluluğun kapılarını açmakla görevli. İşte bu devirdeki o görevli olan kişi, o biziz. Sevgili kardeşlerim, artık sizlere, bütün dünyaya uzaydan seslenme imkanına kavuşmak üzereyiz. Bir iki günde inşallah uzaydan sizlere seslenmek imkanının sahibi olacağız. Uydudan sesleniş. İşte Allah Teala'nın Dabbetül Arz dediği arzdan bir dabbe çıkarırız ve size göklerden seslenir diyor Allah Teala. Arzdan çıkan bir dabbe, bir konuşan muhteva, bir konuşan Allah'ın yarattığı insan mahluklarından bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları müştereklerde bir araya getirmekle vazifelendirildik. Olaylara baktığımız zaman 7 tane safa görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Bu tabiyetin neticesinde vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması 3. Vuslat kişinin ermesi, ermiş evliya olması. Sonra fizik vücudun teslimi. 4. Sonra nefsin teslimi. 5. Sonra muhlis olmak. 6. Sonra iradeyi teslim etmek. 7. Sevgili kardeşlerim, bu basamakların hepsini açtık elhamdülillah. Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri bize nasip kıldığı için. İşte artık sizlere göklerden seslenerek bir olmak, Allah'ın bize bu muhteva içindeki son hediyesi. Allah'ın bizlere bir yeni kapı açması sevgili kardeşlerim. Sizlere uydudan seslemek imkanının sahibi olmak üzereyiz. Allah Teala'nın bu büyük lütfuna Allah'ın huzurunda, hepinizin huzurunda şükrediyoruz ve hamd ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, her şey öylesine güzel ki, insanları mutlu etmek için Allah Teala bize göklerden seslenmek imkanını bahşediyor. Bu Allah Teala'nın çok büyük bir lütfu, keremi, ikramı. O her şeyin sahibi sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların mutlu olmasını ister. Onun için yaratmış hepsini. Ama serbest iradenin sahibi olan insanlar dilediklerini yapmak imkanının sahibi oldukları için iki ayrı cepheden dileklerde bulunurlar. Birisi Allah'ın emrettiği istikamette dualar, dilekler. İkincisi nefslerinin, afetlerinin istediği istikamette dilekler. İşte bu afetler konusundaki dileklerin gerçekleşmesi onların devamlı derecat kaybına sebebiyet verir. Ama hasletler istikametindeki her güzel gelişme o kişiye devamlı derecat kazandırır. O hayatını başka insanların mutluluğuna adamış olan birisi olabildiği takdirde sonsuz bir mutluluğun artık içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Davetül Arz Allah-u Teala'nın bizlere verdiği bir nimet olarak artık birkaç gün içinde hedefe ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir nimetine mazhar olabilmek Yüce Rabbimizin bize verdiği en büyük mükafattır. Dünya üzerinde niçin böyle olduğunu söylüyoruz? Çünkü oradan bütün dünya Allah'ın hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini, ki o hakikatler aynı zamandaki Tevrat'taki hakikatlerdir, aynı zamanda İncil'deki hakikatlerdir. Bütün dünyanın öğrenmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, 7 safa ve 4 teslimin Tevrat'ta da mevcut olması, İncil'de de mevcut olması, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olması, bir tek dinin mevcut olduğunu gösterir. O din, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ı incelediğimiz zaman 7 sefa ve 4 cismin orada mevcut olduğunu görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman 7 sefa ve 4 cismin orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 sefa ve 4 cismin Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Bu ne ifade eder? Bu Museviliğin de Hristiyanlığın da İslam'ın da asli unsurları üzere aynı din olduğu gerçeğine ulaştırır bizleri. O zaman dünyadaki eksik din bilgileri sebebiyle Hristiyanlığın, Museviliğin ve İslam'ın ayrı ayrı dinler olmasını düşünerek diğer iki dine düşman nazarıyla bakan insanların bu şaşı bakışı artık değişecektir. Değişme zamanı gelmiştir. Allah'ın doğru düşünme alışkanlığı isimli gözlüğünü kalp gözlerine takan insanlar bu konuda hedefe ulaşanlardır. Onlara göre düşman yoktur. Başka başka dinler adını verdiğimiz aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerin yani merasimlerin değişiklik gösterdiği dinler onların asli unsurlarına ulaşıldığında görülecektir ki aynı dinlerdir. Demin söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan iradenin Allah'a teslimine kadar devam eden esaslar 7 safa ve 4 tane teslim 3 kitaplı dininde esasını oluşturur. O zaman sevgili kardeşlerim yeni bir güneş doğuyor. Bu güneş Dabbetül Arz'dır. O göklerden seslenecektir. Dinlerin olmadığını, tek bir dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Tevrat'tan da 7 safa 4 teslimi vererek, İncil'den de 7 safa ve 4 teslimi vererek, Kur'an-ı Kerim'den de 7 safa ve 4 teslimi vererek, bu 7 safanın 4'ü teslimlerdir. Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu hakikatleri artık sizlere göklerden ulaştırma zamanı gelmiştir sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen Dabbetül Arz'ı bu devirde gerçekleşecek olan bir muhteva taşır. Bir hedefe ulaşmaktır bu. Allah Teala'nın hedef gösterdiği dünya sulhunun kurulması için en önemli adım. Madem ki üç kitaplı din de Musevilikte, Hristiyanlıkta, İslam'da aynı 7 safa ve 4 teslimi ihtiva ediyor. Öyleyse Allah-u Teala tarafından indirilen bu üç kitabında, üç mukaddes kitabında aynı şeyden ihtiva etmesi, üç toplumun birbirine yaklaşması, kaynaşması ve birbirlerine artık dost olması yeni bir dünya nizamını müjdeliyor. Savaşların biteceği, insanların ayrı ayrı dinlerden olmalarına rağmen diğer iki dinde de 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olması hakikatine ulaştıkları zaman onların artık düşman değil, kardeş olduğu neticesine varacaktır. Bu, sevgili kardeşlerim, bu devrin en büyük olayıdır. İşte bu muhtevanın bütün dünyaya ulaşabilmesi davetül arzla mümkün olacaktır. Yeni bir uydu ve bütün dünyaya dinlerin olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu bütün insanlığa müjdeleyecek olan yeni bir devre girmek üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye sizlere seslenebilir miyiz bu durumda? Buna zaten alışmıştınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerimiz? Bizim kardeşimiz olmayan, bizim aramızda olmayan ama aynı esaslara inanan bütün insanlar bizim kardeşimizdir. İnsanların aynı hedeflere yönelik bir dine sahip olduğunu, üç ayrı dinin de müntesipleri idrak ederse, ne olur sevgili kardeşlerim? İdrak ederse, dünya sulhu oluşur. İşte bu devirde Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın bize verdiği görev bu görevdir. 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu üç dinin mensuplarına birden ispat etmek. O zaman merasimlerin ayrı ayrı zaman parçalarında yaşandığı için birbirinden farklı olduğu tezinden hareketle, merasimlerin farklılığının insanları ayrı ayrı düşman bölümlere ulaştırması çok yanlış bir şey olurdu. Şimdi konunun doğrusuna ulaşmış oluyoruz. Madem ki Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Öyleyse öz aynıdır. Temel hedefler aynıdır. Farklılık ritüellerde, yani merasimlerdedir. Çünkü dinlerin var olması üç ayrı zaman parçasında gerçekleşiyor ve aradan yüzlerce yıl geçerek gerçekleşiyor. İşte geçen zaman parçası içindeki bu gelişme dizaynı asli unsurlar incelendiğinde dinlerin aynı din olduğu vakasına bizi ulaştırmaktadır. Merasimler ayrı ayrı zaman parçalarına ait olması cihetiyle onların önemli olmadığını hepimizin bilmesi lazım. Herkes kendi dininin merasimlerini yerine getirecektir. Allah için üçü de mukaddestir. Üçü de doğrudur. Çünkü her devirde o devirdeki Nebi Resul devreye girmiştir. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Nebi Resul'dür. Bu nübüvvet müessesesi onlara indirilen Tevrat'la, onlara indirilen İncil'le sırasıyla konuşuyoruz iniş sırasına göre, onlara indirilen Kur'an-ı Kerim'le tespit edilmiştir. Ama Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını 7 safa ve 4 tane, bu 7 safanın 4 tane teslimi ifade etmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, diğer dinleri küçük görmeyelim. Diğer dinleri sadece bizim dinimiz doğru dindir, onlarınki yanlış dindir diye sakın küçültmeye çalışmayalım. Bu incelemeyi Allah Teala bize o ayetleri bizatihi göstererek ispat etti. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar geçen 7 safa ve 4 teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Ama aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle merasimler değişiklik gösteriyor. Bu değişikliği negatif istikamette değerlendirerek onlar ayrı bir dinin mensubu, benim dostum olamazlar tarzında bir düşünce bütünüyle yanlışı ifade ediyor. Sebep son derece açık sevgili kardeşlerim. 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasıdır, İncil'in de esasıdır, Kur'an-ı Kerim'in de esasıdır. Ayetler açık ve kesin olarak bunu ispat ediyor. O zaman Allah Teala'nın bize verdiği dinlerin birleştirilmesi görevi çok açık bir şekilde ispat vasıtalarının kesin bir ışığı altında incelenmesi lazım gelen bir konudur. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ayetlerle konuşuruz. Kur'an ayetleriyle konuşuruz. İncil ayetleriyle konuşuruz. Tevrat ayetleriyle konuşuruz. Ama 7 safa ve 4 teslime baktığımız zaman bunun Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de temelini teşkil ettiğini görüyoruz. Esaslar hiç değişmemiştir. Öyleyse Allah'ın indinde sadece tek bir din vardır. 7 safa ve 4 tane teslimden oluşan Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Başka bir din hiç olmamıştır. İnsanlar 7 safa ve 4 teslimi içeren kendi dinlerinin detaylardaki farklılıklar sebebiyle başka dinlerden farklı olduğunu zannetmektedirler sadece. Ama artık dünya sucuğunun oluşacağı yeni bir döneme eriştik sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki herkes bilsin. Herkes kendi dininin, diğer iki dinin de temelde aynı esaslarına sahip olduğunu öğrensin ve başka dinlerin mensuplarını düşman veya küçük görmesin. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Üçü de nebidirler, yani peygamberdirler. Üçüne de şeriat kitabı Allah Teala indirmiştir. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Allah Teala eğer bize Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de bu yedi sefa ve dört teslimi göstermeseydi, bize öğretmeseydi, dünya sülhünün kurulması da mümkün olmayacaktı. Ama Allah Teala bize bunu verdi. Herkese ispat edebilecek şekilde elimizde kainatın en sağlam delilleri var. Yedi sefa ve dört tane teslim Kur'an-ı Tevrat'ın da sırasıyla konuşuyorum, iniş sırasıyla. İncil'in de Kur'an-ı Kerim de esasını teşkil ediyor. Her devrin özelliklerine göre detaylarda elbette değişiklik olacaktır. Ama o değişiklikler neticeyi değiştiremez. O zaman dünya sulhunun kurulabilmesinin temeli bu yedi safa ve dört teslimin üç kitaplı dinde de var olduğunu herkese ispat etmekle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, hepimizin önünde bir ispat müessesesi var. Biz herkesin huzurunda ispat ederiz ki Tevrat da Allah Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Ve üçü de yedi safa ve dört tane teslimi muhtevasına almaktadır. Onun gerçekleşmesini emretmektedir. Öyleyse asli unsurlarda hiçbir farklılık yok. Ama detaylarda elbette aradan geçen yüzlerce sene itibariyle değişiklikler tahakkuk ettiği için elbette değişik olacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Bu muhteva hangi dinden olursanız olun, bizim için siz bir dostsunuz. Bizim düşmanımız değilsiniz. Her zaman dostluk elimizi sizlere uzatıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinize en güzeli nasip etmesini diliyoruz. Ayrı ayrı dinlerin mensupları olan insanlar, hepinize sesleniyoruz. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensuplarıyız. Öyleyse dost olalım, birbirimizi çok sevelim, birbirimizi mutlu etmek için var olalım. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi burada tamamlıyorum inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefreti, kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler. Öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Öyleyse bir kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç. Ve işte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah Teala nefreti, kini, düşmanlığı, haseti içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir
Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin, iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı. Hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Ama Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa, onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa, bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah-u Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Bizi Allah-u Teala sevmeyi öğretti. Nefreti, kini daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizden tamamen sildi Allah-u Teala.
Tesbih ise bunun çok daha ötesinde bir olaydır. Hayır, biz daimi zikre ulaşmadık. Biz tesbihe ulaşmadık. Allah bizi daimi zikre ulaştırdı. Allah bizi tesbihe ulaştırdı. Eğer mutluysak, Yüce Rabbimizin bize verdiği bir hediyedir bu. Her türlü şart içinde mutluluğu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, hapishaneye de girdik. 70 gün orada kaldık. Oradaki insanlara defaatle konferanslar verip onların da çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki. Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Ey benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme, başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki öyle bir
hayat felsefesinin içine Allah Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı. Ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi. İşte onlar sevmeyi öğrenenler, onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler, sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

insanlar için mutluluk adı verilen müessese, bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir. Bu sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar mutlu olmayan insanlardır. Huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu etmek varken onlara kötü davranmak söz konusu olsun? İnsanlar vardır, siz onları sevseniz de onlar sizden nefret edebilirler. Ve nefslerinin kalbi sevmeye müsait değildir. Kalpleri nefrete açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Bu kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır. İnsan için başka bir yaşantı söz konusu olamaz. Yedi safa, dört desinlik bir yaşantı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Böyle bir başlangıcı yoksa kişinin, Allah'a ulaşmayı dilememişse, ruhunu hayattayken ruhunun gerçek sahibi olan ve kendisine onu üfüren, Allah'a ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. O kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O, başkalarına kötü davrandığı için, başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman, bunun mutluluk adı verilen bir sistemle çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan murat mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta
sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ullevvap olacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonraki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah Teala'nın huzurunda. Sonra da salam makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salam makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki ulelvap makamı, üçü de daimi zikre ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir. Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda oluşur. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz. Onlar hiç kimseye düşmanca davranamazlar. Hiç kimseye zarar vermeleri söz konusu olmaz. Hayatlarını başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Öyle sadece onun için yaşarlar. Bu yaşantı ise mutluluk verdiklerinden daha fazla mutlu olmalarını oluşturur. En çok mutlu olanlar başkalarına mutluluk vermeyi %100 gerçekleştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hür, herkes serbest, herkesin nefsi de var, ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim,

Bu hafta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde çünkü her şeyin en güzeline sahip. Her şeyden evvel başka hiçbir mahlukta olmayan Allah'ın ruhunu doğuştan itibaren kişi taşıyor. Ve de kişi başlangıçta dengededir. Neden? Nefsi %100 afetlerde doludur. Nefs tamamen kötülükleri emreder. Ruhu ise %100 hasletlerle doludur. Denge tamamdır. Ama Allah Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah Teala'nın bu dizaynı ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması ancak bizim Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi, İslam'ın beş şartını tatbik ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise, var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişiye mürşit sevgisi verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altındaki kişi, Allah onun üzerinde hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterir. Ve Allah Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çok daha erken de ulaşan vardır. 7-8 ayı biraz geçen bir ulaşma devresi de olabilir. Ama netice şudur ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah Teala o kişinin hayatı o sürecinde devam ederse mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişi bir tek şey yaptı.

Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı. Ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa, nasıl Allah Teala onu mürşidine ulaştırdıysa, o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyri sülük yapacaktır. Yani ruhu nefs-i emmarede birinci kata ulaşacaktır. Levvame de ikinci gök katına, mülhime de üçüncü gök katına, mutmainne de dördüncü kat gök katına. Radiye de 5. gök katına, Mardiye de 6. gök katına, Tezkiye'de de 7. gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisine ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz ve irşat makamında Allah-u Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler, bizden daha yeni haberi olanlar,
Hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. O insanların mutluluğu yaşaması. Bu dünyada fizik hayatta yaşarken mutlu olmaları ve kıyametten sonra cennette olmaları. Allah'ın temel hedefi budur. İnsan Allah'ın katındaki en üstün mahluktur. Meleklerden de, cinlerden de daha üstündür. Çünkü her şey meleklerde, cinlerde, kainatta insan için yaratılmıştır. Allah Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Öyleyse her şey insan için sevgili kardeşlerim. Her şey insan için yaratılmış. İnsanın mutluluğu için yerler, gökler, ikisinin arasındaki her şey. Sadece bu sebeple bile insan olarak yaratılan bizler Allah'a ne kadar çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala bizden hiçbir şey beklemiyor. Allah Teala bizden sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Her peygamber devrinde yaşayan insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştırmak için, onların saadeti yaşamaları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan adı verilen en değerli mahlukunun mutlu olması için ne lazımsa Allah Teala son üç kitabın hepsine bunu koymuş. Bu lazım gelen şey 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle her şey başlıyor. Allah'a ulaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ayrıca cehennemde cezalandırılmak üzere giren hiç kimsenin oradan çıkması da mümkün değildir. Ta ki cehennemin gökleri çatlasın. Sonsuz bir zaman aralığına kadar orada kalacaklardır. Yani ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, insan Allah'ın kendisi için yarattığı bir mahluktur.
İnsanlar Allah için yaratılmıştır. Ama insandan başka bütün yaratılanlar insan için yaratılmıştır. Onun için insan Allah'ın katında son derece önemli, özel bir yerin sahibidir. Allah Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, ne kadar çok şükretsek azdır ki bizleri bir başka mahluk olarak yaratmamış. Kendisine en yakın olan, en kıymetli mahluk olarak yaratmış. İşte bu en kıymetli mahlukundan da Allah Teala'nın istediği şey sadece onun bu mahlukunun mutluluğu ve huzuru. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesine gelin beraberce bir göz atalım. Nedir mutluluk? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu yaşaması, yani kavgasız hale gelmesi. Mümkün mü? Mümkün. Peki ama neden insanlar mutsuz? Çünkü bir nefsleri var. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek istiyor. Bir ruhu var. Bunun tam tersi. Daha doğrusu Allah'ın ruhu insanın içinde. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemiyor. Öyleyse birisinin işlemek istediği, ötekinin işlemek istemediği bir müessese. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala emirlerinin yerine getirilmesini, yasaklarının da işlenmemesini istiyor. Ve bunu isteyen sadece ruhumuz, nefsimiz de tamamen tersini istiyor. Bu sebeple insanlar mutsuz, evvela kendi işlerinde mutsuz. Devamlı bir kavga içinde yaşıyorlar. Nefs ve ruh sürekli bir kavganın içerisinde. Nerede sevgili kardeşlerim? Kavga varsa, anlaşmazlık varsa, orada mutluluğun oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuzun arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Dış dünyamızda başka insanlarla olan anlaşmazlığımızın bitmesini gerektirir. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine riayet etmemizi, yasak ettiği fiilleri işlemememizi gerektirir. Ki ne zaman Allah'ın bir emrine riayet edersek, emri yerine getirirsek bir mutluluğun bizi kapladığını görürüz. Ne zaman yasak ettiği bir fiili işlersek o zaman huzursuz oluruz. Allah Teala'nın da bize huzursuzluk vermesi, ruhumuzun da nefsimizi cezalandırması söz konusu olur. Öyleyse böyle bir ortamda, bir kavga ortamında sülh ve sükûna nasıl ulaşılır? Allah Teala bunun yolunu açık bir şekilde gösteriyor. Bunun yolu zikirdir. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmektir.
Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişi Allah Teala tarafından derhal mükafatlanır. Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor, ey diyor. İnananlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani inanmanız yetmez. İnsanlardan etmesinler ki Allah'a inananlar cehennemden kurtulacaklardır. Bir uydurma hadisi dolaşıyor insanların arasında. Kimin kalbinde zerre kadar iman varsa o kişi bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkacak ve cennete girecektir. Ebediyen de cennette kalacaktır. Böyle bir olay yok Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'deki insanların kurtuluşuna ve mutluluğuna imkan sağlayacak olan her şey 14 asırda değişmiş. Yerini insanların uydurduğu, Kur'an'a ters düşen hurafeler almış. Allah Teala buyuruyor ki cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiçbir zaman bir insanın bir süre cezasını çektikten sonra cehennemden çıkması söz konusu değildir. Ama insanlar da bunun tam tersine inanmışlar ya da inandırılmışlar. Asırlardan beri yanlış bir öğreti insanlara öğretiliyor. Buna dayalı olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizler için. Allah sizlerin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için de kaydelerini koymuş. Madde 1. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu mutluluğun, huzurun, saadetin olmazsa olmaz şartıdır. Bu İslam'ın giriş kapısıdır. Bu mutluluğun da giriş kapısıdır. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişi

Takva sahibi olamaz ve gizli şirkte kalır. Gizli şirkten kurtulması mümkün değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a münib ol. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönel. Ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de namaz kıl. Ve böylece müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediğin sürece müşriktin, şirkteydin, gizli şirkteydin. Böyle yaparak Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten, gizli şirkten kurtul. Gizli şirk dediğimiz nedir? Allah Teala bir sonraki ayette diyor ki, o şirkte olanlar için onlar, o şirktekiler dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onların müşrik olduğu ifade ediliyor. Bütün fırkalara ayrılanlar müşrikler olarak değerleniyor. Sadece bir tek fırka, Allah'ın milaki olmayı dileyenlerin fırkası, onlar şirkte değiller. Onlar mutluluğu yaşayanlar. Onlar takva sahipleri. Onlar cehenneme değil, cennete girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisini hepinize yaymış. Ama insanlar Allah'a milaki olmayı dinemezlerse şirkte kalırlar. Kim Allah'a milaki olmayı dileyerek takva sahibi olursa Allah onun Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre günahlarını örter. Ama kim de Allah'a milaki olmayı dilemezse o zaman onun amelleri boşa gider. Allah'a milaki olmayı inkar eden herkesin amellerinin boşa gideceğini söylüyor Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek sizin cehennemden kendinizi kurtarabileceğinizi açık bir şekilde Kur'an'da ifade etmiş. Sözünü mutlaka tutar. Allah'ın indinde söz değiştirilmez buyuruyor. Ve bütün hakikatlerini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala defaatle yazmasına rağmen İblis insanlara Kur'an'ın bütün temel fakültelerini unutturmayı başarmış. Ve mesela İslam alemini İslam'ın beş şartına itmiş, orada hapsetmiş. Herkes zannediyor ki İslam'ın beş şartıyla insanlar cennete girer. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş tane şartı. Atalarımız demişler ki, işte İslam

Adamın 5 tane şartı vardır. Kim bunları yerine getirirse o kişi mutlaka cennete girer. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ulaşıyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Tabi paran varsa hacca git olayı. Bu bir uydurma hadistir. Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişinin amelleri boşa gittiğine göre o kişinin kazandığı dereceler sıfır oluyor. Kaybettiği derecelerin olması mümkün değil. Çünkü Allah Teala hem pozitif değerleri değerlendiriyor. Yani bir insan namaz kıldığı zaman, oruç tuttuğu zaman, zikir yaptığı zaman ona dereceler veriyor. Ama yapmadığı zaman, zikir, daimi zikir emrolunduğu cihetle, zikir yapmadığı sürece kişi devamlı derecat kaybediyor. Derecat kaybı negatif dereceler, derecat kazancı pozitif derecelerdir. Ve kimin kazandığı dereceler fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kıyamet günü hesaplaşma günüdür. Kişinin kendi amel defterindeki bütün olayları izlemesi ve her saniye kazandığı ve kaybettiği derecelerin toplamını orada görmesi söz konusudur. Ve kıyamet günü amel defterine baktığı zaman kazandıkları ve kaybettikleri birer birer ona görünecektir. Her olayda ne kadar taammütte bulunduğu belli olacaktır. Ve bu kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak üzere cennete girecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş ise ve de dilemeyen kişi de ne yazık ki şirkte olacaktır ve takva sahibi olamayacaktır. Gideceği yer cehennem olacaktır. Allah Teala biz cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor.

biz cenneti takva sahipleri için hazırladık. Öyleyse cennet sadece takva sahiplerinin diyeceği yer.

Allah Teala'nın dizaynında cennetin bütün insanlar için hazır olduğunu ama sadece hak edenlerin oraya girebileceğini Allah Teala ifade buyuruyor. Herkes cennete gitmek hakkının sahibidir. Kendisine düşenleri yaparsa. Ya da daha açık konuşalım. Herkes cennete girebilir eğer Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilediği takdirde bu kişi takva sahibi olacaktır. Dilediği takdirde bu kişi gördük ki şirkten kurtulacaktır. Yine gördük ki dilemezse amelleri boşa gidecektir. Bu sebeple kaybettiği dereceler fazla olacağı için kazandıklarından gideceği yer cehennemdir. Dilerse günahları örtülecektir. Bu sebeple mutlaka sevapları günahlarından fazla olacaktır. Öyleyse adına mutluluk dediğimiz şeye gelin beraberce bakalım. Mutluluk bir kişinin uyum başlangıçta nefsi ve ruhu olan adam devamlı kavga içindedir. Neden? Nefsi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, emirlerini işlemek istemez. Ruh da emirleri işlemek ister, yasak ettiklerini işlemek istemez. Böylece iki zıt kardeş içinizdedir. Ve de bir ömür boyu kavgayı yaşarsınız. Çözüm var mı? Elbette var. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, dilediği anda çözüme ulaşmıştır. Neden? Çünkü bu kişi Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah derhal vaziyet edecektir. Derhal o kişi üzerinde pozitif etkilerini sergilemeye başlayacaktır. O kişinin mutlu olmasını temin edecektir. Ne yapacaktır? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin etrafına bir fanus koyacaktır Allah Teala. Şeytanın bütün telkinlerini, bütün gücünü onun üzerinde asla tesir edemez bir hale getiren bir fanus, bir koruyucu kalkan. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi şeytanın tasallutundan beridir. Şeytan ona o kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı güne kadar hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhakkak ki en güzeli gerçekleştirmek hepinizin elindedir. Sadece yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten bir dilekle Allah'a ulaştırmak. Ya Rabbi, ben görüyorsun ki bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ermişlerden kıl. Böyle bir talep Allah için yeterlidir. Derhal o koruyucu kalkanını, o fanusu koyar ve şeytan o kişiye ta o kişi ruhunu Allah'ın zatına ulaştırana kadar hiçbir şey yapamaz. Ve bundan sonra kişi Allah'tan devamlı yardımlar alır. Evvela İrşat makamını herhangi bir kişiden ayıramayan, Allah'a ulaşmayı dileyene, Allah öyle yetenekler verir ki,
Kişi irşat makamının söylediklerini izlemeye ve anlamaya başlar. Onu artık herhangi bir kişi için değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. İşte bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin kesin belirtisidir. Allah onun üzerinde tesir icra etmeye başlar. O kişinin görme hassasını açar, işitme hassasını çalışır hale getirir, idrak hassasını güçlendirir ve görmesini bokundaki uzuvlarını da çalıştırır. O kişinin gözü artık irşat makamını herhangi bir kişi için herhangi bir kişi gibi değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. O kişinin kulakları irşat makamının söylediğinin sözlerini işitmeye manasına varmaya başlar. Kalbi de idrak eder. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişi üzerindeki ilk tesir aşamasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği için bunu yapmıştır. Sonra Allah onu o kişi zikir yapınca nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşacaktır. Bu o kişinin irşat makamına ulaşması için yeterli sebeptir. Bu noktada kişi Allah'a kendisini ulaştıracak mürşidi Allah'tan talep ederse mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi de ona ulaşacaktır. Tabi olduğu anda yeni bir dizayna karşılaşacaktır. Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak için o kişide oluşması lazım gelen bütün müsbet istikametteki tesirleri onun üzerinde olgunlaştıracaktır. O kişi namaz kılmayı sevecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Allah ona hissettirmeyecektir. O kişi zikir yaptığı zaman bundan zevk alacaktır. O kişi için bütün ibadetler bir angarya hüviyetinde oluşmayacaktır. Zevk olarak kendini gösterecektir. Ve iç dünyasında her şey uyum halindedir. Bu kişi mürşidine ulaşıp da tabi olduğu an 14. basamaktadır. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin onca afetinin nefsi kalmasına rağmen, ruhu mevcut olmamasına rağmen şeytanın tesirine kapalı olması dolayısıyla nefsin afetleri ona hiçbir onu üzebilecek tesir icra edemez. Buna karşılık Allah'ın yardımı gelir, kişi her an mutluluğu yaşar. Allah onun mutlu olmasını temin edecek her şeyi o kişiye verir. Allah'ın koruyucu kalkanı altında bu kişi şeytanın bütün tuzaklarından etkilenmez. Hiçbir tuzağı, hiçbir gayreti şeytanın o kişi üzerinde onu üzebilecek olan bir neticeye ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu yaşayabilmesi mutlaka bu talepte bulunmasına bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileme talebi. İşte kişiyi mutsuzluktan kurtulacak olan şey, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren onu Allah'a ulaştıracak bütün imkanları Allah-u Teala'nın ona hasretmesiyle devam eder.
O kişi Allah'ın kendisine verdiği istekle namazlarını severek kılar. Oruç tuttuğu zaman karnı acıkmaz. Zikir yaptığı zaman büyük mutluluk duyar. Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk olur. Nefsinin zikir neticesinde kalbine gelen Allah-u Teala'nın nurları sebebiyle nefsinin kalbindeki her yedi, %7 nispetindeki nurlanmaya paralel olarak ruhu Allah'a doğru seyir-i sülük isimli bir yolculukla yükselir. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katından 7 tane alemi aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, o birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştıracaktır. 14. basamak, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, üçüncü kat cennetin sahibidir. Demek ki cennet saadetinin üçüncü katını Allah Teala ona hediye etmiştir. Ne karşılığı? Hiç. Sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. Bu dilek sahih ise, kalpten geliyorsa, mutlaka Allah Teala bunları o kişinin üzerinde gerçekleştirir. Ve şeytan öfkesinden çatlasa da o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Öyleyse bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra şeytanın o kişi üzerindeki tesiri, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra yeniden oluşur. Neden? Çünkü Allah'ın sözü buraya kadardır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak, nefsinin kalbini her %7 nur birikimiyle doldurarak %2 başlangıçtaki rahmet nuruna 7 defa %7 fazıl nuru ekleyerek, %49 fazıl ekleyerek o kişinin nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlıkla, nurlarla doldurmak istikametinde Allah kendisine düşeni yapmıştır. Bu olay tamamlanmıştır. Kişinin nefsi %51 nurla dolmuştur. Ama Allah'ın koruyucu kalkanı da bu noktada artık yoktur. İşte bir insan o noktadaki zikrini, diyelim ki bu kişi 33 bin zikir yapıyor ya da 41 bine kadar yükselmiş, ruhu Allah'a ulaşmış. Böyle bir seviyede bu kişi zikrini devam ettirebilirse, ki şeytan devam etmemesi için her şeyi yapar, ama devam ettirebilirse o seviyeyi muhafaza eder. Nefsinin kalbinde %51 nur olduğu için davranış biçimlerinin %51'i pozitiftir. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapar, yasak ettiklerini yapmaz. %51 oranında olay budur. Bu da o kişiyi bir yarım dünya mutluluğu içinde ömrünün sonuna kadar yaşatır. Bunu devam ettirebilirse, o ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki zikrini bir ömür boyu devam ettirebilirse, bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Kıyametten sonra ve dünya hayatında da davranış biçimlerinin yarısı onu mutlu bir hüviyette yaşatmaya yeterlidir. Bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini elde etmiştir. Cennetlerden de üçüncü kat cenneti elde etmiştir.
Böyle ölür. Ama insanların çoğu vuslattan sonra devam ettiremezler. Aynı seviyeyi devam ettiremedikleri için yavaş yavaş Allah'ın güzellikleri onların üzerinden kaybolur. Nefslerindeki biriken nurlar erimeye başlar. Şeytanın karanlıkları onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte Bakara suresinin 257. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Allah amenu olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Bu nur %51'e kadar o kişi sırf Allah'a milaki olmayı dilediği için artar. Ama ondan sonrasına bakın. Vellezine keferu evliyahumut tagute, o kafirler ki onlar tagutun dostlarıdır. Ve tagut onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte %51 nur Allah Teala'nın yardımıyla mutlak olarak gerçekleşir. Ama tagut onları tekrar karanlıklara geri çeker. Eğer kişi zikrini o seviyede devam ettiremezse bu mutlaka başına gelir. O kişi yaşadığı bütün güzellikleri kaybeder. Ve de sonunda da gideceği yer cehennem olur. Cenneti kazanmışken tekrar kaybedenlerden birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu noktadan sonrasına bakalım. O kişi zikrini daimi zikre ulaştırdığı zaman 24 saat zikreden birisi olur ve 7. kat cennetinde sahibi olabilir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cennete, ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cennete ulaşan bu kişi mürşidine fizik vücudunu teslim ettiği zaman 4. kat cennetin, nefsini daimi zikirle Allah'a teslim ettiği zaman 5. kat cennetin, muhlis olduğu zaman 6. kat cennetin, irşat makamına tayin olduğu zaman 7. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama 3. kattaki o hedefe yürüdükten sonraki şeytanın onu düşürmek gayretleri netice verirse bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasına rağmen bir süre sonra oradan düşecektir. Ve Allah'ın nurlarıyla dolan kalbi şeytan tarafından tekrar karanlıklara dönüştürülecektir. Böyle bir şeyi yaşamamak mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikir sayısı hangi seviyedeyse 33 ile 41 arasında değiştiğini düşünüyoruz bunun. O seviyedeki zikrini devam ettirebilirse o kişi ömür boyu dünya hayatında mutluluğun yarısını yaşar. Gideceği yerde mutlaka 3. kat cennet olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir yaşamı sürdürmesini istiyor. Hepinizden istediği bu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Allah ve mutluluk bir bütündür. Şeytan ve mutsuzluk da bir negatif bütündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratandır. Allah'ın dışındaki her şey, şeytan da dahil olmak üzere, her şey yaratıktır. Şeytan bir cindir. Yani enerjiden yaratılmıştır. Ve de Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı salsalin denen organik hale dönüşebilen bir topraktan, balçıktan yaratması şeytanı fena halde hiddetlendirmiştir. Acaba neden? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüştür. Ve o ruh hayat vermiştir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a hayat vermiştir, ruhundan üfürmüştür. Kainatta Allah'ın ruhuna layık olan bir tek varlık vardır. O insandır. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah Teala insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Cinler var, melekler var. Ayrı hüviyette yaratılan varlıklar. Cinler nefs sahibi, meleklerin nefsi yok. İnsanlar ruhlarının dışında bir nefsle dizayn edilmişler. Nefslerin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhların kalbi %100 hasletlerle dolu. İnsanın fizik vücudu bir de nefsle ruhu. Nefs mi? Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefs onu yapmak ister, onları yapmak ister. Allah'ın emrettiği ne varsa nefs onları yapmamak ister. Acaba neden? Şeytan nefse devamlı telkin etmek yetkisinin sahibi kılınmış Allah Teala tarafından. Ama şeytanın ruha hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ruh şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Hiçbirine kulak asmaz. Umurunda bile değildir iblisin söyledikleri, şeytanların söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, hepinizin etrafında bir veya birkaç tane şeytan her zaman vardır. Görevleri sizinle beraber olmaktır. Sizi takip etmektir. Ve de sizi
bütün ömrünüz boyunca yoldan çıkarmaya çalışmaktır. Devamlı olarak size telkinde bulunurlar. Siz de onları, çoğunu kendi düşüncenizi zannedersiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis, şeytanların Allah'a karşı, cinlerden Allah'a karşı çıkan ve şeytan adını alan bir varlıktır. Adı İblis'tir. Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrini vermesine iblis fena halde içerlemiştir. Ve de bütün melekler derhal secde ettiği halde cin tayfasından olan iblis Adem Aleyhisselam'a secde

Adem Aleyhisselam'ın içinde İblis'in secde etmediği Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde Allah'ın ruhu vardı. Allah-u Teala'nın emri Allah'ın ruhunu taşıyan, Allah'ı yeryüzünde o ruhu taşımak sebebiyle en üstün seviyede temsil edebilecek bir vasfın sahibi olan insan adı verilen bir varlığın ilk temsilcisi Adem Aleyhisselam'a secde emrini veriyor. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yapılmış olan fizik vücuduna değil, o fizik vücudun barındırdığı Allah'ın ruhuna atfen. Şimdi iblisin söylediklerine bakalım. Allah Teala, ey iblis diyor. Sana emir vermeme rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemenin arkasında ne var diyor. Neden secde etmedin? İblis, iblisçe bir cevap veriyor. Diyor ki, sen beni enerjiden yarattın. Dumansız ateşten. Onu diyor, topraktan yarattın. Toprak, enerjiye nazaran necistir, pistir. Allah Teala açıkça söylemesine rağmen ben ona ruhumdan üfürdüm. Öyleyse o benim ruhumu taşıyor. Şimdi onun da önünde secde edin. Yani ona üfürdüğüm ruh sebebiyle ona secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Onda benim ruhum var. Beni temsil ediyor diyor. Benim ruhum olan bu varlığa benim ruhum onun içinde olduğu için secde edeceksiniz. İblis ise bir ayak çalımıyla olayı başka bir tarafa çekiyor ve diyor ki onu topraktan, balçıktan yarattın, salsalinden yarattın, beni ise diyor enerjiden yarattın, ben ondan üstünüm. Şeytanın şeytanlığı buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Ve şeytan insanın düşmanı oluyor. Kıyamete kadar şeytanların insana olan düşmanlığı devam edecektir. Herkesin etrafında şeytanlar vardır. Sevgili kardeşlerim, bu gözlerle bizler ancak fizik alemi görebiliriz. Yani bu kalemi görebiliriz, bu telefonu görebiliriz, fizik standartlarda olanları. Ama aynı mekan, zahiri alemi de, gayb alemini de kaplıyor. Aynı mekan, berzah alemini de kaplıyor. Sevgili kardeşlerim, berzah alemi, nefslerinizin her rüyada sizden ayrılıp da gittiği alem. Ama her zaman oraya gitmez. Zahiri alemde de dolaşır. Zahiri alem, işte bu içinde yaşadığımız alemdir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Onun için çevre, fizik vücudumuza göre fiziktir. Yani bir kapıyı açmadan kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bu dünya adı verilen, zahiri alemin bir parçası olan dünya adı verilen bu gezegende nefsler de dolaşabilir. Rüyanızdaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer zahiri alemdeyse nefsiniz, o zaman bir duvardan girer, evin öbür duvarından çıkar. Duvarlar

Onun için sadece bir görüntüdür. Orada yaşayanlar da bir görüntüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsiniz eğer kendi alemindeyse, yani berza alemindeyse, o zaman enteresan şeylere siz şahit olursunuz. Çünkü sizden evvel ölmüş olanları ziyaret edebilirsiniz. Onları görebilirsiniz. Onlarla eski günleri yad edebilirsiniz. Özlediklerinizin hepsi oradadırlar. Orada insanların yaşlanması veya gençleşmesi her zaman mümkündür. Kendinizi de ilkokulda okuduğunuz günlere geri dönmüş olarak görmeniz mümkündür. Çok daha yaşlı olarak da görmeniz mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size neleri nasıl nasip kıldığı o Allah'ın bileceği şeydir. Öyleyse bir dünya hayatı yaşıyoruz. Bu dünya hayatını en güzel şekilde tamamlamaya çalışmalıyız. Çok yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Az yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yaşantıyı, dünya hayatını kendimize zindan ederek de geçirebiliriz. Dünya hayatını kendimize cennet kılarak da yürütebiliriz. İşte mutluluk bu açıdan son derece önemlidir. Kim mutluysa dünya hayatı onun için bir cennettir. Kim mutsuzsa dünya hayatı onun için bir cehennemdir. Ama burada duyular söz konusudur. Ve sevgili kardeşlerim, mutlu olabilmek herkese Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir muhteşem olaydır. Herkes mutlu olabilir. Mutlu olmak için iç dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için dış dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için Allah ile ilişkiler alanında, sahasında mutluluğu sağlamalısınız. İç dünyanızda başlangıçta ne vardı? Bir nefsiniz vardı, bir de ruhunuz. Allah-u Teala'nın biz her şeyi zıttı ile kayyum kılarak çift yarattık. Ayet-i kerimesinin gerçekleşmesidir. Nefsin de, ruhun da bir insanda var olması. Bir insanın nefsini %100 afetlerle dolduran Allah Teala ona ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu bir ruh. %100 afete karşılık nefs,
%100 hasletlerle dolu, donatılmış olan bir ruh. Buraya kadar güzel, denge tamam. İyi de Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enibi ila Rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekimil azab ediyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Burada ruhun teslimi var. Burada fizik vücudun teslimi var. Burada nefsin teslimi var. Burada iradenin teslimi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %50'ye aşkın bir nurla bezenmişse, %51, bu sizin ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Ruh vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru seyir-i sülükesinde bir yolculuk yapacaklar. Bu yolculuğu, ruhunuzun bu yolculuğu Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşir. Allah-u Teala size verdiği emanetini, size verdiği emanet olan ruhunu geriye istiyor. Menivine ileyhi, Allah'a ulaşmayı dile demek. Ve yettekun ve takva sahibi ol. Ekum salat ve namaz kıl. Ve la tekunen minel müşrikin. Müşriklerden olma. Rum suresi 31. ayet-i kerime. 32. ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir insanın yaşayabileceği en güzel şey Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıya sahip olmak. Nasıl bir yapı? Daimi zikrin sahibi olan birisinin yapısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Ruhunuz ki bütün hasletler ondaydı. Terk ettiği zaman denge bozulmuştur. O dengenin kurulabilmesi için ruhunuz vücudundan ayrıldığı cihetle nefsinizin kalbini Allah-u Teala %51 nurla dolduracaktır. Ki aynı denge yeniden kurulsun ve size bu denge kurulduğu zaman teslim etsin olan vücudu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama dileğin, talebin mutlaka bizden gelmesi gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlara Allah-u Teala bir hak vermiştir.
siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ama siz ruhunuzu bana ulaştıracak değilsiniz diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allah bütün insanların ruhu olan Allah'ın ruhunu, yani kendi ruhunu kendisine geri istiyor. Bütün insanları da dünya hayatını yaşarken bu hedefe ulaşmayı mümkün kılmış Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ama Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı mahluklarıyız. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yeterli değildir ki Allah bizi insan olarak yaratmış. Başka bir mahluk olarak yaratılabilirdik. İnsan olmanın şerefini yaşayamazdık. Öyleyse insan olmak mutlu olmaya aday olmaktır. Mutlu olmak kişisel iradeye tevdi edilmiştir Allah-u Teala tarafından. O kişisel irade, cüz'i irade, İlahi iradenin emrettiği hedefi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ona emanet olarak verilen ruhu Allah'a ulaştırmak zorundadır. Allah-u Teala diyor ki innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala diyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah'ın ruhu bize üfürülmüş ve Allah'tan ayrılmış olarak bizim bünyemize girmiş. İşte o verdiği emaneti Allah-u Teala geriye istiyor sevgili kardeşlerimiz. Allah'ın verdiği emaneti geri alması hepimiz için çok önemli bir olgu. Öyleyse o emanetin Allah'a gönderilmesi 7 kademelik bir seyir takip edecektir. Ruh, Allah'a doğru yapılan seyri sülük isimli yolculukta diğer ruhlarla beraber 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve Zikir yüceleri, Sitret-i Münteha, oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. Allah-u Teala herkesin şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek, bilinçli olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını farz kılmıştır. İşte o olay sevgili kardeşlerim. Bütün insanları Allah'ı mutluluğa ulaştıran o olay.
Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edinceye kadar geçirdiği zaman parçasında o kişinin başlangıçtaki dengesi yeniden kurulur. Başlangıçta ne vardı? Kişinin nefsi vardı. %100 afetlerle dolu. Başlangıçta ne vardı? Kişinin ruhu vardı. %100 hasletlerle dolu. Öyleyse terazinin iki tarafı dengede. Biz her şeyi zıttıyla kayyum olarak çift yarattık diyor Allah Teala. Burada terazi dengede, zıttıyla kayyum. Birisi %100 haslet, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, birisi %100 afet, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan. Ve işte böyle bir denge başlangıçta varken İnsanlar mutluluğu yaşayamazlar. Nefs devamlı olarak insanı huzursuz edecek olan şeyler icat eder ve şeytandan aldığı vesveselerle kişiyi devamlı huzursuz kılar. İnsanlar eğer nefs tezkesini bilmiyorlarsa bu huzursuzlukları bir ömür boyunca devam edecektir. Ama kim hedefe doğru yürürse, yani Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, bu kadar yeter. Geri kalanı ben yapacağım, siz yapmayacaksınız. İşte o zaman insanın ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Denge terazinin iki tarafı eşitti birbirine. Ama ruh Allah'a geri döndüğü zaman kişinin sadece nefsinin afetleri kalır geriye. Bu afetler kadar nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbindeki o afetleri %49'a indirmek Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir yetkidir. Allah tarafından gerçekleştirecek olan bir fenomendir. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunacaktır. Ya Rabbi diyecektir, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın bu hedefi vücuda getirirken yapacağı şey aynı dengeyi ikinci bir defa kurmaktır. Artık kişinin ruhu vücudunda olmayacağı için dengenin pozitif tarafı yok oluyor. İşte o dengeyi negatifin içinde negatifleri pozitife çevirmek suretiyle Allah Teala yeniden sağlıyor. Kişinin nefsinin kalbinin içine fazıllar göndermeye başlıyor Allah Teala. Başlangıçta %2 rahmet nuru giriyor kişinin kalbine. Sonra 7 defa %7 fazıl nuru. Bu süreç içinde bir dengesizlik var. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve de denge yok ortalıkta. İşte o dengenin sağlanabilmesi için nefsin kalbinin %100 olan karanlıkları, afetleri %49'a düşürülüyor Allah Teala tarafından 7 kademede. Başlangıçta %2 rahmet nuru önce kuvvet giriyor kalbe. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor.
Başın üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Mürşidine tabi olduğu zaman. Ve de kişinin zikretmesi üzerine, Allah, Allah, Allah, Allah demesi üzerine bir olay başlıyor, yeni bir fenomen. Bu kelime, Allah kelimesi, bu seviyeye ulaşmış olan birisinin göğsüne, göğsünden nefsinin kalbine Allah'ın katından nur gelmesini sağlıyor. Evvela sadece göğsü yarıldığı zaman daha mürşidine ulaşmadığı için sadece rahmet nuru kişinin kalbine girebilir, %2. Ondan sonra 7 defa fazıllar girecektir. Her %7 fazıl o kişinin ruhunun zemin kattan birinci gök katına yükselmesine, ikinci defa %7 nur ikinci gök katına yükselmesine, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur yedinci gök katına yükselmesine ve yedinci gök katında 7 tane alemden geçip Sidret-i Münteha'ya ulaşmasına, oradan da Allah'ın zatına ulaşmasına sebebiyet verecektir. Allah Teala bunu o insan üzerine yüklememiştir. Senin görevin diyor sadece bana ulaşmayı dilemektir. Bu söylediğim işlemi ben gerçekleştireceğim diyor. Senin kalbine ben nurlarımı dolduracağım. Sana zikri sevdireceğim. Sen namaz kılmayı sevmiyor musun? Ben sana namazı sevdireceğim. Sen oruç tuttuğun zaman bayılacak gibi mi oluyorsun? Baygınlıklar mı geçiriyorsun? Ben seni iyi edeceğim ve orucu sever bir noktaya ulaştıracağım seni. Zikir senin için uzakta bir olayken, sevmediğin bir olayken ben sana zikri sevdireceğim. Ve Allah Teala bunların hepsini gerçekleştiriyor sevgili kardeşlerim. Zikir olmasa ne olmayacaktı? Zikir olmasa, tabiyetten sonraki zikirden bahsediyoruz, Allah'ın katından rahmet nuru, fazıl nuru, salavatlar, salavat nurları taşıyamayacaktı. Bu noktadan sonra yapılan bütün zikirlerle o kişinin göğsüne Allah'ın katından başlangıçta %2 rahmet nuru girer, ulaşır ve kalbe girip yerleşir. Sonra %7 fazıl nurları girmeye başlar. Bu fazıl nurlarının her %7 yerleşmesine paralel bir standartta ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. İnsanın mutluluğu nefsinin %51 nurlara, %49 fazıl, %2 rahmet nur olmak üzere yarıyı aşan bir noktaya kadar nurlarla dolması o kişinin ruhunun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmasını sağlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin nefsinin kalbi %7 nuru aldıkça ruh buna paralel standartlarda bir gök katına mutlaka yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, neticede başlangıçtaki denge, ruh ve nefs dengesi, Allah'ın emirlerini yerine getiren sistemde yerine getirmeyen sistem tekrar kurulmuş olacaktır. İşte bu süre içinde Allah Teala şeytanın o kişiye musallat olmasına müsaade etmemesi söz konusudur. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar onun kişiye tesir etmesine imkan vermez.
Böylece kişi daimi zikirde dahi yaşanamayacak olan bir mutluluğu 7-8 aylık bir devrede yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun yarısıdır. Dik yokuş, bu noktaya kadar 3 saatlik bir zikirle ulaşılan yarı mutluluğu %80'e taşıyabilmek için kişinin zikrini 18 saate çıkarması zorunluluğudur. İşte o aşılması gerçekten büyük bir hedeftir. Ulaşılması gerçekten güç olan bir hedeftir. Her baba yiğidin harcı değildir. Günün 18 saatini, yani bir başka ifadeyle uyanık olduğu saatlerin tamamını Allah'ın zikriyle geçirmesi herkesin harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, asıl hedef bundan sonraki daimi zikirdir. O mutluluğun tamamını sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi bu sonsuz mutluluğa daimi zikre ulaştırmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, ve huzurunuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Allah'ın bütün insanlar için hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Allah Teala mutluluğu hedef mi göstermiş? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Mürşidinize tabi olun diyor. Ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Etti üç. Fizik, vücudunuzu da bana teslim edin diyor. Dört. Nefsinizi teslim edin diyor. Beş. Muhlis olun diyor. Altı. İradenizi de bana teslim edin ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun diyor. Yedi. Ne demiş, ne demiş? Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayın demiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala'yı tanıdıkça daha çok mutlu olacaksınız. Ama Allah Teala'yı tanımanız zikrinizi arttırmanıza bağlı. Her şey nefsinizin kalbindeki nurların oranına bağlanmış durumda. Kim daimi zikre, zikri daime ulaşırsa onun kalbi %100 nurlarla dolar. O bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Onun için Allah Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor. İşte böyle bir dizayn insanın mutluluğuna hedef hedef, adım adım yaklaşmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan beraberliğinizi Allah'ın sizin için hedef gösterdiği istikametlerde uygulamaya çalışın. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemeden hiçbir yere varamazsınız. Bu, İslam olmanın bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmanın temel kaidesidir. Biliyorsunuz ki Arapçada sadece sesli harfler kullanılır. Sin, lam ve mim. Bu üç harf silim kökünü ifade eder. Teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi bu kökten türer. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman sadece sin'i, lam'ı ve mim'i görürsünüz harf olarak. Başlangıçtaki i de yani sesli harfte, sonraki a da lamla mim arasına giren a da, sinden evvelki i'yi okutacak olan işaret
Lambda'nın belki A'yı okutacak işaret. Böylece İslam kelimesi ortaya çıkar. Sin, Lam ve Mim'in üzerindeki iki tane işaretle. Birincisi İ'yi ifade eder, sesli harf. İkincisi A'yı ifade eder, sesli harf. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. O hedef bütün insanlar için bir muhteva taşıyor. Mutlu olmak. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O insanın kalbi afetlerle dolu olduğu cihetle şeytan o afetlerin her birinden ayrı ayrı girerek o kişiyi devamlı huzursuz kılmanın bütün hünerlerini gösterir. Kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an bir şeyleri kendisine dert eder. Çünkü nefsindeki öfke, kin, isyan, gibi afetler ki 19 tane afetten oluşur nefsin afetleri. Her biri bir insanı ayrı bir cepheden mutsuz edecek özellikler taşır. Mesela haset afeti. Başka birinin sizde olmayan bir şeye sahip olmasını çekemediğiniz takdirde sizde bu afet var demektir. Haset. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizde var demek geçerli değil. Herkes de var. Başlangıçta bütün insanlar 19 tane afetin sahibidir. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bir dengesi var. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktör var. 19 afetinize karşılık 19 da haslet taşımaktasınız. Denge otomatik olarak kurulmuştur. Allah-u Teala bu dengenin farklı bir hüviyete ulaşmasını ister. Bu denge bir insanı %50 mutluluk üzere bırakır. Afetler kadar hasletler de var olduğu cihetle. İkisi de aynı miktarda yer işgal edecektir hayatınızda. Ve mutlu olduğunuz sürece ne kadar zaman geçmişse mutlu olduğunuz sürece de o kadar zaman geçecektir. Afetler ve hasletler mutlaka hüviyetlerini ispat edeceklerdir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey öyle bir hedefe varmanızdır ki orada afetler kalmamıştır. Bunun manası o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaşan bir kişi her an zikrettiği için Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin kalbini kesintisiz bir şekilde bir ömür boyu besleyecektir. Dolduracaktır. Afetlerin girmesine müsaade etmeyecektir. Allah'ın katından gelen nurlar, fazıl nurları.
Başlangıçta nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Sonra emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsinizin kalbi %7 zikrinizin artışına paralel bir seyirle dolduracaktır. Nefsinizin kalbini Allah'ın %2 fazıl nuru, %2 rahmet nuru, 7 defa %7, %49'da fazıl nuru nefsinizin kalbini %51 oranında dolduracaktır. Daha üst hedeflere ulaşmak isteyen için zikrin daha üst boyutlara yükselmesi şarttır. Bu hedefi gerçekleştirebilecek bir tek silah var elinizde. O silahın adı zikirdir. Onun için Kur'an zikre çok büyük bir önemin ifadesini taşır. Önem verilmesinin ifadesini taşır. Allah Teala bunu boşuna yapmamıştır. Ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Mutluluksa nefsinizin kalbindeki hasletlerin zikirle çoğalmasına bağlı. Başka bir ilacı yok sevgili kardeşlerim. Sadece zikir var. Bununla o hedefe yürüyebilirsiniz. Tatbikata girdiğiniz zaman göreceksiniz ki ne kağı köfte, o kağı ekmek orada da geçerli. Ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutlu olursunuz. 24 saatlik her zaman parçasının, her günün ne kadarını Allah'ın ismini içinizden tekrar ederek geçiriyorsunuz. Birçok insan belki de ben Allah'ın ismini tekrar edersem bütün gün 24 saat işimi nasıl yapacağım, nasıl uyuyacağım diye düşünür. Halbuki tatbikata girdiği zaman başarabilirse görecektir ki engel olmak şöyle dursun, kişinin işini büyük ölçüde zikir kolaylaştırır. Neden? Allah'ın zikriyle yapılan bir iş bir insan için iki kat mutluluk ifade eder. Bir işin gerçekleştirme sebebiyle kişi mutludur. İki, nefsine devamlı nur dolduğu için mutludur zikir sebebiyle. Zikir olmasaydı bu mutluluk yarıya inecekti. O kişi nefsinin kalbi afetlerle dolu ama ruhunun kalbi hasletlerle dolu olduğu için. İşte bir farklılık oluşuyor. Ruh sahibi olan Allah'a geri dönüyor. İşte o zaman geriye ne kalıyor? Nefsin kalbi kalıyor. Nefsin kalbi ki %51, %49 afetlerle dolu. Kişi %51 nurlu olan nefsinin kalbini %100 nura ulaştırmak için 7 defa %7'lik hamleler yapmak mecburiyetinde. Nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan faktör sadece bir tek faktördür. O Allah kelimesinin tekrarıdır. İşte Allah kelimesi ki o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını taşır. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikir yapabilir. Bu o sesli zikrin devamı süresince Allah'ın nurlarının
Puzzle'ların o kişinin nefsinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kişi zikrini ne kadar arttırırsa mutluluğu o kadar üst boyutta yaşar. Bir gün daimi zikre ulaşabilirse o zaman Allah'ın çok müstesna bir kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmanın üst noktası daimi zikirdir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde afet kalmaz. Afetler bizi Allah'ın yasaklarını yapmaya zorlar. Allah'ın emirlerini ise yapmamaya zorlar. Emirlerin yapılmaması, yasakların işlenmesi elbette %100'lük bir standartta gerçekleşmez. Kişi kendi düşenleri yaptıkça kalbindeki nurun giderek arttığını görür. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı. %100 afetlerle dolu. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Bir tarafta nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini çiğnemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye zorlar. Diğer taraftan ruhunuz var. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye, yasak ettiklerini yapmamaya davet eder. İkisi arasında kesintisiz bir harp bir ömür boyu devam eder. Eğer kişi Allah'ın yoluna girmediyse. Girerse ne olur? Kişi zikir yapar. Tabiyetten sonra yapılan zikir Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat isimli üç ayrı faktörün harekete geçmesini sağlar başlangıçta. Sonra sadece fazıllar %2'lik bir rahmet girişinden sonra %2'lik bunun bu rakamın ötesinde 7 defa 7 ve 7 defa 7 olmak üzere 49, 49, 98 eder. %98 nurun o kişinin kalbine girmesini temin eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Birinci %49 böyle tahakkuk eder. Bu otomatik bir sistemdir. Zaten başlangıçta nefsimizin kalbinde %100 afetler yok muydu? Vardı. Ruhumuzun kalbinde de %100 hasletler yok muydu? Vardı. Yani denge kurulmuştu. Ama ne istedi Allah Teala bizden? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı istedi. Biz de ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı anda denge bozuldu. Afetler duruyor, hasletler yok. Öyleyse o hasletleri kazanabilmek için hasletlerin yerine aynı özellikleri taşıyan fazılların nefsimizin kalbine girip %2 artı 49 %51'lik yolu %51'lik kesimi oranı gerçekleştirmesi hedef alınır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara bunu karşılıksız olarak verir. Neden? Çünkü zaten o kişinin bir nefsi vardı. Nefsinin kalbinde %100 afet doluydu. Ruhu vardı. Ruhun kalbinde de %100 haslet doluydu. Bu denge ruhun vücuttan ayrılmasıyla
%51 afetin kaldığı bir nokta olarak devam eder. İşte Allah-u Teala insanlara zikri, çok zikri ve daimi zikri üçünü de farz kılmış. Adım adım insanlar zikirlerini yükselsinler de mutlulukları da ona göre olsun diye. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ulaştırdığı andan itibaren artık ruhu yoktur. Ama ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devrede veya 8-9 ay sürebilir. O kişinin nefsinin kalbi ruhu gideceği için nefsinin kalbinde gerekli değişiklikleri oluşturur Allah-u Teala. O kişinin nefsinin kalbi, kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuk sırasında 7 tane gök katını aşacağı için emmarede 1. gök katını, levvamede 2. gök katını, mülhimede 3. gök katını, mutmainnede 4. katını, gök katını, radiye, mardiye ve teskide de 5., 6. ve 7. gök katlarını ruh aşarak 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın istediği bütün insanlara verdiği emir budur. Emanet olan ruhun, insanda bir emanet olan ruhun, onun gerçek sahibi olan Allah'a iadesi, teslimi. Aslında böyle olan insanlar Müslim kelimesini hak etmişlerdir. İslam olan yani teslim olan. Herkes ben Müslim der, ben Müslümanım der. Bu bir ifade noksanlığıdır. Aslında o kişi Allah'ın Müslüman kelimesinden çıkardığı manadan uzaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin kalbi %100 afetlerle dolu olur, nefsinin kalbi. Böyle olan bir kişi Allah'a teslim olmuş değildir. Teslim olabilmesi için demin söylediğimiz 7 tane emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer aşması, bu süreç içinde de nefsinin kalbine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi lazım. O zaman kişi Allah yolunda bir merhaleyi kat etmiş olacaktır. Bir hedefe ulaşmış olacaktır. Bu hedef, o kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonucu ifade eder. Başlangıçtaki dengenin aynı burada da yaşanır. Nefsin kalbi %49 karanlıktır. Ama şimdi %51 nur girmiştir nefsin kalbine. Nefsin kalbi %51 aydınlanmıştır. Ruh mu? Ruh gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki sizlere bunları anlattıkça içimiz ferahlıyor. Çünkü bu yol sizi burada bırakmaz. Gayret ederseniz nefsinizin kalbi %51'den zikirlerinizi arttırdıkça öteye geçecektir. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi %100 hasletlerle donanacaktır. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü Allah'ın emirlerine riayet eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyeti Allah Teala size kazandıracak. Bu uyum hali, yasakların işlenmemesi, zikrinse daimi zikre ulaşması,
Bunun manası nefsin kalbinin %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere nurlarla kaplanmasıdır. Afetlerin hiçbirisi kalmadığı için başka insanlar sizin bütün davranışlarınızda Allah'ın tecellilerine paralel bir seyir takip eden davranış biçimlerinizde siz mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın verdiği o müstesna ruh hali sizi öylesine mutlu kılacak ki daimi zikre ulaştığınız zaman bu zevki bütün boyutlarını yaşayacaksınız. Her zaman mutlu olacaksınız. Başkaları size kötülük edebilir. Ama siz onlara kötülük edemezsiniz. O noktaya geldiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, insanların nefslerinin afetleri sebebiyle ne kadar boş şeylerle uğraştıklarını, başkalarını mutsuz etmek için nasıl çalıştıklarını göreceksiniz. Sizse sadece başkalarını mutlu etmek için çalışan birisi olacaksınız. Hayatınızı ona vakfedeceksiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi başaracaksınız. İntikam müessesesi kalbinizden tamamen silinip atılacak. Kin duyamayacaksınız hiç kimseye. İnsanlar size düşman olacaklar ama siz onlara düşman olamayacaksınız. Allah'ın bütün dostları Allah'ın düşmanları tarafından daima lekelenmeye çalışılır.

Hep iftiralar atılır, kötü şeyler söylenir. Ama onlarına karşılık bile vermezler. Bilirler ki Allah'ın katında ait oldukları yerdedirler. Allah için yaşarlar. Allah için ölürler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dostu olmak müstesna bir hedeftir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu noktadan itibaren Allah'ın dostu olmak şerefine ermiştir. Bu noktadan itibaren nefsinin, kalbinin %51 nurlarla dolmasına kadar geçen devrede Allah onlara kumanda eder. Allah onları mutlaka nefslerinin kalbi 49 artı 2 %51 nurla dolana kadar Allah'ın yardımı eksilmez. Herkes bu hedefe otomatik olarak Allah Teala tarafından ulaştırılır. Dünya o insanların dünyadaki en mutlu devreleri bu devredir. Nefslerinin kalbinin %51 nurla doldukları noktaya ulaşıncaya kadar geçirdikleri 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, bu kişi sonra devam ederse yoluna fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbi %81 nura ulaşacaktır. Bu dik yokuştur. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır daimi zikre. Sonra tesbihe geçecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman da nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu kişinin ruhu yok. Nefsi var. Nefsinin kalbi de %100 nurlarla dolmuş vaziyette. İşte o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Hiç kimseye kötülük yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emrinde ve tasarrufunda olduğu için mümkün değildir. Allah Teala ona bir ömür boyu mutluluğu teslim etmiştir. Allah Teala'nın istediği son nokta budur. Allah Teala bunu da farz kılmıştır. Ruhun teslimini farz kılmıştır. Fizik vücudun teslimini farz kılmıştır. Nefsin teslimini de farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi yolun yarısını ifade eder. Allah Teala bunu herkeste otomatik olarak gerçekleştirir. Neden? Çünkü bu kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmıştır. Artık ruhu yoktur. Ruhu olmayınca nefsinin kalbinde değişiklik olmalı ki aynı dengeyi sağlayabilsin kişi. Bu sebeple bir kişinin nefsinin kalbinin %49 artı 2, %51 nura ulaşması otomatik bir müessesedir. Allah o kişiye zikri özel olarak sevdirir. O kişi mutlaka zikir yapar. Mutlaka nefsinin kalbi %51'e

nurlu olarak ulaşır. O kişinin nefsinin kalbinde %49, fazıl 7 defa %7, %2'de rahmet nuru oluşur. Başlangıçtaki denge %1 farkla yeniden kurulur. Başlangıçta nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Bu 200'ü 100 kabul edersek %50 hasletler, %50 afetler oluyor sonuç. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanmakla başlar her şey. Sonra seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz ama daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Mutlu olmak isteyene Allah Teala bütün kapıları açmıştır. Ve sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Nefsinizin kalbini afetlerden temizledikçe, Allah'ın nurlarıyla bezedikçe, o nurların açtığı bütün çiçekler sizi sonsuz mutluluğa doğru ulaştıracaktır. Bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman size yapılan düşmanlıklar, size yapılan kötülükler size vız gelir. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getirmezsiniz. Onlara acırsınız sadece. Zavallılar dersiniz. Şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kim bir başkasına kötülüğü hedef almışsa, orada sadece şeytan vardır. Allah'ın dostları hiç kimseye kötülük yapamazlar. Yapmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah'ın düşmanları onlara Allah'ın dostu olamadıkları için, Allah'ın dostunun kalbinin nurunu tamamen nurla dolu olduğunu hiçbir zaman anlayamazlar. Herkesi kendileri gibi zannederler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygundur. Kişi herkesi kendisi gibi zanneder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan, nefsinin kalbinin afetlerden tamamen temizlenmiş olduğu bir başka insanı belki düşünemez bile. Kendisi öyle olduğu için onun da öyle olması lazım diye düşünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, düşmanlıkların arkasında her zaman nefsin afetleri vardır. Nefsin hasretlerine sahip olanlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerine en büyük kötülükleri yapanları bile affederler. Onlara hiçbir kötülük yapmaları mümkün değildir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın dostları düşmanlarının da dostudur. Hiç kimseyi düşman olarak göremez ve Allah Teala'ya onlara kötülük etmesi için
onları cezalandırması için talepte de bulunamaz. Allah'ın dostlarının düşmanları, yaptıkları düşmanlıklar sebebiyle kazanacakları negatif dereceler yüzünden cehenneme gideceklerdir. Allah'ın dostları hiçbir zaman onlar için Allah-u Teala'dan onlara kötülük etme talebinde bulunamazlar. Böyle bir şey onların nefslerinin kalbinde afet kalmaması sebebiyle mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetin daha sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, biz sizi severiz. Sizden nefret edemeyiz. Biliriz ki yanlışlık yapanlar, hata işleyenler, suç işleyenler bunun hesabını Allah'a vereceklerdir. Hesap bize yapılan kötülükler konusunda bile bizimle olan bir hesap değildir. Hesap Allah ile görülür. Allah Teala yapılan bütün haksızlıkların, düşmanlıkların bedelini onların sahiplerine mutlaka ödetir. Hiçbir hesap yerde kalmaz. Bu Allah'ın işidir. Allah'ın adaletidir. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere ve onun kendisini sevenlere layık kıldığı mutluluk üzerine. Mutluluk Allah ile dost olmadan elde edilmesi mümkün olmayan bir hedeftir. Sadece Allah ile dost olabilenler, bir dostluk kurabilenler, sadece onlar sevgili kardeşlerim. Sadece onlar mutlu olurlar. Konunun içinde Allah'a kurbiyet, yani yakın olmak, karib olmak yoksa mutluluk da yoktur. Mutluluk, bir insanın nefsindeki afetlerin yok edilmesi oranında yaşanabilir. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Allah Teala bütün kainatı bir denge unsuruyla
yaratmıştır. İfade açık ve kesindir. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse her şeyin dengede olduğu bir yaratılış nizamı. Bir insanın nefsinin kalbi %100 afetle doluysa bu nasıl denge diye düşünenler varsa denge tam bir dengedir. Çünkü bir de ruhunuz var, onun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Zaten ruhunuz Allah'ın ruhu. Ama Allah Teala ruhunu size bırakmak istemiyor. Ruhunuzu bana diyor, şu dünya hayatını yaşarken ulaştıracaksınız. Bunu dileyeceksiniz, biz de sizin ruhunuzu kendimize ulaştıracağız. Evvelce üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Daha doğrusu biz size böylece üçüncü kat cenneti kazandıracağız. Allah'a, yani bize ulaşmayı dilediğiniz zaman diyor Allah Teala, birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra sizi mürşidinize ulaştıracağız. Tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bundan sonra da sizi ruhunuzu vücudunuzdan ayırdıktan sonra kendimize ulaştıracağız. Ruhunuz bize ulaştığı zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılınacaksınız. Evet, biz ulaştıracağız ama size bir üst kat cenneti de bir hediye olarak vereceğiz diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi otomatik olarak cehennemden kurtulur, cenneti hak eder. Böylece ölse o kişi mutlaka kıyametten sonra gideceği yer cennet olan birisidir. Yaşadı, Allah ona mürşidini gösterir, ulaşmasını sağlar. Tabiiyet, mürşidin önünde diz çöküp el öperek La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Kişinin mürşidine tabi olarak el öpmesi ne demektir? El öpmesi, mürşideki cereyanın o kişiye geçmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa insanlara hep cereyan geçer. Bu cereyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam tarafından verilmiştir. Biliyorsunuz Hira Dağı'nda Nur Mağarası'ndayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle bir insan kılığında, bir insan hüviyetinde göründü. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyordu. Ve dedi ki, ben okuma yazma bilmem. Cebrail aleyhisselam yeniden dedi ki, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene aynı cevabı verdi. Bu Cebrail aleyhisselamın kendisine yaklaşan ikinci adımıydı. Ben ikinci defa cevap verdi. Ben okuma yazma bilmiyorum. Üçüncü adımını attı Cebrail aleyhisselam. Ulaştı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İnsan hüviyeti içindeydi Cebrail aleyhisselam ve kollarıyla Peygamber Efendimiz'in dibini sallallahu aleyhi ve sellem'i sımsıkı sardı.
Yani ikra ismi Rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku. Allah ismiyle oku dedi. Ve ona sarıldığı anda Allah'ın cezbesi geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. Bir daha arka arkaya birkaç cezbe geldi. Allah'tan gelen bu şiddetli sarsıntı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i baygınlığa yakın bir duruma düşürdü. Cebrail aleyhisselamdan ona Allah'ın cezbesi geçti. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ceren alışıydı ve tabiiyetiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra ömrü boyunca Cebrail Aleyhisselam hep ona yardımcı oldu. Her alanda ona yardımcı oldu, yol gösterdi, hedef tayin etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan neden en üstün varlıktır Allah'a göre? Allah'ın indindeki yaratılanların en kutsalı, en mukaddesi, Allah-u Teala tarafından en çok sevileni kimdir? Allah-u Teala tarafından en çok sevileni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir.

Eğer bütün varlıkları ele alırsak, Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Ona ruh üfürmesi bunun ispatıdır. İnsandan başka hiçbir mahluk Allah'ın nurunu taşımaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyorum.

Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın nefretten, kinden, düşmanlıktan, hasetten ve buna benzer nefsin afetlerin hepsinden beri olmasını ister. Ama insan da nefs adı verilen bu varlıkla teçhiz etmiştir, donatmıştır. Neden? Çünkü ruh, insana üfürdüğü ruh %100 hasletlerle doludur. Her şeyi zıttıyla kayım kılarak çift yarattığı için insana ruhundan üflüyor. Bir başka ifade kullanılabilir. İnsana ruhundan üfürdüğü için, yani tamamen hasletlerden dolu bir sistemi insana üfürdüğü için, onun bir de tamamen afetlerden dolu bir başka varlığı olması lazım. İşte o nefstir. Öyleyse insanın fizik vücudu vardır. İnsanın nefsi vardır. İnsanın ruhu vardır. Bunlardan sadece ruh Allah'a aittir. Allah'ın ruhudur. Sonsuz sayıda insanın her birine Allah Teala ruhundan derhal aynı anda üfürür. Aynı anda 1 milyon tane çocuk dünyaya gelse hepsini Allah Teala aynı anda ruhundan üfürür. O Allah'tır. Hikmetinden sual olunmaz. Kainatın her noktasında nasıl bulunur? Nasıl bulunduğu izah konusu değildir. Buna izah etmek gereğini duymaz. Ama bir günde dünya üzerinde 1 milyon çocuk da olsa doğan her çocuğa mutlaka ruhundan Allah'tan öpürür. Her yerde her zaman hazır ve nazırdır. Şimdi bir dengeli yaratılan nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunun kalbi de %100 hasletlerle dolu bir insan yaratıldı. İnsana Allah-u Teala ruh üfürdüğü zaman olayın hüviyeti bu. Yani denge 100 ünite karanlığa karşılık, 100 ünite aydınlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükretmeliyiz ki Allah-u Teala bizlere, insanlara ruhundan üfürmüş, Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan tek yaratık. İnsana Allah Teala ruh vermiş. Nefsin %100 afetlerle donatılmasına karşın ruhumuz %100 hasletlerle dolu. İşte bu denge bir eşitliği ifade eder. Ne kadar karanlık varsa nefsimizde o kadar da aydınlık vardır, nur vardır ruhumuzda. Ama gelin görün ki Allah Teala ruhunu geriye istiyor. Ruhumu bana iade edin diye üzerimize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş.
İnna Allaha ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha diyor. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse bir ruhumuz var. Kimin ruhu? Allah'ın ruhu. Öyleyse ruh bize bir emanettir. Emaneti sahibine iade edeceğiz. Diyelim ki başardık. Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. İkinci bir emanet çıkıyor ortaya, fizik vücut. Onu da teslim ettiniz. Üçüncü bir emanet çıkıyor, nefs. Nefsi de teslim ettiniz. Dördüncü bir emanet çıkıyor, irade. İradeyi de Allah'a teslim edip, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, %100 Allah'ın emrinde, Allah'ın kumandasında bir insan çıkıyor ortaya. Salah makamının hüviyeti budur. İnsan, Allah'ın tamamen emrine girmiştir. Ya ilahi irade, ya külli irade. Resuller ve nebiler için ilahi irade devreye girer. Onun dışındaki herkes için külli irade devreye girer.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak emriyle karşı karşıyadır. Allah Teala bunu üzerimize farz kılmıştır. Sadece insan adı verilen mahluk Allah'ın ruhunu taşır. Onun da kendisine ait olmayan bir emanet olan ruhu, emanetin sahibi olan Allah'a tevdi etmesi, teslim etmesi gerekir. Bunun yapılması insanoğlunun üzerine farz kılınmıştır.

Böyle bir şey için, ruhun Allah'a ulaşabilmesi için bir insanın böyle bir dileğin sahibi olması lazım. Allah'a yönelmek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca senin ermiş evliyan var. Bütün bu evliyaları bana ulaştırmanı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir talep Allah için yeterlidir. Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı budur. Önce ruhu Allah-u Teala teslim alır. Teslim aldığı zaman fizik vücut bir emanet haline gelir. Fizik vücudunu teslim eder kişi, nefsi emanet hüviyetine girer. Nefsini teslim eder kişi daimi zikre ulaşınca, bu sefer iradesi emanet olur. Ve Allah-u Teala kişinin iradesine de el koyar. Ya ilahi irade ya da külli irade devreye girerek kişinin zikrini tesbih hüviyetine ulaştırır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı zikredenlerden bahsediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı tesbih edenlerden bahsediyor. Tesbih kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonraki hüviyetidir. Burası mutluluğun en üstün noktasıdır. Kainattaki en üstün insanlar iradelerini de Allah'a teslim eden en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünya hayatı, bu dört teslimin, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle. Bu şekilde bu dört teslimin gerçekleşmesiyle hedefe ulaşır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir güne ulaşırsanız aynı şeyleri sizin de söyleyeceğinizden eminiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? O zaman bir toplum söyler bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala her şeyi dengesinde yaratmıştır. Yarattığı her şey Allah'ın standartlarındadır. Öyleyse ilahi bir dizayn söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah için olmak, Allah'a ruhunu ve içinin nefsini ve iradesini teslimle gerçekleşen bir vetiredir. Allah Teala bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi insan için yaratmıştır. Ama insanı kendisi için yaratmıştır. İnsanı kendisine abd olması için, kul olması için yaratmıştır. Bu iki tabir, abd ve abid tabiri hep birbirine karıştırılır. İnsanlar oradaki ince noktayı idrak edemezler kolay kolay. İnce nokta nedir? Allah'a ibadet eden kişi abiddir. Ama abd Allah'a kul olan kişidir. İbadet ve kul olmak tamamen birbirinden ayrı iki tane mefhumdur. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemediği sürece, ruhunu Allah'a ulaştırmayı yani dilemediği sürece hep abid olarak kalır. Yani Allah'a ibadet eden birisi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ibadet eden herkes abittir. Ama abd olmanın başlangıcı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse dediği zaman şeytanın kulu değildir artık. Allah'ın kuludur. Abd olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra bu kişi mürşidine Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. O kişiye mürşit sevgisini Allah verir. Mürşidin sözlerini işitmesini sağlar. Kişinin idrak etmesini sağlar. Ve o kişinin mürşidine daireki safhada tabi olmasını sağlar. Mürşit sevgisi verir. O kişi hacet namazını kıldığında mürşidini görmek üzere kişinin hacet namazı kılması gerekir. Kim hacet namazını kılarsa Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şarttır. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyip de hacet namazını kılan kişi Allah'ın bir hediyesiyle karşılaşır. Allah Teala ona tabi olacağı mürşidini gösterir. Kişi tabi olacağı, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar sadece abittir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Allah Teala buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ اَهُمُ الْبِشْرَى وَبَشِّرِ اِبَادِهِ. Sahabe için diyor bunu. Onlar tağuta kul iken tağuta
kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilediler. Ve Allah'ın kulu oldular. Çünkü ayet-i kerime kullarımı müjdele diye bitiyor. Vellezî ve onlar. Vellezîne ve onlar. Eştenevut. İştinavet. Eştenev. Bu iştinav ettiler. Tagute. Çifte orada olmasının sebebi bir evvelki kelimeyi bir sonraki kelimeye vuruyor ifade. İçtinab ettiler tağuttan, içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabudu ha, ona, tağuta kul olmaktan, tağutun kulu olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. İçtinav ettiler. En yavuduha ha ona abd olmaktan kaçındılar. Şeytana kul olmaktan, abd olmaktan kaçındılar. İçtinav ettiler, kendilerini kurtardılar. Kaçınmak ve kendini kurtarmak, içtinav etmek. Neden? Enubu ilallahi. Çünkü Allah'a yöneldiler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Kim bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi münib olur. İşte bu münib olmak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Mutluluğun başlangıcıdır. 7-8 ay sürecek olan bir mutluluğun dünyadaki kişinin en mutlu devresinin başlangıcıdır bu. Bir dilekle başlar. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve böylece bütün insanlar da sahabe gibi Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlardır ve Allah'a kul olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse abd olmak Allah'a kul olmaktır. Abid olmaksa Allah'a ibadet etmektir. Aynı kökten gelen iki kelime birbirinden çok ayrı iki tane mana ifade ediyor. Peki mutluluk bunun neresinde? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Ölçünüze ulaştığınız, tabi olduğunuz zaman mutluluğunuz daha çok artacaktır. Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. İşte bu ulaştırıncaya kadar geçen yuvarlak hesap 7 aylık normal devre o insanın dünya hayatındaki en mutlu devresi olur. Nefsinin kalbinin yarısı nurlarla kaplanacaktır. Ama bu nurların kapladığı alan %51 olmasına rağmen, yani %49 karanlığın insanları huzursuz edecek bütün afetlerin
%49 oranında mevcudiyetine rağmen bir insanın sonsuz bir mutluluğu yaşaması bu 7 aylık, 7-8 aylık devrede tahakkuk eder. Acaba Allah-u Teala ne yapıyor da kişiler böyle bir mutluluğa ulaşıyorlar? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dilerken, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadar geçen süreç içerisinde Allah Teala'nın o kişiyi muhafazası altına, koruması altına alması, şeytanın ona tesir etmesini önlemesiyle tahakkuk eder. Şeytan, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar ki ruhu vücudundan ayrılacaktır, ana dergâh mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ruh ana dergâha ulaşacaktır. Ve ana dergâhtan yükleri doğru diğer ruhlarla birlikte, seyri sülük halindeki ruhlarla birlikte Allah'a doğru bir yolculuğa başlayacaktır. Önce birinci kata kadar çıkabilecektir. Gerekli noktaya geldiği zaman birinci katta, ikinci kata çıkma hakkını kazanacaktır. İkinci kata yükselecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta 7 tane alem geçecektir. Ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Sonra da Sittetül Müntaha'ya ulaşarak dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatında yok olmak bütün insanlar için bir masaliyettir. Allah'ın zatında yok olmak Allah Teala'nın lütfu keremidir. Ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Sonra ne olur? Sonra çıkar ve Allah'ın kendisine ihsan ettiği bir altın tahtın sahibi olur. Kişinin Allah'ın zatında yok olması, fena fillah makamının sahip olması demek. Fena, fani olmak, yok olmak. İyi içinde Allah. Allah'ın içinde. Allah'ın zatında yok olmak. Allah'ın zatında ruhunu yok etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizin mutlu olmasını istiyor. İşte bu 7-8 aylık devrede kişi dünyadaki en mutlu insan olmak şerefine ulaşır. Nefsinin kalbi tamamen nurlarla mı dolmuştur? Hayır. Sadece yarıya kadar yükselmiştir bu. Üstelik de daha başta kalbinde hiç nur yokken kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini takiben Allah Teala nefsinin kalbine nurları %7 %7 yerleştirdikçe ruh Allah'a doğru 7 katlık bir yolculuğa çıkar. O 7 kademede
Nefsin kalbi %49 fazıl nuruyla dolar her seferinde. Her gök katına ulaştıkça ruh, nefsin kalbine %7 nur ulaşır. Nurlar arttıkça ruh Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirebilir. Artış yoksa ruh o artış sağlanana kadar o katta bekler, daha üst kata çıkamaz. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşan bir ruh, nefsinin kalbinde 7 defa %7 fazıl, %49 fazıl, %2 de başlangıçta nefsinin kalbine önce kuvvet olarak giren %2 rahmet nuruyla kişi %51 kalbi aydınlanan birisi olur. Bu süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olan bu kişi, ruh Allah'ın zatına ulaşıp da hidayete kişi erdikten sonra bu hidayete ermektir. Allah koruyucu kalkanını kaldırır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiye sataşmaya yeniden başlar. Ve o insanı ulaştığı yerden indirebilmek için şeytan özellikle ruhlarını Allah'a ulaştıran insanlar üzerinde çok ciddi uğraşılarda bulunur. Onları düşürebilmek için tekrar kendi kontrolü altına alabilmek için büyük gayretler sarf eder. Ama kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar şeytanın bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu yaklaşık 7 aylık devre tamamlandıktan sonra birçok insanı şeytan ulaştığı yerden düşürmeyi başarmıştır. Bunun için devamlı en çok böyle insanlarla meşgul olur. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun nefsin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıyla yarısı, %51'i sağlanır. Bundan sonra kişinin nefsinin kalbi %100 nura ulaşmak üzere hareket edecektir. Kişinin zikri 18 saate çıktığında nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Sonra kişi daim zikre ulaşır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar. O kişi nefsinin kalbi nurlarla %100 dolu olan kişi mutluluğu üst boyutlarda yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbeti burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Ediyoruz ki Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve istediği şey sizlerin birbirinizi daha çok sevmeniz. Her geçen gün sevginizin artması. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyoruz. Herkes tasavvufta değil. Ve onlar size karşı yanlış davranışlarda bulunabilirler. Onlara karşı tahammüllü olmalısınız. Gayret etmelisiniz ki onların sizin davranışlarınıza bakarak Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin edebilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için başka insanlara yardım etmekle gerçekleşir. Allah'ın dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirdiği herkes mutluluğa namzettir. Ama bilmiyorlar. Nasıl mutlu olacaklarını bilmiyorlar ve şeytan devamlı onları derecat kaybedecekleri yanlışları yapmaya gayret ediyor. Bu konuda onlara telkinlerde bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. İnsanlar başkalarından kötü muamele gördüklerini

yapsak, onların da bizi üzecek davranışlarda bulunması Allah-u Teala'nın o tarafa verdiği bir hak olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala bu olaya kısas diyor. Ve de müsaade ediyor. Öyleyse biz mutlu olmak istiyorsak bunun sadece bir tek yolu kalıyor. Başkalarını mutlu etmek. Onun dışında başka bir yol yok sevgili kardeşlerim. Biz kendimizi başka insanları mutlu etmeye adarsak, onların aralarında gene bize rahatsızlık vermek istikametinde gayret edenler mutlaka olacaktır. Ama çoğunluk bizi sevecektir. Belki bizim için Allah'a dua edecektir. Sevgili kardeşlerim, dünyanın her tarafında, her an Allah'ın emirleri yerine kendi menfaatlerini düşünen insanlar daima var olacaktır. Onlar hep onlara para kazandıracak, onları bu açıdan hedefe ulaştıracak şeyler isterler Allah-u Teala'dan. Ama bunu hak etmek için lazım gelen güzel davranışları sergileyemezler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir liyakat kanunu koymuş. Kullarımız neye layıksa onu veririz diyor. Sevgili kardeşlerim, bu ulaşacak hedefler yönünden önemli bir olay. Allah-u Teala neticede insanların layık olduğu sonucu mutlaka o kişiye, o kişilere ulaştırır. Ama günlük olaylar bu dizaynın dışında cereyan edebilir. Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah-u Teala istiyor ki herkese yardım etsin. Bunu da Allah Teala gerçekleştirecektir. Allah Teala'ya yakın olmak, Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek, kötülerin kötülüklerini mutlak engeller diye bir kanun yok sevgili kardeşlerim. Kötüler, kötülere de, iyilere de zarar verebilirler. Bunu yapmaları da gayet normaldir. Onlara göre bizim anlayışımız çok farklı bir anlayış. Sevgili kardeşlerim, bizim için yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerine itaat etmek. Öyleyse Allah'tan emir alanlar için burada bir problem yok. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Diğer insanlar ne yaparlar? Çoğu zaman nefslerinin emrettiği

istikamette hareket ederler. Başka insanları rahatsız edip etmediği onları pek alakadar etmez. Onlar hedeflerini gerçekleştirmek konusunda belki aynı şekilde düşünenlerin yardımını da alarak bir gayretin sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, başkaları ne yaparsa yapsın, sizler Allah yolunda yolunuza huşu ile devam etmelisiniz. Görevinizin başka insanları üzmek, huzursuz etmek değil, onlara mutluluk vermek olduğunu hiç unutmamalısınız. Şeytan insanları daima birbirine düşürmeye çalışır. Birbirine düşman etmeye çalışır. Ve olayların akışını bu düşmanlığı sağlayacak bir düşünce spektrumu içinde insanlara ulaştırır. Hüsniyet yapılan herhangi bir davranış, negatif bir davranış olarak bu noktada değerlendirilir, iblisin devreye girmesiyle. Ama eğer insanlar buna rağmen dost olma konusundaki gayretlerini devam ettirebilirlerse, dostluğu sürdüreceklerdir. Allah Teala muhakkak ki her şeyin en güzelini bilir. Gayreti Allah'ın emirleri istikametinde gerçekleştiren, gayretlerini bu istikamette devam ettiren insanlar kazananlardır. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada ne kadar yaşarsınız? 70 sene yaşayın, 80 sene yaşayın, 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. Ama bir gün öleceksiniz. Hepimiz öleceğiz. Ne demişler atalarımız? Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Sevgili kardeşlerim, öldükten sonra geride kalan insanlar acaba bizi bir hoş seda olarak mı yad edecekler? Yoksa bizden nefretle mi bahsedecekler? İşte önemli olan bu. Baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış ifadesi. Bizlerden geriye kalan hatıraların hep başkalarını mutlu edecek hatıralar olması istikametinde bir manayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri öylesine seviyoruz ki geri kalan her şey ikinci derecede kalmaya mahkum. Biz sevgi dolu bir dünyada yaşayalım. Bizi sevmeyenler de olabilir ama biz onları da sevmeliyiz. Allah'ın onları affetmesi için duada bulunmalıyız. Allah Teala her şeye kadirdir. İstese kötülüklere mani olur. Ama Allah Teala insanları diledikleri istikamette hareket etmek konusunda serbest bırakmış. İnsanlar ya Allah'ın dostu olarak Allah'ın sevgisine ehil olurlar. Allah'ın onları sevip sevmesi ve yüceltmesi söz konusu olur.
veya şeytan devreye girmiştir. Onlarda tesirler oluşturmuştur. Ve başka insanlara haksızlık etmekten kendilerini alamazlar. Bunu isteyerek yapmadıklarını düşünelim. Ama bu derecat kaybetmelerine engel olamaz. Kim kime hangi kötülüğü yaparsa o mutlaka derecat kaybeder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için hedeflere yürümek, Allah için başka insanları mutlu etmekle gerçekleşir. Onlar nasıl bir davranışın sahibi olurlarsa olsunlar. Bir de kötülük de etseler, biz onları gene sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Belki bir gün bu sevgi onların negatif istikametteki düşüncelerini pozitife çevirebilir. Sonuçta başkalarının bize yapacağı davranış, negatif davranış biçimleri onlarla Allah arasında bir önemli bağlantıyı ifade eder. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, negatif puanları pozitif kardeşlerinden ötede olan insanların gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada kaç sene yaşarız ki? 100 sene yaşayalım, 150 sene yaşayalım, 200 sene yaşayalım. Ama bir cennet hayatı sonsuzluktur. Bir cehennem hayatı sonsuzluktur. O zaman şu dünyadaki küçücük menfaatler için başka insanları üzücü davranışlarda bulunmak, haksız davranışlarda bulunmak, gizli veya açık olarak menfaat teminine çalışmak bütün insanlar için derecat kaybettiren bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratılmışız. Görevimiz birbirimize yardım etmektir. Başkalarına yardım etmekten zevk alarak huzur içinde yaşamaktır. Bir insan başkalarına ne kadar hizmet ederse, yardım ederse, asli ifadesiyle başkalarını ne kadar mutlu ederse, aynı miktardaki mutluluğu Allah ona da yaşatır. Ama tersi de geçerli. Başkalarına ne kadar haksızlık edersek,

Ne kadar kötü davranışlarda bulunursak, Allah Teala bize o kadar huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Öyleyse mutlu etmenin mutluluğun yegane yolu olduğunu bilmek zorundayız. Kim başkalarını mutlu etmek konusunda bir gayretin sahibi ise o kişi Allah Teala tarafından sevilir ve Allah'tan yardım alır. Kim başka insanların mutluluğu istikametinde bir iç dünyayı oluşturmuşsa, yapacağı davranışlar itibariyle onları hep üzecek olan bir görüntü ortaya çıkarır. Sevgili kardeşlerim, böyle davranan bir insan devamlı derecat kaybeder. Bu dünya hayatında belki derecat kaybetmesi onu çok ilgilendirmez. O kazancına bakar. Ama ya sonrası sevgili kardeşlerim? Böyle bir insan normal standartlarda kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan bir sonuçla hayatını tüketir. Bu ise o kişinin cehenneme girmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, kim başkalarına karşı haksız davranışlarda bulunuyorsa, o her haksız davranışında derecat kaybeden birisidir. Sonuç ne olur? Sonuçta kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olacağı için onun gideceği yer cehennemdir. Şu dünyada ne kadar yaşarız ki sevgili kardeşlerim? Bu yaşantı boyunca yaptığımız haksızlıklarla kazancımızın arttığını düşünelim. Ne yazar ki? Bir gün hepimiz öleceğiz. Ve sonsuz hayat kıyametten sonraki hayattır. Ölümden sonraki olaydır. De ölümden sonra bir insanın bir cehennem hayatını yaşaması veya bir cennet hayatını yaşaması sonsuza kadar devam edecek olan bir güzelliği veya bir mutsuzluğu yaşamasına neden olacaktır. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey, bu dünya hayatını yaşarken başka insanlara hep mutluluk vermek olmalıdır. Kötü insanlar o kötülüğü menfaatleri için yaparlar.
Bırakalım onlar menfaat olarak telakki ettikleri hedeflere ulaşsınlar. Sevgili kardeşlerim, bu ne yazar ki? Allah'ın dostlarına bu ağır gelmez. Başka insanların onlardan bu istikamette faydalanmaları onlara ağır gelmez. Onlar Allah'a sığınırlar. Allah'ın dostlarıdırlar. Şeytanın dostları ise her zaman Allah'ın dostlarının karşısındadır. Şu veya bu şekilde ona karşı haklı davranışlar yapacaklardır. İşte kaybedenlerden olmak veya kazananlardan olmak bu noktada açık bir muhteva taşır. Kötü davrananlar menfaatleri için başkalarının haklarına tecavüz edenler, onlar kaybedenlerdir. Bu davranış biçimine muhatap olanlarsa bütün bu olaylar boyunca hep derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Öyleyse biz insanlar menfaat sağlayacağız diye başkalarına zarar verdiğimiz zaman Allah Teala içimize mutlaka bir huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Ama insanlar bu sıkıntı pahasına gene menfaatleri istikametinde davranışlarına devam edebilirler. Elbette bu herkesin kendi açısından bileceği bir şeydir. Herkes Allah-u Teala'yla ayrı ayrı muhatap olur. Bu dünya hayatı çok kısa bir hayattır sevgili kardeşlerim. 100 sene de sürse, 150 sene de sürse, 200 sene de sürse, kıyametten sonraki o sonsuz hayatın yanında bir devede pire hüviyetinden de küçüktür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. Ve bunun en güzel yolunun da başkalarını mutlu etmekten geçtiğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'inde, İncil'inde, Tevrat'ında. Ve 7 Safa 4 teslimin yaşanmasını istiyor. Ne mutlu onu yaşayanlara. Ne mutlu o güzelliği bir ömür boyunca devam ettirecek olanlara. Sevgili kardeşlerim, dünya Allah ile beraber olduğunuz sürece sizin için bir mutluluk dünyasıdır. Başkaları size ne yaparsa yapsın, o mutluluğu yok edemezler. Sevgili kardeşlerim, ancak öldükleri zaman onlar yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu öğreneceklerdir. Ne yazık ki o noktadaki pişmanlık insana hiçbir fayda getiremez.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, Allah'tan her şeyi öğrenirler. Başkalarının iç dünyasını öğrenirler. Ve onları kendi hallerine bırakırlar. Onlar kendi dünyalarında her geçen gün biraz daha batağa saplanarak hedeflerine ulaşmak istikametinde devamlı bir faaliyetin sahibi olacaklardır. Bunu sağlayacak olan imkanlar da ellerinde ise hedefe adım adım devamlı gideceklerdir. Bu menfaat meselesi hep temin edilecektir. Ama ya sonucu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'ya acaba nasıl hesap verecekler? Allah Teala herkesin kalbini bilir ve insanları kalplerindeki talebin dünya üzerinde tezahür etmesiyle ölçer. Sevgili kardeşlerim, bir insan başkalarının kötülüğünü istese ama ömrü boyunca bütün bu isteğine rağmen hiç kimseye kötülük edemese, o kişi o düşüncesinden dolayı sorumlu olmaz. Fizik standartlarda bu gerçekleşmedikçe, bir başkasına kötü bir davranışta bulunmadıkça, Allah'ın emirlerine itaatte eksiklik etmedikçe kişi derecat kaybetmez. Bu konuda %100 başarı sağlayan hiç kimse olmamıştır. Ama sevgili kardeşlerim, hayat yürüyor. İnsanlar da devamlı bir faaliyet içindeler. Her saniye derecat kazanıyoruz veya kaybediyoruz. İşte şu anda biz size tasavvuftan bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Öyleyse biz ve bizi dinleyen sizler şu anda derecat kazanmaktayız. Ama şu anda biz böyle yapmasaydık da başkalarının dedikodusunu yapsaydık. İşte falanca böyle yapıyor, feşmekan böyle yapıyor diye hep insanların kuyruklarını tutsaydık. O zaman Allah-u Teala'nın dininde biz şu anda derecat kaybeden insanlar olacaktık. Allah-u Teala Allah'ın yolunda olanları sever. Allah'ın emirlerini öğrenen ve başkalarına iletenleri sever. Yasaklarını bilen ve başkalarına öğretmeye çalışanları sever. Hem öğreti olarak bunların öğrenilmesi hem de dünya üzerinde bir yaşam devam ettiği cihetle hayatına bunları tatbik edebilmesi kişinin derecat kazanmasına sebebiyet verir. Nefslerine kapılıp da başkalarının hakkını yiyenlere, başkalarına kötü davranışta bulunanlara Allah Teala derecat kaybettirir. Onlar kendi iç dünyalarındaki negatif taleplerini dünya üzerinde tatbikata geçirdikleri için derecat kaybederler. Allah'ın sevgilisi olmak varken Allah'ın emirlerine karşı gelirler. Yasaklarına kapı açarlar. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala herkesin cennete gitmesini istediği için Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Üçünde de 7 Safa ve 4 Teslim açıkça yer almış. Üçünde de Allah Teala'nın emirleri ve yasakları aynı. 7 Safa ve 4 Teslim herkese farz kılınmış. Ve değil bu 7 Safa 4 Teslimi yerine getirmek, bir Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Safa tek başına bir cehennemden kurtuluşu ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an'daki hüküm şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu talepten itibaren 7-8 aylık bir ömrü olan kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyip de 7-8 aylık bir ömre sahipse kişi, bu kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Mürşide ulaştıktan sonra geçen devre en çok 7-8 aylık bir devredir. Ve bu devre içerisinde o kişinin ruhu Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Bu ne demektir? Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi 1. kat cennetin sahibidir. Hacet namazını kılar, Allah'a mürşidini sorar, mürşit gösterilir. Tabiyet gerçekleştiği anda kişi 2. kat cennetidir. Cennetin sahibidir. Ve yola çıkan ruh Allah tarafından, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, bir defa daha tekrar ediyorum, Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Ve o kişi kendisi değil Allah Teala bu işi gerçekleştirdiği halde 3. kat cennetin sahibi kılınır. Ama bunları yaparken kişinin Allah tarafından hedef gösterilen bu konuları Allah'ın yardımıyla hiçbir sıkıntı çekmeden gerçekleştirdiğini görüyoruz. Neden? Çünkü o kişi kendisine düşeni yapmış. Kalbi bir taleple Allah'tan, "Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan olmak istiyorum." diye olan bir talebini almış Allah Teala ve sözünü yerine getirmiş. Neydi sözü? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir kişiyi Allah'ın kendisine ulaştırmaması söz konusu değildir. Allah her şeye kadirdir. Ama kişi 7-8 aylık devrede bunun herhangi bir noktasında ölmüş olabilir. O zaman hangi seviyeye kadar gelmişse mutlaka cennete girer. Hangi seviyeye gelmişse o seviyenin cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş olan birisi 1. kat cennete gider. Yaşamış, mürşidine tabi olmuş, sonra ölmüşse 2. kat cennete girer. Hayatı devam etmişse 7-8 aylık bir devrede ruhunu Allah'a ulaştırmışsa 3. kat cennete girer. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse 4. kat cennete girer. Ve böyle muhlis olmuşsa, iradesini Allah'a teslim etmişse 6. 7. kat cennetlere de kişi muhatap olur. Onları hak eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği şey sizlerin mutluluğudur. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı Allah Teala ister. Emri bu huzuru ve mutluluğu yaşamanız şeklinde tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutluluğu konusunda bir talebin sahibidir. Ama kendisini mutluluğa
veya mutluluğa ulaştıracak olan şey kişinin kendi talepleri ve tatbikatı neticesinde oluşur. Kişi kendisini cennetlik kılar veya cehennemlik kılar. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir insan, onun gideceği yer cehennemdir. Ama dileyip de ölen bir insan, birinci kat cennetin sahibidir. Allah ona mürşidini gösterir, tabi olup da ölen bir insan, ikinci kat cennetin sahibidir. Böyle olan, tabi olan kişinin ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştıran ve sonra ölen bir kişi, üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların sahibi olunur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu yedi safhanın içinde tamamlanır. Ve netice o kişinin teslimlerini gerçekleştirmesiyle yedinci kat cennete kadar kişi ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Böyle bir dizayn içerisinde bir sohbeti daha sizlerle beraber tamamlamak Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu diye değerlendiriyoruz. Allah-u Teala'dan hepiniz için mutluluklar dileyerek huzurunuzdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Hazretleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyorum.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Maksat gönüller bir olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey gönlünüzce olsun. Unutmayınız ki Allah-u Teala sizlerden sadece tek bir şey ister. Sizin insan olmanız hasebiyle mutlu olmanızı ister. İstediği tek şey budur. Ve Allah-u Teala'nın bunu istemesine karşılık İblis ve onun avanesi de hepinizin mutsuz olmasını ister. İşte asırlardan beri şeytanın gayretleri bir neticeye ulaşmış durumda ki insanlar Allah'ı unutmuşlar. İnsanların çoğu Allah ile ilişkili bir hüviyet içerisinde değil. Sevgili kardeşlerim, nasıl hatırlamazsınız Osmanlı'yı? Her grup bir tarikatın mutlaka mensubuydu.

askerler Hacı Bektaş Veli'nin tarikatına mensuptu. Saray mensupları ayrı bir hüviyetteydi. Ülkenin Osmanlı Memleketi'nin her tarafında çeşitli tarikat grupları bütün güzellikleri, bütün boyutlarıyla yaşıyorlardı. Tarikat kelimesiyle mutluluk müessesesi bir beraberlik içindedirler. Zaman içerisinde öyle şeyler oluşmuş ki zamanımızda bir de bakıyorsunuz çok kalabalık gruplar tabi olma işlemini gerçekleştirmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, tabiiyet yoksa ruhun vücuttan ayrılması da hiçbir zaman söz konusu olamaz. Ruh vücuttan ayrılmışsa, ayrılmamışsa, ayrılmadığı takdirde demek belki daha doğru. Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Bu ise hidayete erememek demektir. Biliyorsunuz ki İslam dini 7 safhadan oluşur. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Mürşide tabiiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaşması. 4- Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5- Nefsin Allah'a teslimi. 6- Muhlis olmak. 7- İradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, her biri mutluluğun ayrı bir bölümü. Ama daha insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda mutluluğu yaşamaya başlarlar. Allah Teala onları kendisine ulaştırana kadar geçen süreç içerisinde dünyadaki en büyük mutluluğu yaşarlar o insanlar. 7-8 aylık bir süreç içerisinde de Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Onlara zikri sevdirir. Onlara Kur'an'ı sevdirir. Onlara mürşitlerini sevdirir. İnsanlar bir sevgi yumağı içerisinde mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dileme mevcut değilse, mutluluk da mevcut değildir. Hatırlayacaksınız ki Osmanlı herkesin bir ayrı tarikata mensup olduğu çok özel bir ülkeydi. Herkes bir mürşide tabi olmak için yaşar, can atar ve onu gerçekleştirirdi. Gerçekleştirince de mutluluk başlardı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek her şeyin başıydı, başlangıç noktasıydı. Bir dilek. Ama Allah Teala o dileği duyduğu anda ki aynı anda işitir, bilir ve görür. İşitir, kişi sessiz de söylese, sessiz de söylese onun söylediğini işitir. Yani kalpten de söylese, fısıltıyla da söylese, sessiz de söylese Allah Teala hepsini bilir. Ve Allah Teala ister ki herkes en azından ruhunu Allah'a ulaştırsın. Allah Teala bu konuda diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse insanlar için mutlu olmanın duvarlarını aşabilmek, mutlu olmayı başarabilmek bir insan için fevkalade kolaydır. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah sözünü mutlaka tutar. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi açık ve kesin bir sonuçtan bahsediyor bize. Allah Teala insanları en güzele ulaştırır. Onların sadece bir dilekte bulunması yeterlidir. Onlar sadece dileyecekler. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır. Allah Teala söz verdiği cihetle %100 sözünü mutlak olarak tutar. Böyle bir dizayn içinde sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen bu 7-8 aylık devrede o kişi dünyadaki en mutlu devreyi yaşar. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın o noktada istediği şey o kişiyi mutlu etmektir ve onu bütün boyutlarıyla sağlar. Öyle ki bu mutluluk daimi zikre ulaşan kişilerde bile aynı seviyede oluşamaz. O karanlıktan aydınlığa geçişin farklı neticesidir. Kapkaranlık bir dünyadan, nefsin bütün boyutlarıyla devrede olduğu bir dünyadan, nefsin yarı yarıya negatif hüviyetini kaybettiği yeni bir dünyaya ulaşmak. Öbür yarısında yok edebilmekse daimi zikre bağlı. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması aslında onun ulaştırması değildir. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bize düşen sadece Allah'a ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dinlemek. Allah Teala işitir, bilir ve görür. Kim böyle bir dilekte bulunursa Allah Teala aynı anda onu işitir, derhal harekete geçer. O kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verecektir. O kişi ne yapacaktır? Hacet namazı kılacaktır. Allah Teala'dan mürşidini soracaktır. Allah Teala da onun meşrebine uygun bir mürşidi ona sağlık verecektir. O mürşide ulaşmasını sağlayacaktır. En iyisini her zaman Allah bilir. Kalbimizin hangi yapıda olduğunu, bu yapının nasıl bir mürşide bağlanmayı ifade ettiğini Allah Teala en iyi bilendir. Bu sebeple kişi Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazını kıldığı zaman o gece rüyasında Allah Teala ona tam onun standartlarına uygun bir mürşidi mutlaka gösterecektir. İşte kişinin o mürşide ulaşması gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki
Allah Teala insanları çok seviyor. Bizler de insanız. Dikkat edin ki bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu bir tek mahluk var. O insandır. Allah Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürüyor. Ruh derhal onun vücudunun, Adem Aleyhisselam vücudunun şeklini alıyor. Onun kaburga kemiğinden yaratılan Havva anamızla Adem Aleyhisselam'ın tüm dünyadaki muhtevayı oluşturması söz konusu, insan muhtevasını. Sevgili kardeşlerim, hiç insan yokken bir insan oluşturuyor. Allah Teala ve ona ruhundan üfürüyor. Ruh muhtevasında olan bir tek varlık var. O insandır. Cinler de bizler gibi hayatın sahibi. Nasıl bizde resuller varsa cinlerde de resuller var. Ama bizlerde ruh var. Cinlerde ruh yok. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'ın sevgili mahluklarıyız. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İnsan olarak yaratıldığınız için çok mutlu olmalısınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala tarafından üfürülen bir ruha sahipsiniz ya da sahip idiniz. Mürşidinize tabi olunca ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı ve Allah'a geri dönmek üzere yola çıktı. Sizin zikrinize paralel bir seyirle 7 tane gök katını aşacak. O açtığı grupla birlikte 7. katta 7 tane alemden geçecek. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra dikey bir yolculukta Sitte-i Münteha'dan indi ilahiye yükselecek. Ve orada Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak. İşte bu bir bütündür. Ruhun Allah'tan gelmesi, bizde yaşaması ve sonra da bizim onu gerçek sahibi olan Allah'a tevdi etmemiz, teslim etmemiz. Bu bizim Allah'a teslim olduğumuzu gösterir. 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah Teala bir insanın ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ayda bir gök katı yükselme söz konusu olsa bu yolculuk 7 ay sürer. Bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese bütün kapılarıyla açıktır. Ama tasavvufun yaşandığı o muhteşem devrelerden sonra Osmanlı'nın kazandığı o muhteşem zaferler hep Allah'a olan yakınlık sebebiyle kazanılmıştır. Herkes Allah için yaşıyordu. Hatırlayacaksınız hani size hep bir fıkrayı anlatırız.
Birisi bir karar vermiş, gitmiş defter satan, defter de bulunan muhtevasında bakkala demiş ki bana bir defter var. Niyeti bütün evliya olanları, Allah'ın velisi olanları o deftere kaydetmek.

Sadece defterlerden birini beğeniyor. İşte diyor şu defteri istiyorum. Bakkallar satıyor o zaman defterleri de. Bu zat dükkandan ayrılırken bakkal sesleniyor. Beni de yaz diyor. O deftere beni de yaz diyor. Allah Allah diyor adam. Nereden bildi benim böyle bir şeye, bu deftere bir takım insanların ismini yazacağımı? Hiçbir şey söylememiş. Ama olay bu kadarla kalmıyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçerken manav sesleniyor. Beni de yaz diyor. Hiçbiri birbirinden haberdar değil. Dükkanlar da yan yana değil zaten. Ayrı ayrı yerlerde. Ama Allah'ın evliyaları Allah'tan alıyor bilgiyi ve ona göre sesleniyorlar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın dünya hakimiyeti bedava bir olay değildi. Herkes tasavvuftandı. Herkes. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi nasıl bir hayat yaşamışsa o hayatı yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayan onunla beraber olamaz. Tabi olduğu anda ise tasavvuf gerçek hüviyetiyle başlamıştır. Çünkü tabiiyet ruhun vücuttan mutlaka ayrılmasını gerektirir. Ve de vücuttan ayrılan o ruh Allah'a doğru yola çıkan, 7 tane gök katını aşacak olan, 7. katta 7 tane alemden geçecek olan ruhları muhtevasına alır. Böylece insanlar bütün güzellikleri yaşayacaklardır. Bu 7-8 aylık devre hayatlarının en mutlu, en huzurlu devresi olacaktır. İşte bu güzel günler tasavvufa yeni giren herkes için o parlak hayatı, o muhteşem hayatı yaşamaları için bir ortam hazırlar. O zaman o kişi de bizim söylediğimizi söyler. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, nasılsınız? Her şey çok mu güzel? Yoksa size de mi öyle geliyor? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak mümkün mü? Evet, mümkün. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek hayatınızın en mutlu 7-8 aylık devresini yaşayabilirsiniz. Siz mürşidinizi seçmek yetkisine sahip değilsiniz. Sizin meşrebinize göre mürşidi siz bilmezsiniz ama Allah bilir. Öyleyse ne yapacak? Böyle bir durumda Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın evliyası olmayı dileyen bir insan ne yapacak? Gece saat 12'den sonra, gece yarısından sonra kalkacak. Boy abdesti alacak ve hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini isteyecek. Şartları görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başka kimseyi devreye sokmuyor Allah-u Teala. Kişi hacet namazını kılarak doğrudan Allah'tan istiyor.

dizaynıdır. Onun için olmak ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinlemekle başlayan bir vetiredir. Bu vetire Allah-u Teala'nın o kişiye mürşit sevgisi vermesini sağlar. Hacet namazı kıldığında Allah-u Teala o kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye onun meşrebine uygun bir mürşidi mutlaka gösterir. Kişi bilemez. Acaba ben ne tür bir insanım? Hangi mürşit benim için uygundur? Onu bilemez. Ama Allah-u Teala ona en uygun mürşidi hacet namazını kılıp boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecek. Kişiye düşen ne? Bu noktadan sonra Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tayibiyetini gerçekleştirmek. Yunus'u düşünün sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Taptuğun kapısında, kul olduk kapısında diyor. Taptuk Emre onun mürşidi. Ve Yunus'un en ağır vazifeleri üstlendiğini görüyoruz. Bütün tuvaletlerin temizliği onun tarafından derifte ediliyor. Nerede insanların istemediği işler varsa Yunus hepsine koşuyor, hepsinin de üstesinden geliyor. En üstün şekilde bir çalışma dizaynı. Allah için çalışan insan aslında tatbikatta başkaları için çalışan insandır. Başkaları için yaşayan insandır. Hayatını başkalarının mutluluğuna adamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kaybederiz ki bütün insanlara, bize düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunsak? Onlar bize ne kadar kötü davranırlarsa davransınlar, biz onlara kötü davranmasak, onları da sevsek, bize düşman olmalarına rağmen sevsek, Allah'tan onlar için yardım dilesek, onları da kurtarmasını istesek, ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Biliyorsunuz ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde ne var? Kalbiniz ne diyor? Diliniz her şeyi söyleyebilir. Zihniniz de kelimeleri dizayn eder. Ama kalp sadece Allah'tan yana bir dizaynı ifade eder. Kalp Allah'ı sevenleri sever. Kalp hiç şaşırmaz. Tespiti mutlaka 12'den vurmaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, çok güzel sözler söylerler. Ama onlarla konuşurken gerçek kalbin sahipleri bir rahatsızlık hissederler. İşte onlar farklı görünmeyi başaran, aslında

Allah'ın dostu gibi görünmeye çalışanlardır. Sevgili kardeşlerim, ama Allah'ın dostları onları da severler. Kendilerine kötülük yapsalar da gene sevmekte devam ederler. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada bütün insanlar için bütün kapılar açık, mutluluğu yaşamak herkesin hakkı ama insanlar mutsuz. Öfkeli, sinirli, huzursuz. Arkasında sadece nefsinin afetleri var. Kim öfkeliyse, sıkıntılıysa, insanlara kin kusuyorsa, öfke kusuyorsa, o sadece bir zavallıdır. Allah'ı tanımayan, mürşidi tanımayan, Allah'ın Resullerini tanımayan bir zavallı. Oysa ki hacet namazını kılsa, Allah'tan sorsa, Allah ona cevabı mutlaka verecektir. Şeytan onu gerçekleştirmemesi için, Allah'tan sormaması için her şeyi yapar. Şeytan Allah'ın bütün yakınlarına karşıdır. Onları hiç sevmez. Çünkü onlar insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesine mani olanlardır. Onlar insanlara derler ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz mutlaka Allah'ın cenneti sizin olur. Dilediniz, öldünüz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Mutlaka cennettesiniz. Yaşıyorsunuz, mürşit ihtiyacı duyarsınız. Mürşide ulaşmak için dayanılmaz bir talep oluşur içinizde. Yolu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormaktır. Sorarsınız. Allah Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Ve ona ulaştığınızda büyük bir huzurla, mutlulukla tabi olursunuz. İçinizde sadece huzur vardır, mutluluk vardır. Davetiniz size yeni bir dünya açar. Çünkü nefs tezkiyesine başlamışsınızdır. Allah, Allah, Allah diye zikrettikçe Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimleri alan nurlardan, bu konuda da görevli olan fazıllar nefsinizin kalbine ulaşırlar ve zikir yaptığınız sürece kalbinizi doldurmaya başlarlar. İlk %7 nur birikimini başardığınız zaman emmare kademesini açtınız demektir. İkinci %7 nur levvame kademesini tamamlamanızdır. Üçüncü %7 nur mülhime kademesini tamamlamanızdır. Emmare nefsin emrinde olan nefs kademesini gösterir. Levvame, kendisini kınamaya başlayan, yaptığı hataların farkında olan, o sebeple kendisini kınamaya başlayan bir ruhu ifade eder. Bir nefsi ifade eder, affedersiniz. Biliyorsunuz ki ruhun hiçbir şekilde negatif bir hüviyeti olması mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Sonra mı ne olur? Sonra Allah'tan ilham almaya başlarsınız.
Burası mülhime kademesidir. Bu arada virtüinize tabiyetten sonra vücudunuzdan ayrılan ruhunuz emare kademesinde birinci gök katına ulaşır. Levame kademesinde ikinci gök katına ulaşır. Mülhime kademesinde üçüncü gök katına ulaşır. Mutmainne kademesinde kişi mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Dördüncü gök katına yükselir ruhu. Sonra Allah'tan razı olur. Nefsi radiyededir. Radiye razı olan nefs demek. Sonra mardiye kademesine ulaşır kişi. Allah'ın da ondan razı olduğu bir kademedir burası. Sonra tezkiye kademesi gelecektir. Nefsin kalbinde başlangıçta %2 rahmet nuru birikmişti. Mürşide taviyetten evvel %2 ruhu Allah Teala o kişiye mutlaka verir. Ondan sonra %7'lik nurlarla 7 defa %7, %49 eder. Bunlar fazıl nurudur. Baştan kalbimize giren başlangıç noktasındaki %2 rahmet nuruyla beraber bu nurlar %51'i bulur. Burası nurların karanlıkları yendiği ilk noktadır. %51 nur, %49 karanlık, afet. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. Ve de nefsinizin kalbi çok daha fazla nurda dolacak. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Daha sonra bu fizik vücudunuzu teslim etmeniz %80'e varan bir tabi bir nur birikimini ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. Bu noktada nefsinizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolduğu bir güzelliği yaşayacaksınız. Sonra Allah-u Teala'nın istikametinde yeni başarılar elde edeceksiniz. Muhlis olacaksınız. Ve daha sonra salihlerden birisi olacaksınız. İşte ulaşacağınız son nokta burasıdır. Salah makamı 7. kat cenneti ifade eder ve mutluluğunuzun es noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapılar açık. Allah Teala sizi bekliyor. Hadi diyor, bana ulaşmayı dileyin. Başlayın manevi hayatınıza. Mutluluğu yaşayın. Sizi biz mutsuz olmanız için şeytanın uşağı olasınız diye yaratmadık. Mutlu olasınız diye, bizim emrimizde birisi olasınız diye yarattık. Ve nefsinizin kalbine bu nurları yerleştirmek üzere harekete geçtiniz. Sevgili kardeşlerim, böylece insan salihlerden birisi olur. Salih makamının sahibi olur. Bu onun İrşat makamının sahibi olması demektir. Bütün insanlar için Allah-u Teala kapıları hazırlamıştır.
O bütün insanları mutlu etmek ister. Biz de mutlu olmanızı Allah-u Teala'dan hep dileriz. Bir ömür boyu da dileyeceğiz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve bunun için de Kur'an-ı Kerim Allah Teala bütün insanların Allah'a kul olması için bir emirler dizisi haline getirmiş. 7 seviyedeki kulluğun her birisi daha üst kademe bir mutluluğu ifade ediyor. Sonsuz mutluluk en sonunda. Dünya mutluluğunun tamamı, cennet mutluluğunun en yüksek kademesi, sonsuz bir sulh ve sükun hali, uyum hali. Sona ulaştığın zaman her açıdan gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Yani mahlukuz. Halikimiz, yaratıcımız Allah hepimizi yaratmak lütfunda bulunmuş. O bize hayat vermiş, onun için varız. Yaratan O'dur. İşte o yüce yaratıcının biz insanların istediği sadece bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Sadece bunu ister. Unutmayın, biz insanlar Allah'a ya da hiçbir mahluku Allah'a bir iyilik veya bir kötülük yapamaz. Allah'a iyilik etmek Allah için bir kazanç değildir. O sizin mutluluğunuz için iyi olmanızı ister. Emirleri yerine getirmenizi ister. Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama size çok şeyler kazandırır. Falanca Allah'a kızmış, küfür ediyor. Ne yazar ki Allah için sevgili kardeşlerim? O kişi sadece kaybeder. Kim Allah ile arası açıksa, o bilsin ki bu arasının açıklığı Allah'a bir şey kaybettirmez. Ama kendisine çok şeyler kaybettirir. İnsanların yaşadığımız devirde mutsuzluğunun arkasında sadece bu temel faktör vardır. Yani Allah'tan ayrı kalmak, Allah'ı dinlememek,
Halbuki Kur'an-ı Kerim'in her emri insanın mutluluğu için mutlaka bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dileyin mi diyor, mutluluğun başındasınız. Dilediğiniz andan itibaren cennetiniz garantilenmiştir. Ben sizde şartları tamamlayacağım ve sizin mürşidinize ulaşmanızı istiyorum mu diyor. Şartları tamamlayan o. Size 12 tane ihsan veriyor. Bu ihsanların arasında saymadıklarımız da var. Mesela size verdiği namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat verme sevgisi, zikir sevgisi, hac sevgisi, kelime-i şehadet getirme sevgisi. Sevgili kardeşlerim, size Allah-u Teala dünya hayatınızı yaşamayın, dünyadaki her şeyi terk edin, sadece benim için yaşayın demiyor. Bir lokma bir hırkayla idare edeceksiniz demiyor. Dünya içinde çalışın, ahiret içinde çalışın diyor. Kim bizden şu dünyanın malını isterse biz ona diyor ondan veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yoktur. Ne demek bu? Yani bir insan Allah-u Teala'dan sadece dünyaya müteallik şeyler isterse, Allah'ın kendisine emrettiği mutluluk reçetesini o kişi tatbik etmeyecekse, sadece mutluluğunu dünya kazancına, para kazanmaya bağlamışsa, öyle olduğunu zannediyorsa, Allah-u Teala ona verir. O kişi zengin olur. Ama mutlu olamaz. Mutlu olmak farklı bir dizayn. Peki bir insan Allah-u Teala derse ki, ya Rabbi ben hem bu dünyada mutlu olmak istiyorum, hem de cennette olmak istiyorum, ahirette de mutlu olmak istiyorum. Bana her ikisini de ver derse, işte Allah'ın en makbul kulu bunlardır. Bu dünyada da Allah-u Teala onlara verecektir. Çünkü Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı gerektirecek olan her şeyi size vermeye hazırdır. Sizden sadece beklediği şey vereceklerine karşı liyakatinizdir. Layık olmanızdır. Çünkü kanunları var. Liyakat ve mükafat daima eşdeğerdir. Onun için sizin iştiyakiniz liyakatinizi yükseltir. Liyakatinizin yükselmesi ise Allah'ın size vereceği mükafatı yükselten yegane parametredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kalıyor ki geriye? Allah Teala size diyor ki, mutlu olun. Sizi mutlu olmanız için yarattım. Bu nasıl ifade ediyor? Bana kul olun diyor. Hepinizi kul olmanız için yarattım. Şimdi birisi aranızdan çıkıp da derse ki, yani şimdi sen bunların ikisinde aynı şey olduğunu mu söylüyorsun? Böyle söyleyenlere ya evet dersek, evet, aynen öyle söylüyoruz. Allah'a kul olmak mutluluğun anahtarıdır. Kul olmak, köle olmak anlamına geliyor mu? Evet, geliyor. Öyleyse ben köle olmayı sevmiyorum diyebilir biriniz. Bu kölelik başka bir kölelik. Bu kölelikte sadece mutluluk var. Köleliğiniz derecesi, köleliğinizin derecesi yükseldikçe mutluluğunuz artıyor. Bir efendi düşünün sevgili kardeşlerim, o Allah sizi sizden daha fazla sevsin. Sizden daha fazla sizin mutluluğunuzu istesin. Ve tek hedefi sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak olsun. Bununla da o memnun olsun.
Tabii dünya üzerinde böyle bir şey olur mu olmaz mı siz düşünün. Ama Allah ile olan ilişkilerinizde olay aynen budur. O Allah sizin mutluluğunuzla mutludur. Sizin mutluluğunuz onu memnun eder. Mutsuz olduğunuz zaman size karşı sevgisi azalacaktır. Çünkü mutsuz insan çok açık bir şekilde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen insandır. Allah Teala emirleri neden vermiş? Sizin mutluluğunuz için. Daha konunun başında sizin bir temel hedefiniz olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir dilek, Allah'a ulaşma talebi, bu kalbinizde oluştuğu anda Allah ondan haberdardır. Kalbinizdekini bilir, kalbinizdekini işitir ve kalbinizdekini görür. Ve ister ki sadece ve sadece mutlu olasınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey budur. Sizin mutluluğunuz. Mutluluk gemisi iskeleden ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yol alır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? İsterseniz ne olmaz ki diye cevap verelim. O zaman sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir muhtevada Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an talaletten kurtuldunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler helalette olanlardır. Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalaletten kurtulamazlar. Ama diyor Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Hidayet Allah'ın insanları kendisine ulaştırmasıdır. İnnel hüda hüdallah diyor. Allah Teala inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Kendisine ulaştırması. Nereden biliyoruz? İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime, ayet-i kerimeyi söylememiştik. Sadece manasını vermiştik. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Şura 13'te de aynı şeyi söylüyor. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer.
Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenler görüyorsunuz ki dalalette kalıyor. Ama kim dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırıyor. Demek ki hidayet Allah'ın insanların ruhlarını kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse bir dileği söyleyin Allah-u Teala'ya, gemi yola çıksın, mutluluk gemisi. Allah'a ulaşmayı dileyin, geri kalanını ona bırakın. Yani ne demek istiyorum? Yani biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, onun dışındaki her şeyi Allah kendisi yapıp bizi hop kendisine ulaştıracak. Tamam. Tam öyle. Sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şimdi mantıklı birisinin burada bir sual sorması lazım. İyi de siz diyorsunuz ki bir insan nefs tezkiyesi yapmadıkça ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse nefs tezkiyesi yapmasının şartlarına bakalım. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip %2 rahmetin ve adım adım fazılların Allah'a ulaşana kadar %49 fazlın nefsin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Zikirden başka da anahtar yok. Diyelim ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Benim görevlerimden bir tanesi zikir yapmak. Yapmıyorum zikrimi. O zaman Allah'a ulaşmam mümkün mü? Mümkün değil. İşte söylemek istediğim şey zaten bu. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse onun zikir yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. O kişinin içine zikir sevgisini koyacak olan onu zikre koşarak zikir yapmasını sağlayacak şekilde bağlayan Allah'tır. Hepimiz Allah'ın elinde sadece birer oyuncakız sevgili kardeşlerim. Ne isterse üzerimize derhal tahakkuk ettirir. Kanunlarını koymuş, biz zikir yaptığımız zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş biriysek mutlaka Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur harekete geçecektir. Ard arda sonsuz bir şekilde göğsümüze akacaktır. Allah-u Teala o noktaya gelene kadar göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açacaktır. Göğsümüzü yararak. Ve oradaki yarıktan geçen rahmetle faz ve salavat nurları kalbimize gelecektir. Birkaç dakikada kalbimizi %100 kalbimizdeki bütün karanlıkları, bütün afetleri kapı dışarı atarak Allah'ın nurları dolduracaktır. Ne var ki bunlar kalıcı olmayacaklardır. Kalıcı olanlar sadece nefsimizin kalbine ulaşıp da nefsimizin kalbindeki iman kelimesine yapışan fazıllardır. Bir de bunun dışında sadece %2 rahmetin kalbimize yerleşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin sonucuna bakarsak, tasfiye noktasında nefsimizin kalbi tamamen pür upak olduğu zaman, Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğu zaman, bu nurların %98'i fazıllardır. Sadece %2'si rahmet nurlarıdır. İşte siz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bunu gördüğü anda işitir, bilir ve kurtuldunuz sevgili kardeşlerim. Cehennemden mutlak olarak kurtuldunuz. Evet, sadece bir dilekle. Peki ama ben namaz kılmasını da sevmiyorum.
Namaz kılmazsam olur mu? Olmaz. Namazı mutlaka kılacaksınız. Ben kılmıyorum, sevmiyorum namaz kılmasını. Tamam, çok güzel. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, hayretle bakacaksın ki namazı sevmeye başlamışsın. Ben oruç tutmayı da sevmiyorum. Korkunç açlık çekiyorum oruç tuttuğum zaman. Bir de üstelik sigara tiryakisiyim. Tamam. Ama sana oruç tuttuğun zaman aç olmanın ötesine geçirecek olan, sende açlığı sana hissettirmeyecek olan o Allah'tır. Öyleyse oruç mu? Açlık hissetmeyeceksiniz. O hissettirmeyecek. Namaz mı? Namazı zevkle kılacaksınız. Çünkü o size namazı sevdirecek. Zikir mi? Zikir yapmak, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, sesli, sessiz, kalpten tekrar etmek, size zor gelmek şöyle dursun, bir zevk haline gelecek sizin için. Peki, iyi de Allah Teala bunları neden yapıyor? Çünkü sizi çok seviyor, sevgili kardeşlerim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviliyorsunuz Allah Teala tarafından. Ah, bir bilseniz sizi ne kadar sevdiğini, hiçbiriniz ondan vazgeçemezsiniz o zaman. Ama iblis, şeytan ve onun şürekası, ortakları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar, herkesle beraber mutlaka şeytan vardır. Bir şeytan, herkesin etrafında mutlaka şeytan veya şeytanlar vardır. Bir kısmı görünür şeytanlardır. Yani şeytan, insan şeytanlar. Tağut diyor Allah Teala adlarına. Size derler ki ne? Allah'a ulaşmayı mı diliyorsun? Evladım sen bilmiyor musun? Allah'a ulaşılmaz. O Allah'tır. Biz kuluz, mahlukuz. Mahluk hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. İyi ama Kur'an-ı Kerim ruhumuzun Allah'a geri döneceğini söylüyor. Ha, gerçekten ruhun Allah'a geri dönecek ama ölümden sonra dönecek. Ölüm melekleri gelecekler, seni öldürecekler. O zaman ruhun vücudu zaten terk edecek. O terk eden vücudu alacak Azrail Aleyhisselam ve onun yanındakiler. 7 tane gök katını aşırtacaklar sana, Sitre-i Münteha'ya kadar götürecekler. Orada da seni serbest bırakacaklar. Senin ruhun Allah'a ulaşacak. Ama sen ölmüş olacaksın diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam akidesinin içine hurafeler girmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışlar, hep kendiliklerinden bir şeyler üretmişler.

Allah Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'ın zatına ulaşmasını, yetmez. Şu fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olmasını, elbette ulaşarak değil, nefsinizin de Allah'a teslim olmasını, elbette Allah'a ulaşarak değil, iradenizin de Allah'a teslim olmasını istiyor Allah Teala. Bunlardan sadece ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme yetenekleri verdik diyor insana. Öyleyse Allah Teala ruhundan biz insanlara üfürmüş. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar Allah'a geri döneni en iyi bilendir. Bunlar kainattaki bütün elektronlara gelen nötrinolardır. Ne olmuş? Allah'ın katından geliyorlar. Dünyadaki herhangi bir elektronun üzerine ulaşıyorlar. Dönüş hızlarını ona aktarıyorlar. Tekrar Allah'ın katına geri dönüyorlar. Bu gelen nötrinolar, enerji partikülleri Allah'ın katından gelirler, Allah'ın katına geri dönerler. Allah Teala buyuruyor ki bütün emirler Allah'a döner. Allah'tan gelen bir dünya üzerinde vazife yapan veya başka gezegenlerde vazife yapan, sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki emrin tarifi bu. Bütün emirler Allah'a döner diyor Allah Teala. Ve ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sana ruhu sorarlar. De ki ruh hakkında size az bir bilgi verilmiştir. Ruh Rabbinin emrindendir. Bütün emirler Allah'a mutlaka geri döneceği cihetle, ruh da Allah'a geri dönecektir. Allah Teala insanların Allah'ın huzurunda olacaklarını söylüyor ama Allah'a geri döneceklerini söylemiyor. Kıyamet günü hepimiz önce mahşer meydanında toplanacağız. Mahşer meydanında ikinci defa öleceğiz, ikinci defa dirileceğiz. Birinci ölümümüz, eğer olmadıysa kıyamet günü yaşayanlardansak, kıyamet günü öleceğiz. Bizden evvelki herkes de zaten ölmüştür. Bu birinci ölümümüz. Peki kıyamet günü yaşayanlar neyle ölecekler? Sura birinci üfürülmeyle. Sura üfürülmeden önce birinci üfürüşte zaman duracaktır. Geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracaktır. Ve tekrar geriye doğru, başlangıca doğru akmaya başlayacaktır. Gravitasyon başlayacaktır. Büyüyen kainat küçülmeye başlayacaktır. Uzaylar birer birer yok olacak. Bir tek noktaya doğru kainat küçülecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın dizaynı öyle bir muhteva taşır ki biz insanlar hayatımızı Allah ne kadar ömür verdiyse o kadar süre yaşarız. Ve Allah için olmak söz konusudur. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruhunuz var. Ve Allah Teala hep Rabbine geri dön diye, Rabbine rücu et, geri dön diye ruhunuzun Allah'a geri dönmesini, yani siz dünya hayatını yaşarken geri dönmesini ve Allah'a teslim olmasını emreder. Öyleyse ruhunuz sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Siz bu dünya hayatını yaşarken başlangıçta ruhunuz %100 hasletlerle dolu bir varlık olarak, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir varlık olarak bir denge unsuruyla dünyaya gelirsiniz. Kulvarı herkes karanlık ve aydınlığı eşit şartlarda yaşayarak girer. Ruh hasletler taşır, nurlarla temsil edilir. Nefs afetler taşır, zulmetle, karanlıklarla temsil edilir. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah'ın koruması altına girersiniz. Nuru ruhunuz Allah'a ulaşana kadar Allah temsil eder. Ve şeytanın üzerinizdeki hükümranlığını Allah Teala bir anda yok eder. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın sizi tesir altına alması mümkün değildir. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'ın temel emridir. Allah'a ulaşacak olan şey ruhunuzdur. Enbiya suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismine el ilah, yani Allah. Allah. Ve zikrin temeli bu ayet gereğince Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Sevgili kardeşlerim, yani ben zikri sevmiyorum, ben namazı sevmiyorum, ben orayı sevmiyorum diyen insan bir gün zikri de, orucu da, namazı da sevdiğini görecektir. Ve bu değişikliğe hayret edecektir. Kendisi bir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı denemiştir. Ama inanılmaz bir şey olmuştur. Namazı sevmeye başlamıştır. Oruç tutmak ona açlık vermemektedir. Zikir yapmaktan da büyük zevk almaktadır. Zekat vermek de hoşuna gitmektedir. Eskiden pinti olduğu halde, nekes olduğu halde, şimdi cömert olmuştur kişi. Eskiden şeytan ona her dediğini yaptırırken, kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devrede, şeytan ona hiçbir dediğini yaptıramaz. O kişi Allah'ın mutlak koruması altına girmiştir Allah tarafından. Ve ruhun Allah'a ulaşması
gününe kadar Allah'ın koruması altında kalacaktır. Öyleyse her açıdan Allah ile olan ilişkimize baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. O her şeyi inceden inceye hesaplamış, kitaplamış ve bütün insanları kendisine davet etmiş. Biz insanları da hani fıtratıyla yaratmış. Yani bu davete icabet edecek hüviyette yaratmış. Unutmayın, Hanif dininden başka bir din hiç olmamış. Bu kainatın ebedi, ebedi ve ezeli dini. Ezeli ve ebedi dini. Tek din. Bir ikinci din hiç olmamış. İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam dini Hazreti Adem'in dinidir. İslam dini Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. İslam dini de dinin Arapçasıdır. Aslında dinin asıl adı Hanif dinidir. Ve Allah'ın insanları Hanif fıtratıyla yaratması, yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratması, insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. Allah'ın dini de değişmeyecektir. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, işte kayyum olan, ezeli ve ebedi olarak kıyamda kalacak olan, hayatta kalacak olan din sadece bu Hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle, yani Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor. Ve diyor Allah'ın ne dininde ne de insanları yarattığı fıtratta değişiklik göremezsin diyor. Ezeli ve ebedi bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz Hanif fıtratıyla yaratmışız, yaratılmışız. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin göreviniz sadece dilemek. Allah da kendisini görevli saymış. O dilediğiniz şeyi gerçekleştirmekte Allah'ın üzerine aldığı bir görev. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünde hilaf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizden Allah'a ulaşmayı dilemeyi istiyor. Dilemenizi istiyor. Hepsi bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, istemek demek, beş altı aylık bir süreç içinde Allah'a ulaşmak demek. Bize soruyorlar, ben Allah'a ulaşmayı diledim, dilediğimden eminim, defalarca diledim ama ben hala namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmak da bana çok açlık veriyor, zikrimi de yapamıyorum,
Hani siz demiştiniz ki Allah'laşmayı dileyenler namazlarını zevkle kılarlar, oruçtan zevk alırlar, zikirlerini yaparken de zevkle yaparlar. Ben Allah'laşmayı dilediğimden eminim. Belki de 100 defa diledim. Ama bunların hiçbirisi bende olmuyor. Acaba sebebi ne? Sevgili kardeşlerim, 2 tane sebep yok. 1 tane var, tek bir sebep. Siz eğer öyle kaldıysanız, eskisi gibi kaldıysanız, kendinizi boşuna aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Eğer dileseydiniz, böyle söylemeniz mümkün değildi. Çünkü namazı da sevecektiniz, orucu da sevecektiniz, zikri de sevecektiniz. Sevmemeniz mümkün değil. Çünkü bu sizin elinizde olan bir şey değil. Sizi yaratan, sizin sahibiniz olan Allah, sizin üzerinizde, bir yaratığı üzerinde bunu gerçekleştiriyor, bir mahluku üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden Allah-u Teala'nın söylediklerini doğru olarak kabul edip doğruyu gerçekleştirmiyorsunuz? Kim böyle bize bir iddiada bulunuyorsa, biz Allah'a ulaşmayı diledik, belki 100 defa diledik ama biz namazı da sevmiyoruz, orucu da sevmiyoruz, zikri de sevmiyoruz, eski hayatımızda aynen yaşamaya devam ediyoruz ve gene mutsuzuz, gene mutsuzuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz mutlaka hayatınız değişecekti. Acaba dilinizin söylemesi yeter mi? Allah Teala bu konuda bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken sahabeyi de münafıkları da beraberinde istiyor. Münafıklar zaten sahabenin arasında, onlarla beraber yaşıyorlar. Kimsenin de alnında münafık olduğuna dair bir işaret yok. Davranış biçimleriyle kendilerini ele veriyorlar. Savaşa iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönüşünde de diyorlar ki biz iştirak edemedik ama çeşitli sebepler vardı. Ayrılamadık, bırakamadık. Korumamız lazım gelen ekinlerimiz vardı vesaire. Ama gelecek sefer savaşa çıktığında biz mutlaka seninle geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'laşmayı dilediklerini zanneden ama dilemeyen sevgili kardeşlerim sizler, kalbinizde olmayan bir şeyi söylemişsiniz sadece Allah Teala'ya. Lafınıza bakmaz Allah Teala. Kalbinize bakar. Kalbinizde gerçekten bu var mı? Onun için İslam'da dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusudur. Dilin söylediğini kalp tasdik ediyorsa İslam'da söz geçerlidir. Dil ile ikrar, yani takrir verme.

mutlu olması için Allah Teala her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman yardım gelmez. Allah'ı suçlamayın. Kendinizi suçlayın. Bir konferansta bir izleyici soruyor bize. Biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah'ın bizi cehenneme atması zulüm değil mi diyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, zulüm mü? Bir düşünün. Bu dünyada 100 sene yaşayın. Hayır hayır, ömrünüz 200 yıl olsun. Orada cennette 200 milyar, 200 trilyon, belki de 200 katrilyon yıl yaşayacaksınız. Sonsuz bir ömür. Hiç bitmeyecek ömrünüz. Onun gibi bir şey. Bu sonsuz ömrü sonsuz bir mutlulukla yaşayacaksınız. Hepiniz aynı yaşta. Ve sizi o sonsuz cennet saadetini almak için, kabul etmek için Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız dilinle ikrar, kalbine tasdik. Kalbinizden dileyeceksiniz diyor. Kişi sadece bir dilekle Allah'ın kendisini sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını önemsemiyor. Onun için onun değeri yok. Ama Allah'ın şartlı davetine bunu yaparsan ben seni cennetime ulaştırırım davetine. Kişi diyor ki hayır, ben sana ulaşmayı dilemiyorum. Ama sen beni cehennemine atarsan bana haksızlık etmiş olursun. Sevgili kardeşlerim, bunu haklı gören birisi çıkar mı acaba içinizden? Bir sonsuz ömür. Orada cennette sonsuz bir mutluluk içinde geçecek. Bunu bir tek dileğinizle yapacaksınız. Biz de o konferansta o kardeşimize dedik ki iki tane uçak kalkıyor. Birine diyor ki bu uçak cennete götürür sizi. Bu uçağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir. Bir uçak daha kalkıyor. Bu uçak cehenneme götürür sizi diyor Allah Teala. Buraya da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Siz diyorsunuz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama gene de cennete gitmek istiyorum. Tercihinizi yapmışsınız. Allah-u Teala'nın yazdığı uçak, bu uçak cennete götürür, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yolcu olarak kabul eder. Siz tercihinizi cehenneme götürecek olan uçak için yapmışsınız. O uçağa binmişsiniz. Ondan sonra da Allah-u Teala'yı suçluyorsunuz. Olur mu böyle, olur mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, sizden vazgeçmek istemediğini, bu sonsuz sevgisi dolayısıyla inanılmayacak kadar kolay bir sebeple sizi sonsuz bir cennet hayatına ulaştırmayı dilediğini bir bilseniz, hem de onunla bırakmıyor ki, birinci kat cenneti bırakmayacak sizi. Nereye kadar garanti vermiş? Üçüncü kat cennete kadar karar vermiş. Garanti vermiş size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize o ulaştıracak sizi. Mürşit sevgisi vererek ulaştıracak. Hem de namazı, orucu, zikri,

zekatı, hancı, kelime-i şehadeti mutlaka sevdirdiği birisi olarak bunu sevdirmeyi de garanti ediyor Allah Teala. Çünkü öyle olmazsa, yani Allah'ın bir garantisi yoksa, o zaman kişi namazını kılmaz, zikrini yapmaz. Sadece zikir nefs tezkiyesini mutlaka ihata ettiği için, zikirsiz de kalbinize nurları Allah'ın girmeyeceği için, nefs tezkiyesini gerçekleştiremeyeceğiniz için böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka Allah Teala size zikri sevdirecektir. Ve namaz da, oruç da, zekat da, zikir de size sadece zevk verecektir. Huzur verecektir. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Buyurun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan mı? Hayır, sizin işiniz değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman unutmayın, o mürşide karşı olan ilahi sevgiyi Allah sizin kalbinize verecektir. Sevgi Allah Teala tarafından kalbe konulur. Ya yani o kişinin sevgi duyduğu kişiyi Allah Teala o kişiye irşat makamı olarak seçer ve hacet namazını kıldığı zaman o mürşidi gösterir. Burası ikinci kat cennettir. Dünya saadeti sadece Allah'ın koruma standartları içinde vardır. Ama kişi nefsindeki afetler adım adım azalıyor 14. basamaktan sonra, ama 14. basamakta kişinin nefsindeki afetler aynen duruyor. Ama Allah'ın o kişiye yardımı öyle bir hüviyete geliyor ki, kişinin nefsindeki afetlerin o kişiye şeytanın taleplerini yaptırması mümkün değil. O zaman afetler yokmuş gibi kişinin durumu. Bu kişi mutlu. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. 14. basamakta nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde 7 tane birer gök katı aşarak 7 tane gök katını aşıyorsunuz. Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Bunun manası dünya saadetinin de yarısından fazlasıdır. %50'si yarısıdır. Yarıdan daha fazla dünya saadetini yaşama imkanını da Allah Teala size sunuyor. Bir hiç karşılığı, bir tek talebiniz karşılığı. Ve üçüncü kat cennetin anahtarını teslim ediyor size. Dünya saadetinin yarısı üçüncü kat cennet. Ne karşılığı? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Öyleyse ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Nefsiniz size bu kadar mı hakim? Neden bu dileği gerçekleştirip de Allah'ın bütün dostları gibi mutlu olmayı tercih etmediğinizi sorabilir miyim? Hangi akla hizmet ederek bunu yapıyorsunuz? Mutsuz olduğunuzun farkındasınız. Öyleyse işte size mutluluğun yolu ve sonucu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka cennete gitmenizi ister. Daha nasıl anlatsın size bunu? Sadece şu kalbinizden isteyeceğiniz ya da dilinizin söylediğinizi
söylediğini kalbinizle tasdik edeceğiniz, kalbinizde Allah'a ulaşma talebini duymak. Hepsi bu kadar. Yani talebinizin gerçek olması Allah'ın temel şartı. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünya yaşamaya değer çok güzel bir dizaynla oluşturulmuştur. Allah ile ilişkileriniz olursa, hele onun önünde bir vazifeniz, göreviniz olursa, bu görev ağırlaştıkça sizin mutluluğunuz artar sadece. Onun yolunda her şeye tahammül edersiniz. Ve her yaşadığınız saniye, şartlarınız ne olursa olsun, sadece mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun dostu olmaktan kurtularak Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu olmak şerefine, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ulaşırsınız. Dalaletten kurtulursunuz, hidayet üzere olursunuz. Küfürden kurtulursunuz, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olursunuz. Adınız Aminu'dur. Hüsrandan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Sadece bir dilekle Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennet saadetine ulaştıracaktır. Öyleyse ne duruyorsunuz? İsteyin. O Allah'tır. Herkesin talebini gerçekleştirir. Sizi mutlu olasınız diye yarattı. Hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi şu anda izleyenler, dinleyenler, siz Allah'ın dostusunuz. Allah için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak, sevgili kardeşlerim, bizim için bir büyük mutluluk. Sizlerle varız, sizlerle birlikte bir bütün teşkil ediyoruz. Biz bütünün bir parçasıyız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz ve şükrediyoruz böyle bir beraberlik için. Neden? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere sizinle konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Allah-u Teala'nın bize hepiniz lütfu keremisiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Her an Allah ile beraber olmak Allah'ın en güzel nimeti bizler için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepimizden istediği şey birbirimizi sevmemizdir. İstiyor ki herkesin birbirini sevdiği, nefretin asla ulaşamadığı bir dünyada yaşayalım. Sevenler mutluluğu yaşayanlardır. Hele seviliyorlarsa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha altını çizerek tekrar ediyoruz. Kalbimiz böyle söylüyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte bu sevgi bizlerde var olduğu sürece bizler Allah'ın sevgilileriyiz, sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sonsuz insanlar dizisi. Bizlerse sizleri çok sevenleri, sevgili kardeşlerim. İnsan için en güzel şey mutlu olmaktır. Nasıl bir mutlu olmak? Başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. Çok mu önemli? Evet, çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, aynı mutluluğu Allah size de yaşatır. Öyleyse elimizde çok sağlam bir imkan var. Bitmesi, tükenmesi mümkün olmayan bir imkan. Etrafınızdaki insanlara mutluluk verin, siz mutlu olun. Ne kadar güzel kanun konu koymuş değil mi Allah Teala sevgili kardeşlerimiz? Allah Teala bize bunu anlatmasaydı biz de size anlatamamış olacaktık. Hamdolsun ki biz bu ilmi başkalarından almadık sevgili kardeşlerim. Ondan aldık, Allah'tan. Her şey ne kadar güzel değil mi? Onunla konuşmak gibi dünyadaki en müstesna imkanlardan birini hamdolsun ki Allah Teala bize nasip kıldı. Her an onunla konuşmak imkanının sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu. Biz hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin Allah-u Teala'ya. Şu dünyada verilen gezegende bir insanın mutlu olmasını gerektiren Ne varsa Allah Teala bize hepsini hediye etti, nimet olarak verdi. Onun dünya üzerinde en yakınıyız. Öyle söylüyor. Dünyada verilen bu gezegende Allah'a en yakın kişinin bu devrin imamı olan biz olduğumuzu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok şey borçluyuz. Ne kadar çok şey Allah Teala tarafından bize nimet olarak verilmiş. O zaman hep aynı şeyi söylüyoruz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey aslında gerçekten çok güzel. Ama bize de öyle geliyor aynı zamanda. Çok güzel olduğu. Öyleyse mutlu olmak için ne kadar çok sebebimiz var. Allah bize insanları sevmeyi öğretti. Allah Teala nefreti kalbimizden söküp aldı. Ne yani nefret ettiğiniz hiç kimse yok mu sizin diye bana bir sual sorarsanız, gönlümün bütün rahatlığıyla hayır derim, yok. Başkaları bize kötülük edebilirler. Onlar bizi sevmeyebilirler. Ama Allah'ın bir kanunu var sevgili kardeşlerim. Kim başkalarına ne kadar kötülük ederse Allah ona bunun bedelini mutlaka dünya üzerinde ödetir. Ahiret hayatı ayrı. Yani insanların, cehenneme giden insanların orada çekecekleri sıkıntılar ayrı bir konu. Ama şu dünyada verilen gezegende de Allah'ın kanunları geçerli. Kötülük eden kişi hep vicdan azabı adlı bir azap içinde huzursuz olur, sıkıntı çeker. Başkalarını mutlu etmeye çalışanlarsa hayatları boyunca hep mutlu olurlar. Onlar başkalarını mutlu etmeyi kendilerini hedefe ulaştıran en güzel bir nimet olarak değerlendirirler. Arkasından da derler ki her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu ederek onların toplamı kadar, o insanlara verdiğiniz, o günkü verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu sizin yaşamanız mümkünken neden bunu yapmayacaksınız da o mutluluğu yaşamayacaksınız? Bu akılcı bir olay olabilir mi? İnsanlara kötü davranmak, onları üzmek, arkasından da Allah'ın verdiği hüznü, sıkıntıyı yaşamak. Oysa ki bu kişi o üzdüğü insanları küstürmek, onlara sıkıntı vermek, onları üzmek yerine onlara mutluluk vermiş olsaydı ne olacaktı? Her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacaktı. Ne kadar güzel bir kanun koymuş değil mi sevgili kardeşlerim Allah-u Teala? Mutlu et, mutlu ol. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Etrafınızdaki insanlar bir tane değil ki sevgili kardeşlerim, yüzlerce. Her birine mutluluk vermek imkanının her an sahibisiniz. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hedefimiz, yaşam sevincimiz, başkalarına mutluluk vermek olsa ve her onlara verdiğimiz mutluluğun karşılığını aynı seviyede bir mutlulukla Allah Teala bize ödese, o zaman siz de benim gibi söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için her zaman mutluluk hazırdır. Çünkü her an etrafımızda bir değil, birçok insan var. Ve onlar mutluluğumuzun sembolleri olarak etrafta dolaşıyorlar. Gel beni mutlu et demiş oluyorlar etrafımızda dolaşmakla. Ne kaybederiz? Onları mutlu etmişsek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Zamanı en hayırlı şekilde geçirmiş oluruz. Çünkü bu olay bize bir defa madde bir derecat kazandırır. Kime ne kadar mutluluk verebilirsek, ona verdiğimiz mutluluğun gerektirdiği dereceyi Allah Teala bizim hesabımızda derhal kaydeder. Kiramen katibin melekleri sonsuz bir çalışmanın içindedirler. Hayatımız her an filme alınıyor. Her an ne kadar derecat kaybettik veya ne kadar derecat kazandık deftere kaydediliyor. Defter dediğim hayali bir defter. Aslında Allah Teala onu en güzel şekilde dizayn etmiş. Otomatik bir sistem her an herkesin kazandığı derecatı ve kaybettiği derecatı kiramen katibin melekleri eliyle kaydediyor. Her birinin etrafında mutlaka kiramen katibin melekleri var. Her an kaybediyor musunuz? Kazanıyor musunuz? Neler oluyor? Otomatik olarak hayat filminize işleniyor. Görüntü olarak da, derecat olarak da. Sevgili kardeşlerim, bu durumda iki tane olay var. Bir tanesi, başka insanlara huzursuzluk verirseniz, onları rahatsız eden şeyler yaparsanız, Allah Teala sizin içinize o yaptığınız yanlışın acısını mutlaka yerleştirir. Huzursuzluk duyarsınız. Hüzün duyarsınız. Başka insanlara bilmeyerek de olsa kötülük yaparsanız huzursuzluğu duyarsınız sevgili kardeşlerim. Ama eğer insan bu başkasına olan kötülüğü bilerek yapmışsa Allah Teala ona daha çok hüzün verir. Ki yaptığından pişmanlık duysun da aynı hatayı başka seferde işlemesin. Böylece kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olsun da Allah'ın cennetine girsin. Allah Teala bütün insanların cennetine girmesini ister. Onun için cenneti koymuştur. Onun için peygamberlerine kitaplar yazdırmıştır. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tarih sırasına göre konuştum. Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş ve Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Muradı ne? Muradı insanları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Allah Teala bize Tevrat'ı da inceletti baştan aşağı. İncil'i de inceletti. Kur'an-ı Kerim'i zaten incelemek boynumuzun borcu. Bunları reel olarak devreye koyduğumuz zaman bir de bakıyoruz ki Allah Teala Hazreti Musa'ya da Hazreti İsa'ya da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de aynı esasları vaz etmiş. 7 Safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane Safa. ruhun, veçin, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Acaba niçin koymuş bu kanunları? Çünkü her teslim ettiğiniz sizdeki şeyi, teslim ettiğiniz anda Allah Teala size derecat kazandırıyor. Her güzel davranışınız Allah Teala'nın emirlerinden hangisi olursa olsun, hangisini yerine getirirseniz onu yerine getirmeniz size devamlı derecat kazandırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusuysa o zaman da kişi mutlaka derecat kaybeder. Hayatınızın her anında derecat kazanmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? İstiyorsanız Allah Teala'nın garantisi var. Adına daimi zikir diyor. Kesintisiz bir şekilde Allah'ı zikretmekte olan herkes her an derecat kazanan biridir. Bu zikir devam etmezse, devam etmediği zaman kişi derecat kazanmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Üç halde bulunabiliriz. Ayaktayız, oturuyoruz veya yatıyoruz. Yatmamızın da yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Yüzümüzü kıble tarafına çevirip böyle yatmamız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala en güzelini koymuş ortaya. Bütün insanların yapması lazım gelen şey Allah'ı zikretmek. Madem ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Başka bir alternatif kalmıyor ki sevgili kardeşlerim. Ya ayaktayız, ya şimdiki gibi oturuyoruz, ya da yatıyoruz. Yatarken de yan üstü yatmamızı istiyor. Yan üstü yatarken kulağımızı yastığa koyacağız ve oradan kalbimizin atışlarını duyabileceğiz. Kalbimizin her çift atışında iç dünyamız Allah kelimesinin kelimesini Allah, Allah diye zikredecek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı zikretmek bir zevktir, bir mutluluktur. Allah Teala ayaktayken de zikredeceksiniz diyor, otururken de zikredeceksiniz diyor, yan üstü yatarken de zikredeceksiniz diyor. Yani bize yan üstü yatmamız emrolunuyor Allah Teala tarafından. Yan üstü yattığımız zaman kulaklarımızdan biri yastığa gelir. Ve iç dünyamızdaki ses kulağımızda yankılanır. İç dünyamızda yankılanır. Allah kelimesi Allah, Allah, Allah, Allah diye yankılanır. Uyurken ağzımızı kımıldatmayız. Ama o alışkanlığı kazanabilirsek uyurken de Allah kelimesini iç dünyamızdaki sesle tekrar edeceğiz. Etmeyi başaracağız. Başarabildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O zaman aynı şeyleri siz de söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? İşte Allah ile olan ilişkilerinizde, başka insanlarla olan ilişkilerinizde hep Allah'ın kanunlarını düşünün. Ne diyordu? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. O anda ne yapıyorsunuz ona bakın ve hemen aklınıza Allah'ı zikrediyor muyum diye bir sual gelsin. Eğer zikretmiyorsanız hemen zikre başlayacaksınız. Bu bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye sesli diye sessiz veya dilimizi de ağzımızı da kımıldatmadan ne dilimiz kımıldıyor ne ağzımız kımıldıyor ama Allah kelimesini tekrar edebiliyoruz. Sevgili kardeşlerim hangisini isterseniz onu yapın. Tamamen serbest bırakmış Allah Teala. Hangisi hoşunuza gidiyorsa Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı sesle zikretmekteyse sessiz zikir hoşunuza gidiyor demektir. Diye ses çıkarmadan Allah kelimesini tekrar ediyorsanız dilinizle bu da sessiz zikirdir. Ama bir de ne dilinizi kımıldatarak ne de ağzınızı kımıldatarak, ne de sesinizi çıkartarak, üçünü de gerçekleştirmeden, iç sesinizle, dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. İşte Allah Teala siz uykuya dalmadan evvel bunu başarabiliyorsanız, uykuya daldıktan sonra da uyanana kadar hep aynı zikri devam ettirmenizi size Allah temin eder. Gerçekleştirebilirsiniz bunu. Allah Teala kendinden yardım istenmesi halinde yardımını gerçekleştirir. Bunu ihmal etmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah'tan yardım istemeliyiz. Allah Teala'nın yardımını mutlaka gerçekleştirdiğini o zaman yaşayacağız. Bir sabah zikirle uyanırsanız işte o gece bunu başardınız demektir. Dünyadaki en mutlu sabahınız olur bu. Bütün geceyi uykuyu zikirle geçirmişsiniz demektir bunun manası sevgili kardeşlerim. Allah Teala böyle olmasını istiyor. Siz de başarıyorsunuz. Ama Allah Teala bunu yapamadığınız zaman size kızmaz. O size her zaman sever. Ama ister ki en güzelini yapasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey bütün insanların Allah'ın cennetine girebilmesi. Ama insanların bunu kendi iradeleriyle gerçekleştirmesi söz konusu. Bu bedava bir şey değildir. İnsanın gayretine bakar. Kendi iradesiyle Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde zikretmek. İsterseniz diye sessiz bir şekilde, isterseniz Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde, isterseniz dilinizi bile kımıldatmadan diye kalbinizdeki sesle Allah'ı zikretmeniz Allah için hepsi geçerlidir. O kalbinizden ne geçiyor bilir. kiramen katibi melekleri aynı standartın sahibidir. Hiç kimseyi Allah Teala zora koşmak istemez. Herkes bu güzelliği kendi iradesiyle devreye sokmak mecburiyetindedir. İşte bunu yapabildiği takdirde o kişi için bir mutluluk, bir huzur söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Buna dayalı olarak koyar kanunlarını. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey budur. Herkesin insan olarak yarattığı, herkesin mutlu olması. İşte konu buraya gelip burada bir kanunu ortaya koyuyor. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Hiç kimse Allah ile en güzel ilişkileri, güzel ilişkileri kurmadıkça mutlu olamaz. En çok o insanlara acırım ki çok para kazanalım da mutlu olalım diye gayret ederler, gayret ederler, gayret ederler. Bir kısmı çok para kazanır, bir kısmı kazanamaz. Ama kazananlar da bakarlar ki çok para kazanıyorlar ama mutlu olmamışlar. Mutluluk para kazanmanın ötesinde bir olaydır. Sulh ve sükunu ifade eder. İş dünyanızda sulh ve sükun, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi ve ruhunuzun duruma hakim olması, böyle bir olay kişinin zikrinin gerçek boyuta ulaşmasıyla oluşur. Sevgili kardeşlerim, sevmek hepimizin üstüne vazifedir. Ve mükafatı var. Kim severse o sevilir. Hiç kimse kendisinden nefret eden bir insanı sevemez. Sevmeye çalışsa da bunu becermesi kolay bir iş değildir. Ama ondan İntikam almayı devre dışı bırakabilir. İntikam almayı istemediği bir noktaya ulaşabilir. Allah'ın yardımıyla bu, o kişinin iç talebi üzerine Allah'ın kendisine ulaştırdığı bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için, ama hepiniz için mutluluk size her an ulaşabilecek olan bir imkandır. Bunu ruhunuzun emrinde gerçekleştirebilirsiniz. Nefsin afetlerinin devrede olduğu hiçbir olayda mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Bu sebeple Allah Teala bütün insanlara bir hediye vermiş. Adına zikir diyoruz. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilimizi de kımıldatmadan sessiz ve dil kımıldatmadan yapılan bir zikir. O da geçerli Allah'ın katında. Sevgili kardeşlerim, görevinizin çok kolay olduğunu hatırlayın. Ne demek istiyoruz? Eğer siz başka insanları mutlu etmek istikametinde elinizden gelen bütün gayreti gösteriyorsanız, onları mutlu etmek için özel bir çaba sarf ediyorsanız, bu mutluluk neticesine, onu mutlu etmek sonucuna ulaşsanız da derecat kazanırsınız. Ulaşamasanız da gösterdiğiniz gayret sebebiyle gene derecat kazanırsınız. Allah Teala acaba neden ikisine de derecat veriyor? Çünkü kişi kendisine düşen görevi yapmıştır. Başka insanları mutlu etmek için elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Ama insanlardan bir kısmı onun davranış biçimlerinden mutluluk duymuştur. Bir kısmı duyamamıştır. Bazı olaylarda duyulmaması da normal kabul edilebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah her zaman bizlerle beraber sevgili kardeşlerim. Ya Allah'ın emrini yerine getiririz, Allah diye Allah'ı zikrederiz. Veya sessiz bir şekilde dilimizi bile kımıldatmadan zikrederiz. Sevgili kardeşlerim, bunun şekli Allah için önemli değildir. Allah için önemli olan Allah kelimesinin tekrarıyla bizim kalbimize nurların girmesi ve giren nurlar sebebiyle karanlıkların, nefsin afetlerinin kapı dışarı edilmesi. Zikir bu sebeple en büyük ibadettir. Ne diyor Allah Teala? Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, daha büyüktür diyor Allah Teala. Yani başka bir şeyler konuşmaktan, namazdan, aklınıza gelen her türlü ibadet biçiminden daha büyük olan bir ibadet var. Onun adı zikir. Neden daha büyük ötekilerden? Çünkü bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırıyor ve oraya yerleştiriyor. Bunun manası, siz o zikri yaptıkça oraya yerleşen nurlar sebebiyle nurlar tarafından işgal edilen o sahanın karanlıklar tarafından işgaline Allah Teala'nın müsaade etmemesi. Ne ka küfte, o ka ekmek. Zamanın ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız, o kadarında mutluluğu yaşarsınız. Nefsinizin kalbine devamlı nurlar ulaşır. Huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah Teala hepinizi seviyor. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkese karşı Allah'ın sevgisi vardır. İnsanlar o sevgiye rağmen yanlışlık yaparlar. Başkalarına kötülük yaparlar. Ve her yaptıkları yanlışlık sebebiyle derecat kaybederler. Allah Teala öylesine hayır ha ki kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden fazla olmasını istiyor. Bunun manası davranış biçimlerimizin yarısından bir fazlası Allah'ın emrettiği standartlara uygunsa cehennemden kurtulduk demektir. Ne kadar Allah Teala hoşgörülü, davranış biçimlerimizin yarısından bir fazlası milyonlarca davranışın, milyonlarca dakikanın karşılığında onun yarısından bir fazlası o kişiyi kurtarır. Bütün insanlar için sevgi, Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği en güzel şeydir sevgili kardeşlerim. Allah için yaşayacaksınız. Allah için başka insanları mutlu edeceksiniz. Göreceksiniz ki o zaman insanları mutlu ederken asıl siz mutlu oluyorsunuz. Allah Teala sizin içinize huzur veriyor. Mutluluk veriyor. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey bu kadar basit ve kolay. İnsanları mutlu edin, siz mutlu olun. Hem de ne kadar çok imkan. Siz 10 insana mutluluk verebilirsiniz, 100 insana mutluluk verebilirsiniz, 1000 insana mutluluk verebilirsiniz. Ne kadar çok mutluluk verebilirsiniz, o kadar çok mutluluğu siz yaşamak imkanına sahibisiniz. Öyleyse başkalarını mutlu etmek aslında kendimizi mutlu etmek demektir sevgili kardeşlerim. Buna rağmen insanların çoğu başka insanları mutlu etmeyi değerli bir şey olarak düşünmezler ve kendilerine yazık ederler. Herkesin elinde böyle bir imkan var. Herkesin etrafında birçok insan var. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? O etrafımızdaki insanları mutlu etsek ve her birine verdiğimiz mutluluğu biz yaşayacağımıza göre asıl biz mutlu olsak ne kadar güzel bir kanun koymuş değil mi Allah Teala? 100 kişiye A kadar mutluluk verdiğiniz zaman siz 100 A kadar mutlu olursunuz. 200 kişiye B kadar mutluluk verdiğiniz zaman siz 200 B kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, insanlar her zaman etrafınızda mevcut olacaktır. Ne kaybederiz ki onları mutsuz edip de derecat kaybetmek ve arkasından da onları mutlu ettiğimiz için mutlaka bize ulaşacak olan huzursuzluğu yaşamak. Neden sevgili kardeşlerim, neden böyle olsun? Biz başkalarına mutluluk vermek için yaratıldık. Öyleyse bu mutluluğu mutlaka onlara ulaştırmalıyız. Ulaştırmalıyız ki biz mutlu olalım. Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. Bütün insanlar Allah Teala'nın bu istikametteki hedefini gerçekleştirmekle vazifeli. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için yapılması lazım gelen şey budur. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek asli vazifenizdir. Bunun için sevmek asli unsurdur. Severseniz mutlu etmek içinizden gelen çok önemli bir ihtiyaç olarak karşınıza çıkar. Bunu gerçekleştirdiğiniz zamansa sizin için hedefler birer birer gerçekleşir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir gün daha Allah Teala'nın huzurunda sizlerle birlikte olmak. Allah'ın bir lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Birbirini sevenlerin beraberliği. Sevgi üzerine kurulu bir dünyanın birer ferdiyiz. Gelecekte bütün dünya sevgiyi öğrenecek sevgili kardeşlerim. Nefretlerin yok olduğu bir başka dünyada yaşanacak. İnsanların birbirini sevdiği, birbirine yardım ettiği, herkesin başkaları için yaşadığı yeni bir dünya kurulacak. Bu arada herkes mutlu olacak sevgili kardeşlerim. Neden mutluluk yaşanamıyor? Çünkü insanlar büyük kesim itibariyle Allah'ı unutmuşlar. Allah'ın emirlerini unutmuşlar. Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 safa ve 4 teslimden bahsediyor. Dinin bir tek din olduğunu, Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Musevilerin dininin de, Hristiyanların dininin de, İslam'ın dininin de aynı din olduğunu, Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah-u Teala. O zaman hep Mevlana geliyor aklımıza. Eğer sen bensen, ben de sensem bu ayrılık nicedir diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği bir tek şey var bütün insanlardan. Sülh ve sükun içinde bir dünyanın kurulması. Ama ne yazık ki şeytan bütün devirlerde insanları kontrolü altına almaya muvaffak olmuş. Başarmış bunu. İnsan olmak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en büyük lütfu. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize ki bizleri İnsan olarak yaratmış Yüce Rabbimiz. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, insan kainatın en üstün mahluku olarak yaratılmıştır. Unutmayın. Sadece insan Allah'ın içine ruh üflediği bir hüviyet taşır. Doğar doğmaz herkesin içine Allah Teala ruhundan üfürür ve o ruh derhal o kişinin şeklini alır. Herkes doğar doğmaz insan olan herkes mutlaka bir ruha sahiptir. Ama ne hayvanlar, ne havada uçan kuşlar, ne denizde yaşayan varlıklar, hiç birisi bu hedefe ulaşamaz. Ne cinler, ne periler,
Sevgili kardeşlerim, sadece insan. İnsan doğar doğmaz Allah tarafından ruh üflenendir. Allah bütün insanların doğar doğmaz içine üfürür. Ruhundan üfürür ve ruh derhal

Allah'a ruh üfürmemiştir. Ve de Allah Teala o verdiği ruhu geri istiyor. Ama bu konulardan haberdar olmayanlar şunu söyleyeceklerdir. İyi de insanlar öldüğü zaman zaten ruhları ayrılıp da Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a götürülemeyecek mi? Götürülecek. Öyleyse evvelce ayrılma talebi neden? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu üzerimize defaatle farz kılmış. Diyor ki, İrci'i ila Rabbiki. Ruha diyor, Rabbine rücu et. Rabbine rücu etmek, geri dönmek demek. Geri dön. Yani Allah Teala bu ayette bile ruhun Allah'tan geldiğini ve tekrar Allah'a geri dönmesini bir defa daha söylüyor biz insanlara. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel yaratılmış ki. Öyle muhteşem bir denge içinde ki. Düşünün sevgili kardeşlerim. Allah Teala 100 milyar galaksi yaratıyor. 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız var. Dünyamızda bu yıldızlardan bir tanesi. Ve Allah Teala bu 100 milyar yıldız kümesini ve her kümedeki 100 milyar yıldızı saniyenin 0,19 tane sıfır koyun, sonra bir koyun. Bir saniyenin bile o kadar küçük bir anında yaratıyor. Bir başka açıdan Allah Teala'ya gelin bir göz atalım. Allah Teala zamanı yaratmış. Kainatı yaratmış. Ve de bir gün kıyamet kopacak. Ne kadar milyar sene sonra bilmiyoruz. Ama bir gün kıyamet mutlaka kopacak. Kainatın sonu gelecek. Ama Allah-u Teala'ya göre kıyamet çoktan kopmuş. Cennetler, cehennemler faaliyete geçmiş. İnsanlar cennet hayatını, cehennem hayatını yaşamışlar. Onların da yok olduğu bir devre gelmiş Allah'a göre ve geçmiş. O bütün bunları zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle tamamlamış, yaşamış. Ama insanlar daha kaç kim bilir, kaç milyar yıl kıyamete kadar yaşayacaklar. İşte sadece bu bile Allah'ın zamandan münezzeh olduğunu net olarak açıklıyor bizlere. Allah Teala kıyametten sonra

insanların cennete veya cehenneme ulaşacağını ifade buyuruyor. Herkesin etrafında iki çift melek, kiramen katibi meleği, insanların bütün davranışlarını filme çekiyor. Üç boyutlu bir filme. Birinci grup olayları, davranışları çekiyor. Bir sürücü, bir şahit. İkinci grupsa düşüncelerini çekiyor insanların. Acaba insan hangi fiili, hangi düşüncenin tesiri altında vücuda getirdi? Önemli mi? Elbette önemli. Çünkü insanların suçluluk unsuru, ki bu derecat kaybettirir insana, hangi düşüncenin tesiri altında o suçu işlediğiyle birinci derecede alakadardır. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir şeyler yapıyorlar her an. İşte böyle bir davranış biçimleri dizisi iki kaynaktan yardım alır. Birisi Allah'tır, diğeri şeytan. Şeytan bütün insanları tesiri altına alıp onların günahlarının sevaplarından fazla olmasını ve kendisiyle beraber cehenneme gitmesini hedefler. Allah da ister ki bütün insanlar cennete girsin. Allah Teala istese bütün insanları cennetine alır. Ama koyduğu kanun öyle değil. Koyduğu kanunda bir serbest irade müessesesi var. Bütün insanlar serbest iradenin sahipleridir. Bu iradeye sahip olan insanlar kendi iradelerini kullanmak suretiyle fiiller işlerler. Yaptıkları her işlev, her saniye onlar tarafından ya bir derecat kaybına ya da bir derecat kazancına sebebiyet verir. Kim Allah'ın emrettiği istikamette bir güzelliği işlemişse ondan derecat kazanır. Kim de şeytanın emrettiği istikamette bir kötülüğü işlemişse ondan derecat kaybeder. Bir insan, ben şu anda bir namaz kılmadığım için bir derecat kazanmıyorum ama bir başkasına bir iyilik yapmadığım için bir derecat kazanmıyorum ama derecat da kaybetmiyorum çünkü şu anda benim hiç kimseye bir zararım yok diye düşünür ama yanılır. Çünkü Allah Teala zikri farz kılmış. Çok zikri, yani günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Ama daimi zikri de farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretliyor. Veskürunallâhe kıyamen, ayaktayken, kuuden, otururken ve alâ cunubihim ve ayakta iken. Rabbinin ismini zikrediyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyor, ya da yatıyor. İşte Allah Teala üç halin üçünde de insanların Allah'ı zikretmesini farz kılıyor o insanların üzerine. Şu dünyada verilen gezegende
yaşayan bütün insanlar bununla mükelleftir. Başka gezegenlerde, hayat olan gezegenlerde yaşayan bütün insanlar da bununla mükelleftir. Rableri olan Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Az zikir, ara sıra zikretmektir. Çok zikir, günün yarısından daha çok Allah'ı zikretmektir. Daimi zikir ise kesintisiz bir şekilde Allah'ı zikretmektir. İşte bu kesintisiz zikre ulaşanlar ulvel-vab, ihlas ve salah makamlarının sahipleridir. Ulvel-vab makamının sahibi daimi zikrin sahibidir. Lüblerin sahibi olmuştur. Yani sır hazinelerinin sahibi olmuştur. Her an Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Daha üstü var mı? Evet var. Çünkü bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuh adlı bir tövbe yeminine davet eder. Vazgeçilmez bir tövbeyle tövbe etmek, nasuh tövbesiyle tövbe etmek bu kişiyi muhlis kılar. Daha ötesi var mı? Evet. Bundan ötesi salah makamıdır. Kişi Allah-u Teala'ya ruhunu teslim etmiştir. Veçini teslim etmiştir. Nefsini teslim etmiştir. Geriye sadece iradesi kalmıştır. İşte o kişi bir Resul ise veya bir Nebi ise İlahi irade onun iradesini teslim olur. Ama eğer Resul veya Nebi değilse o bir Allah'ın evliyasıdır, velisidir. Bir de salihlerden olmuştur. Muhlis olduktan sonra yoluna devam etmiştir ve Allah onun günahlarını örtmüş. Sonra da sevaba çevirmiştir. Ve başının üzerine onun kendi ruhunu da eklemiştir. İşte bu kişi Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. Bu kişi Ulul Elbab olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Sonra tövbe-i nasuhla tövbe ederek muhlis olmak şerefine ermiştir. Sonra da iradesini de ya külli irade ya ilahi irade teslim almıştır. Ve kişi salah makamının en üst kademesine ulaşmıştır. İrşad da memur ve mezun kılınmıştır. Ne oluyor? Burada iki tane irade görüyoruz. Birisi külli irade, birisi ilahi irade. Bütün Resullerin ve Nebilerin son kademedeki mükafatları ilahi irade tarafından oluşturulur. Onların Resul ve Nebilerin dışında kalanlar onlar da külli irade tarafından bu hedeflere ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için
Her şey öylesine güzel yaratılmış ki olayların arkasındaki Allah'ın gerçeklerini Allah'tan öğrendiğiniz zaman Allah'a sadece hayran olabilirsiniz sevgili kardeşlerim. İşte şu anda sizinle Allah'a hayran olan birisi konuşuyor. Biz bu ilmi insanlardan hiç kimseden almadık. Bu ilmi bize Allah öğretti. Kimse bunun aksini iddia edemez. Aklı başında olan hiç kimse bunun aksini ispat edemez. Neden? Çünkü biz 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tarafından Allah'ın öğretisiyle vücuda getirilen Kur'an-ı Kerim'in bütününe Allah Teala tarafından ulaştırıldık. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını öğretmedi Allah Teala bize. Ruhunu da öğretti. Biz Kur'an-ı Kerim'i onun ruhuna dayalı olarak açıkladığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim çıktı ortaya. 28 basamaklık bir İslam merdiveni çıktı. Hiç kimse bizden evvel bunların açıklandığını iddia edemez. Edenlere ispat edin demek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın 7 Safa ve 4 tane teslimden ibaret olduğunu Allah Teala bize öğretti. Evvelce insanlar emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini öğrenmişler. Ruhun Allah'a teslimini öğrenmişler. Yaşamışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. İradelerini Allah'a teslim etmişler. Her devirde mutlaka bir devrin imamı oluşmuş. Bir nebi ise nebi bir nübüvvetle devrin imamlığı vazifesine tayin edilen birisi. Eğer nebi yoksa ki Hz. Musa, Hz. İsa en baştan başlayalım. Hz. Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 5 Ulul Azm peygamberi ifade eder. Bunlar azim sahibi, azmetmiş peygamberler. Sevgili kardeşlerim, Peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle sona ermiştir. Ne diyor Allah Teala? Muhammed içinizden hiçbir erkeğin erkek çocuğun babası değildir.
O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin Hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah-u Teala. İşte son Nebi, son peygamber odur. Peki akaid? Akaid ne diyor? Sevgili kardeşlerim, akaid her şeyi alt üst etmiş ve Kur'an'ın tamamen dışında yeni bir din koymuş ortaya. Kur'an'a tamamen ters düşen, birçok şeyi esas alan bir din. Mesela diyor ki akaid, Resuller kendilerine kitap verilen, Allah'a mukaddes kitap verdiği peygamberlerdir. Tam tersine Allah-u Teala Resullerin değil, Nebilerin kendilerine kitap verilen peygamberler olduğunu söylüyor. Nübüvvet peygamberliktir. Ama Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri bunun tam tersini söylüyorlar. Arkasında ne var? Arkasında Kur'an-ı Kerim'in bir tarafa bırakılması ve dinin din alimi olarak geçinenlerden öğrenilmesi var. Onlar öyle demişse o öyledir diye kabul edilmiş. Din alimleri demişler ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler de kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Oysa ki Risalet ve nübüvvet birbirinden tamamen farklıdır. Nübüvvet peygamberliktir. Ve söylediğimiz gibi Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamberlerin ulul azm olanlarını azmetmiş olan peygamberler olduğunu ifade eder. Ve başka peygamberlerin de varlığını yazıyor Kur'an-ı Kerim. Ama Risalet müessesesi peygamberlik müessesesi değildir. Her devirde, bütün kavimlerde bir Resul mutlaka vardır. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde bir Resul mutlaka vardır. O Resul öldüğü zaman yerine Allah Teala mutlaka yeni bir Resulü vazifeli kılar. Hiçbir devirde hiçbir kavim Resulsüz kalmaz. Ama peygamber dediğiniz zaman orada durun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hatem-i Nebiyyindir. Peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha peygamber gelmesi, nebi gelmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Nebiler tarif tam olarak yerine oturuyor. Kur'an-ı Kerim'deki tarif. Nebiler Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Risaletle de görevlidirler. Ama nebi olmayan resuller kavim resulleridir. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde bir resul mutlaka yaşar. Şu anda da bütün kavimlerde o kavmin lisanıyla konuşan onların içinden birisi şu anda vazife yapmaktadır. Onlar resullerdir. Ama içinde bulunduğumuz devirde nübüvvet müessesesi mevcut olmadığı için, nebi mevcut olmadığı için
bütün kavimlerdeki kayyum resulleri risalet olarak görev almışlardır. Nübüvvet olarak değil. Şu anda bütün kavimlerde o kavmin lisanıyla konuşan o kavmin içinden birisi mutlaka risalet görevini yürütmektedir. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. 14 asır evvel son nebi yaşadı. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'dir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse risaleti ve nübüvveti yerli yerine oturtmalıyız. Akaidin tariflerini mutlaka Kur'an'la tespit etmek mecburiyetindeyiz. Karşılaştırarak doğru veya yanlış olduğunu tespit etmek mecburiyetindeyiz. Bakıyoruz ki akaid yanlış şeyler söylüyor. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir sözlerinin ikisi de yanlış. Evvela Resuller, bütün Resuller peygamber değildir. Bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler hiç değildir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Yani akaidin söylediği her şey Kur'an hakikatlerinin tamamen tersini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, insanları iblis Kur'an'dan koparmış. Alimlere bakın, bakın demiş alimlere. Alimler size ne söylüyorsa o doğrudur. İşte bugün de alimler var ve bugünkü alimlerin başında da biz varız. Ve de diyoruz ki size sakın Kur'an'a bakmadan alimlerin söylediğine itibar etmeyin. Çünkü 14 asırda Kur'an'dan İslam alimi tamamen uzaklaşmış ve dinlerini unutmuşlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, mürşide tabiyet, 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşması, 21. basamak, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi 4 safha oldu. 28. basamak nefsin Allah'a teslimi 5. ve arkasından da iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala 7 Safa'yı da 4 Teslim'i de bize onlardan bahsederek değil, her birini Kur'an ayetleriyle sabitleştirerek, yerli yerine oturtarak bize Kur'an öğretti. Allah'a ulaşmayı diler insan. Üçüncü basamaktadır. Allah'ın mürşidini gösterir. Tabiyetini gerçekleştirir kişi. Ne yapacaktır? O gördüğü kişiye ulaşacaktır. Sonra ruhu tabiyetiyle birlikte hangi mürşide Allah Teala hangi mürşidi göstermişse o mürşide ulaşacaktır. Ona tabi olacaktır. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. Birinci basamakta ruh Allah'a ulaşacaktır. Sonra fizik vücut Allah'a teslim edilecektir. 25. basamak. Sonra nefs Allah'a teslim edilecektir. Sonra kişi muhlis olacaktır. Sonra da iradesini de Allah'a teslim edip salihlerden birisi olacaktır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in temelleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayın. Allah için yaşarsanız ancak o zaman gerçek anlamdaki mutluluğu yaşarsınız ve Allah'a en çok şükredenlerden, hamd edenlerden birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Allah'ın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Ve sonsuz mutluluklar içinde bir dünya hayatı geçirmenizi diliyoruz. Mutluluklar sizlerin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizi çok ama çok özledik. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar bahşetmesini diliyoruz. Öyleyse Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız ve mutlu olmalısınız. Kim başkalarını mutlu etmek istikametinde yaşıyorsa, gayreti başka insanları mutlu etmekse, etrafındaki insanlar ondan razı olurlar. Herkesin rızasını kazanmak Allah Teala'nın temel emri. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Başka insanlarla iyi geçinemezler. Sinirlidirler. Davranış biçimleri hep diğerlerini rahatsız edecek özellikler taşır. Böyle insanların mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar sevgili kardeşlerim.
Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Kim başkaları için yaşarsa, kim başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Başkalarına mutluluk yağmurlarını taşıyanlar. Allah Teala hep rahmet gönderir insanlara. Fazl gönderir, salavat gönderir. İnsanların kalpleri hep bunun için açtır. Bir insanın kalbine başlangıçta sadece %2 rahmet nuru girer. Bu başlangıçtır. Ama ondan sonra giren %98'i oluşturan sistem artık rahmet nuru değil, fazıl nurudur. Rahmet nuru bir öncü unsurdur. Kur'an-ı Kerim'deki sistem yedili sistem olduğu için ve Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine verdiği nurlar %7 artacağı için kişi mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olay başlar. Kişi zemin kattan birinci kataya kadar yükselecektir. Bu süreç içinde nefsinin kalbinde sadece %7 fazıl birikimi olur. İkinci gök katına ulaştığında ikinci bir %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların her birinde %7 fazıl birikimi artarak devam edecektir. Hep %7'şer nurlar biriktikçe kişinin kalbindeki nur miktarı çoğalacaktır. Yani artacaktır. İşte 7 defa %7 nur %49 eder. Bu %49 fazıl nuruna başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuru da eklendiği zaman sonuç %51 olur. Allah Teala başlangıçta zaten bir insanı nefsi %100 afetlerle, ruhu da %100 hasletlerle dolu olarak dizayn eder. Bir insanı yaratan Allah Teala onun içine mutlaka doğduğu anda ruhundan üfleyecektir. O ruh mutlaka o kişinin şeklini alacaktır. Kişinin kendisi nefsi ve ruhu üç ayrı aleme ait üç ayrı vücuttur. Ruh, emir aleminin varlığı. Nefs, berze aleminin varlığı. Ruh da zahiri alemin. Fizik vücutta zahiri alemin varlığıdır. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluştururlar. Bu üçlünün her birisi başka bir alemin mahlukudur. Sadece ruh mahluk değildir, Allah'ın ruhudur. Nefs de mahluktur, fizik vücutta mahluktur. Allah Teala tarafından halk edilmiştir ama ruh halk edilmemiştir. Ruh Allah tarafından o kişiye üflenen bizatihi Allah'ın ruhudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhumuz var. Saf,
Tertemiz bir varlık. Muhtevası %100 haslet. Bir de nefsimiz var. %100 afetlerle dolu bir varlık. Bu bir denge unsurudur. Başlangıçta ruhumuz da bizimle birlikte, nefsimiz de var. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruh da %100 hasletlerle dolu. Bir denge oluşmuş vaziyette. Sonra ne yapıyoruz? Allah-u Teala'nın emri ne? Allah'ın emri ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak ve Allah'ın ermiş evliyası olmak. Evliya nedir? Evliya Allah dostu demektir. Veli dost demek, evliyada veli kelimesinin çoğulu. Veliler demek. Ama dilimize evliya kelimesi tekil olarak da kullanılabilir bir şekilde yerleşmiş. Aa, Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır derler. Pir Sultan Aptal. Evliyadır derler. Hacı Bektaş Veli. Evliyadır derler. Bizim Yunus, o da evliyadır derler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında doğrusu onlar velidir demek. Veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil olarak kullanılarak girmiş. Olur böyle şeyler. İster öyle kullanın, evliya kelimesini tekil kullanın. İster evliya kelimesinin yerine veli kelimesini kullanın tekil olarak. Ki ikincisi doğrudur gramer itibariyle. Ama diğeri de herkesin alıştığı bir dizayndır ve insanlar arasında bir farklılığı oluşturmaz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu düşünün. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, dilediğiniz andan itibaren kesin olarak bilin ki Allah Teala tarafından seviliyorsunuz. Bir Allah sevgisi, Allah'ın sevgisi sizi de kucaklamış durumda. Sizi de almış muhtevası içine. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yaklaşımında, Allah'a yaklaşmakta, ruhunuzu Allah'a ulaştırmakta ve böylece 7. kademede Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine nail olacak olan birisiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben, gerçek anlamda kalben dilerse, kalpten bir dilekle dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Yani o kişi, bana ulaşmayı dileyen kişi ruhunu bana o ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Allah amini olanların dostudur. Veli dost demek. Allahü Allah veli yu velisidir. Ellezine onların aminu amini olan onların dostudur. Yani Allah
Amene olan kişilerin dostudur. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minez zulümati zulmetten, karanlıklardan, zulmetlerden, zulümat, zulmet kelimesinin çoğulu. Zulmet, karanlık, zulümat, karanlıklar. Karanlıklardan, minez zulümati ilen nuri, yani ila en nuri, nura, karanlıklardan, Allah Teala onları zulmetten nura, karanlıklardan nura çıkarır. Ne yapar? O kişinin kalbini nurla doldurur. İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbi %7 defa 7, 49 eder. İki de başlangıçta Allah'ın gönderdiği rahmet nuru vardı. Diğerleri fazıl nuruydu. %49'a oluşan 7 defa 7, 49 eder. Bu 7 defa %50'lik nur her katta %7 olarak artar. Bir insanın nefsi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademe. Bir daha sayıyoruz. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Her biri bir gök katını temsil eder. Bir ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 tane gök katını aşmak suretiyle gerçekleşir. Bütün insanlar için Allah'ın gerçeği budur. 7. gök katında bu ruh 7 tane alem geçecektir. Ve Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i Münteha'ya ulaşabilmesi neyle mümkün? Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamasıyla mümkün. Zikir hücreleri 2 metre yüksekliğinde küresel zikir bölümleri şeffaf, içindekilerin hepsi açık bir şekilde görünüyor. Ve orada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Sitre ağaç demek, Münteha sondaki son demek. Sitret-i Münteha sondaki ağaç. En son noktadaki varlıklar aleminin son noktasındaki ağaç. Oradan dikey bir yolculukla ruh tek başına Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Çünkü Allah emanetini, emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Onları zulmetten nura ulaştırır. İşte o kişinin kalbi kapkaranlıktır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiş olan herkesin kalbi %100, nefsinin kalbi %100 kapkaranlıktır. Bu karanlık olan kalbi aydınlığa ulaştırabilmek bir tek istikamette gayretin neticesidir. O gayret zikirdir. Allah kelimesini eğer Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle yaparsanız bu
Açık fikirdir. Herkes bunun sizin tarafınızdan söylendiğini bilir ve görür. Ama eğer siz bunu iç sesinizle, ağzınızı bile kımıldatmadan söylerseniz eğer, diliniz de kımıldamıyorsa, işte bu gerçek hafi zikir olur. Yani gizli zikir. Başkaları sizin zikrettiğinizi normal standartlarda anlayamaz. Eğer çok yakından size bakarlarsa, o zaman dilinizin devamlı hareket halinde olduğunu, ama çok küçük hareketlerle Allah kelimesini devamlı tekrar ettiğini fark edeceklerdir. İşte daimi zikrin sahiplerinin hepsi aynı durumdadır. Dilleri çok küçük kımıldamalarla kesintisiz bir şekilde Allah kelimesini bütün şartlarda tekrar ederler. İşte onlar zikri daimin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a müracaat edin. Yardım isteyin. Evvela zikredeceksiniz. Günün yarısından az zikirdir bu. Sonra çok zikre gireceksiniz, geçeceksiniz. Yani günün yarısından daha çok zikreden biri olacaksınız. Sonraki kademe ise zikri daimdir. Yani daimi zikir. Öyleyse önemli bir konuda mı konuşuyoruz? İnsanın manevi tekamülünün, manevi gelişmesinin en üstün aracı ve en fonksiyonel yapısı zikrin oluşturduğu kalplerde biriken nurlardır. Zikirden başka hiçbir müessese bu nuru oluşturamaz. Sadece bir isim. Allah kelimesi. Öyleyse kim Allah kelimesini tekrar ederse sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu cehri zikirdir. Açık zikir. Herkesin görebileceği, duyabileceği bir zikir. Kim aynı işlemi yine dudaklarını kımıldatarak ama ses çıkarmadan yaparsa bu sessiz zikirdir. Dudaklarını da kımıldatmadan bunu yapabiliyorsa kişi, dişlerinin hafif kımıldamasıyla oluşan, başkaları tarafından kolay kolay fark edilmeyen bir zikir çeşidi bu hafif zikirdir. Yani gizli zikirdir. İşte devamlı olabilecek olan nitelik bu üçüncüsündedir. Hafif zikir devamlı olabilir. Her halükarda kişi hep zikretmektedir. Bu kişi yatarken mutlaka kulağını yastığa dayayarak uyur. Yatağını kıbleye karşı kurmuştur. Ve Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söyleyecektir. Gayreti bu istikamettedir. Evvela uyandığı zaman zikretmediğini görecektir. Vücut henüz alışkanlığı kazanamamıştır. Ama uyandığı an hemen zikre başlayacaktır. Bu uyandığı an hemen zikre başlaması her halükarda
zikri unutması, sonra herhangi bir şeyin ona zikri hatırlatması, tekrar başlaması, bu günde pek çok defa tekrar eden bir şey olur başlangıçta. Bir davranış biçimi olur. Ama zamanla her şey ona zikri hatırlatmaya başlar. Duvarlar, duvardaki resimler, kapı, pencere, arkadaşları, Allah'ın dostları, Allah'ı hatırlaması hep ona zikri hatırlatacaktır. Ve sefasılalarla ama arkasından hemen tekrar kendini toplayarak bu kişi zikrini arttırmaya çalışacaktır. Arttıracaktır. Arttırdıkça mutluluğunun arttığını görmek, daha mutlu olduğunu görmek bu kişiyi daha çok, daha çok, daha çok zikre imrenmesini sağlayacaktır. Böyle bir dizayn onun adım adım hedefine yaklaşmasını temin eder. Çünkü eğer bir insanın kalbi böyle bir hedefin sahibi ise, daimi zikre ulaşmak isteğinin sahibi ise, Allah kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep varsa mutlaka adım adım zikrinizi arttırırsınız. Gayret edin, Allah'tan yardım isteyin, başaracağınızı göreceksiniz. Biz de sizler için bize de haber verin, dua edelim daimi zikre ulaşmanız için. Sevgili kardeşlerim, herkes başka kardeşlerinin de kendisi için dua etmesini ister. Ama o kişi için de bir kazançtır bu. Yani diğer birisi A için dua ediyorsa onun daimi zikre ulaşması için, bir süre sonra B de A için dua etmeye başlayacaktır. Böylece insanlar birbirleri için dua edecekler. Bir kişi için birçok kişi dua edecek. Ve o kişi zikrini giderek arttıracak, arttıracak, arttıracak. Bir gün daimi zikrin sahibi olacak. İşte dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar nefslerinin kalbinde afetler kalmadığı için dünyadaki en mutlu insanlardır. Allah'ın bütün emirlerini her halükarda, bütün şartlarda mutlaka yerine getirirler. Allah onları ne emrederse mutlaka onu gerçekleştirirler. Bunu yaparken sadece onların iradeleri mi hüküm fermadır? Hayır. İradi yapı bu konunun küçük bir bölümünü teşkil eder. Asıl sonucu sağlayan Allah'ın o kişiye yaptığı olağanüstü yardımdır. O kişi zikri sevmeye başlar. Sevdikçe zikri artar. Zikri arttıkça zikre karşı sevgisi artar. Sevgisi arttıkça bu sevgi zikri arttırır. Artan zikir daha çok sevgi oluşturur. Çünkü nefretin bütünüyle kalpten ayrılmasını temin eden şey zikrin artmasıdır. Zikir arttıkça daha çok negatif faktör devre dışı kalacaktır. Onların yerini pozitif faktörler alacaktır. Böylece adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele gidecektir kişi. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin temizleneceği bir noktaya doğru adım adım yükselecektir. Her günü bir evvelkinden daha mutlu olan birisi olacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler bu tempo ile devam ettiği için bir süre sonra tamamen yerlerini nurlara terk edeceklerdir.
İşte onlar kalpleri parıldayanlardır. Gözlerini şu şekilde kapatıp da gözlerine bastırdıkları zaman mutlaka nurları görürler. Kapalı olan gözlerde böyle bir basınç. Eğer kalp nurlanmışsa kalbin nurlarını mutlaka gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, gözleriniz şimdi bu dünyayı görüyor. Ama fikrinizi gözlerinize dayayıp da onlar üzerine biraz basınç yaparsanız kalbinizin nurlarını görmeye başlayacaksınız. Kitabınız aydın.

Kanın dostu olursanız, melekler sizi ziyaret edeceklerdir. Melekleri kalp gözünüz açıldığı zaman hemen görürsünüz. Her gece sizinle beraber olurlar. Çok sayıda melek. Kanatları omuzlarından daha yukarı kadar çıkabilen, arkaya doğru kanatları bulunan melekler. Her gece onları görebilirsiniz. Kalp gözünüz açılınca onlar sizin için daimi bir huzur vesilesi olacaktır. Her zaman onlar ayakta olurlar. Kanatları omuzlarından yukarıdan doğru yukarı kadar çıkarak aşağı inen, yani üst ucu omuzlarınızdan daha yukarıda olan, alt ucu ayaklarınıza yaklaşan bir hüviyette, dizinizden daha aşağı kadar inebilen. Sevgili kardeşlerim, her gece kalp gözü açık olanlar o melekleri, kendilerine tahsis edilen melekleri görürler. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Onlar sizinle beraber vardırlar. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacak şekilde yaratılmışlardır. Bu dediğim şeyleri görebilenler işte o kardeşlerimiz, kalp gözü açılanlardır. Bu dergah kişi kendi nişanları yaparsa kalp gözünü mutlaka açan Allah'ın değer verdiği bir dergahtır. Bu dergah devrin imamının dergahıdır. Sevgili kardeşlerim, bize de haber verin. Gördüğünüz zaman mutluluğu yaşayalım. Her haber verenin durumunu derhal sorarız. Allah Teala'dan cevabı alırız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir dostu olmak, o her gece uyumadan evvel o melekleri kalp gözüyle görebilmek, Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Herkes için de Allah Teala kapıları açmış, bekliyor. Size de, size de, size de, hepinize ayrı ayrı kapıları açmış Allah Teala. Yeter ki siz zikrinizi arttırın. Daimi zikre ulaşan kişiler bunları hep birer birer mutlaka göreceklerdir. O zaman zikir yaparak uyumak, onlarla birlikte olmak, onların gölgesinde olmak, onların bir nevi muhafazasında olmak. Allah Teala'nın çok büyük bir lütfu. Bu tarifimden bir manzara çıkarmışsınızdır ortaya. Onu görmeniz için Allah Teala'dan talepte bulunun. İnşallah size de Allah Teala bu güzellikleri gösterecek, yaşatacaktır. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Hani cinlerin rahatsız ettiği insanlar vardır. Böyle bir insana meleklerin muhafazasında olduğu cihetle cinler, negatif cinler, kötü niyetli cinler hiçbir zaman yaklaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın mutluluk reçeteleri. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsini siz de yaşayacaksınız. Onları gördüğünüz zaman sakın korkmayın. Sizin için varlar, sizi muhafaza etmek için, size yardım etmek için,

Sizi mutlu etmek için. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah ile çok iyi ilişkilere girebilirseniz, göreceksiniz ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer. Fizik alemde şartlar ne olursa olsun, önemli olan manevi alemdeki hayatınız. İşte o hayatta o meleklerle beraber olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir mutluluğu. Onlar sizin nöbetçileriniz olarak yer alırlar. Hep sizi teşhir ederler. Uyandığınız zaman da bakarsanız gözlerinizi kapayıp onları yine göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir beraberlikte Allah-u Teala kalp gözünüzü açmışsa her şey o kadar güzel ki. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz. İşte böyle diyorlar. Dilinen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, evet gramer kaidelerine uygun değil ama güzel bir davranış biçimi. Ve de Anadolu'da çok geçer bu. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz ifadesi. İsterseniz Yaşar Kemal'e sorun. Onun bir romanında okumuştum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile dostluğunuz öyle bir seviye kazanmalı ki bu zikrinizin seviyesine bağlıdır. Kalp gözünüz açılsın. Bu söylediklerimi görmeye çalışın. Kalp kulağınız açılsın. Allah'ın söylediklerini duymaya çalışın. Ve de eğer daimi zikre ulaşırsanız hem göreceksiniz hem de hissedeceksiniz, duyacaksınız. Allah'ın sizinle konuştuğunu göreceksiniz. Allah herkesle konuşmaya hazırdır. Ama insanların o olgunluk kademesine ulaşması, Allah'ı duyabilecek standartlara ulaşması söz konusudur. Daimi zikir bunların hepsinin kapılarını açan yegane anahtardır. Niçin? Çünkü ancak daimi zikre ulaşan insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmişlerdir. Onlar için düşman olabilecekleri hiç kimse mevcut olamaz. Onlara kötülük yapılamaz mı? Yapılır. İnsanlar diledikleri gibi kötülük ederler. Ama onlar Allah'ın dostları, onlara hiçbir zaman kötülük etmezler. Bunu yapmaları mümkün değildir. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Bu anlattığım görüntü sadece bir işarettir. Kişinin hangi seviyede neyi gördüğünün işareti. Erbabı bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dostluğu alelade bir dostluk değildir. Allah-u Teala bütün güzellikleri sizler için yaşatmış, yaratmış ve sizlere yaşatıyor, yaşatacak. Bir gün bunları kalp gözünüz açıldıktan sonra nefsinizin kalbinde daimi zikirle hiçbir afet kalmadığı noktadan itibaren bunları siz de görebileceksiniz.
Her gece onları göreceksiniz. Onlar sizin nöbetçileriniz. Allah'ın bütün güzelliklerini adım adım göreceksiniz. Kainatı göreceksiniz. Bu dünyadan gönül gözüyle ayrılıp çok şeyleri görerek öğreneceksiniz. Devrin imamı için Allah'ın zatını görmek de söz konusudur. Hayatınızın en mutlu anı odur. Onu ilk gördüğünüz an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Tam Orhan Kemal'in dediği gibi, dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki sizler de birbirinizi çok seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, işte bizler sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamalıyız. Hep bunu gerçekleştirmeliyiz. Herkesin birbirini sevdiği, birbirini koruduğu bir güzel cemaat. Dünyada Allah'a en yakın olan topluluk, bizleriz sevgili kardeşlerim, bu devrin imamı olmamız hasebiyle. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Sizlerle varız, sizlerle mutluyuz. Öyleyse hepimiz için bir hedef var. Başkalarını mutlu etmek. Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlar, bir başkasına ne kadar mutluluk verirseniz, sizin de aynı mutluluğu yaşayacağınızı ifade ediyor. Öyleyse biz insanlar etrafımızdakilere ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirsek, o kadar çok biz mutlu oluruz. Çünkü biz bir kişiyiz ama birisine bir mutluluk ulaştırıyoruz. Bir yarım saat onunla konuşuyoruz. Bir başkasıyla daha konuşuyoruz. Ona da mutluluk ulaştırıyoruz. Bir başkasıyla daha konuşuyoruz. Ona da mutluluk ulaştırıyoruz. Bütün bu imkanları onları mutlu edecek tarzda sonuçlandırabilirsek hepimiz için çok güzel bir dizayn söz konusudur. Allah'ın istediği şey nedir? Bizim mutlu olmamız. Nasıl mutlu olmamız? Başkalarını mutlu ederek mutlu olmamız. Hiç kimse başkalarını mutsuz ederek mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz sevgiye dayalı bir dünyada yaşadığımızı ve eğer seversek sevileceğimizi, sevilirsek de mutlu olacağımızı hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Biz insanları seviyoruz. Onlar insan olarak yaratılmışlar. Yani Allah-u Teala'nın ruhundan üfürdüğü tek mahluk olarak. Ne mutlu bizlere insan olarak yaratılmışız. İyi ama şimdi ruhumuz yok. Allah'a gönderdik. Ruhsuz olarak yaşıyoruz. Ne diyorsunuz bu işe sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhumuz yok ama ruhumuzun gitmesiyle nefsinizin kalbine nurların onun yerini dolduracak şekilde gelip yerleşmesi aynı güzelliği yaşamamızı ifade ediyor. Kaldı ki zikir seviyemizi arttırarak bu mutluluğu çok daha üst boyutlara ulaştırabiliriz. Bir gün daimi zikre ulaşacak olanlar için mutluluk bütün boyutlarıyla en üst seviyeye ulaşır. Bu kişi her an mutludur. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır böyle bir hedefe bizleri ulaştırdığı için. Sevgili kardeşlerim,
Sevmek mutluluğun temelidir. Nefret varsa mutluluk yoktur. Zulüm varsa mutluluk yoktur. Ama Allah Teala da mutlu olmamızı istiyor. O zaman bizler kendimizi Allah'ın emir standartlarına uygun noktaları taşımalıyız. Ne istiyor? Başkalarını mutlu etmemizi istiyor. İşte başkalarını mutlu eden her insan başkalarına verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacaktır. Bu Allah Teala'nın bir büyük nimetidir. Hepimizi güzele davet ediyor Allah Teala. Başkalarını mutlu eder bir standarda koymak istiyor hepimizi. Bu standardın içinde olmamızı istiyor. Yani bizim de her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor dememizi istiyor. Öyleyse imkanlar elimizde değil mi? Bizler her an başka insanlarla beraberiz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Onları mutlu etsek, hayatımızı her birinin mutluluğuna adasak, görevimiz başka insanları mutlu etme olsa, burada asıl mutlu olacak olan biz değil miyiz? Her an birilerine mutluluk ulaştıran bir insan, her birine ulaştırdığı mutluluğun aynısını kendi de yaşayacağı için, ulaştırdığı insan 10 kişiye mutluluk ulaştırmışsa, onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala formülü veriyor. Uygulama bizlerin elinde. Bir, başka insanları mutlu ederek mutlu etmek, mutlu olmak var. Bir de başka insanları mutsuz ederek, huzursuz ederek huzursuz olmak var. Seçilmesi lazım gelen yol başka insanlara mutluluk vermek olmuyor mu? Bunu yapabildiğimiz süreç içerisinde bizler gerçekten mutlu insanlar oluruz. Hepimiz için bir mutluluk kapısı daima vardır sevgili kardeşlerim. Bu kapıyı açmak hepimizin elindedir. Başka insanlara her güzel davranışımız o kapının açılmasıdır. Ne kaybederiz ki insanları sevsek, onları mutlu etmeye çalışsak? Ne kaybederiz ki? Kazanç hanemize göz atarsak ne görüyoruz? Her bir etrafımızdaki kişilerden her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek, o mutluluk ulaştırdığımız insanlara ulaştırdığımız mutluluğun toplamı kadar, mutlulukların toplamı kadar biz mutlu oluruz. Eğer hayatımızı başka insanların mutluluğuna adamışsak, her an birilerini mutlu etmekle meşgulsek, o zaman biz kesintisiz bir mutluluğun içindeyiz demektir. İşte bir taraftan Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir müessesesi, iç sesimizle onun kesintisiz bir tekrarı, ikinci açıdan başkalarını mutlu edecek davranışlar bizi her daim mutlu kılar. Böyle bir muhteva içerisinde hepimiz için imkanlar alabildiğine geniştir. Zamanın bütün parçalarında insanları mutlu etmek hedefimizse, bunu gerçekleştirmeyi hedef almışsak, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk vardır. Sevmek mutluluğun yoludur. Nefret de mutluluğun.
Eğer seviyorsak, sevdiğimiz insanın mutlu olması bizim için hedeftir. Bunu gerçekleştirmek üzere yaptığımız bütün çalışmalar onu mutlu edecek bir hüviyet taşır. Sonuç nereye ulaşır? O kişinin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, sadece o kadar mı? Hayır. O kişiye ne kadar mutluluk verebilmişsek, biz aynı miktarda mutlu olacağımız için ve etrafımızda her zaman birçok insan bulunabileceği için her birini mutlu etmek üzere harekete geçmemiz bizim daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmamızı sağlayacaktır. Hepiniz için ana hedef hep bu olmalıdır sevgili kardeşlerim. Madde 1, sevmeliyiz. Madde 2, sevdiğimizi belli etmekten, beyan etmekten kaçınmamalıyız. Açık bir şekilde bu her an bizden taşmalı. Başkalarını mutlu edecek davranış biçimleri bizden taşmalı. Onları her an mutlu edecek bir şeyler bulmalıyız. Peki ama bazı insanlar, biz onları mutlu etmeye çalışsak da kendi iç dünyalarındaki kargaşa sebebiyle bizi mutsuz kılacak davranışlarda bulunabilirler. Bulunsunlar sevgili kardeşlerim. Eğer bu tarz bir davranış bizi ona gene en güzel davranışlarda bulunmaktan men edemiyorsa, o zaman Allah'ın emrini yerine getirebiliyoruz demektir. O istiyor ki her an herkesi mutlu edelim. Bizi mutlu edenleri mutlu etmek insanın içinden geçen güzel bir hedeftir. Ve genel olarak insanlar bunu isterler. Ama bizim hedefimiz o kadar da kalmıyor sevgili kardeşlerim. Biz Mehir Vakfı'nın mensupları bizi mutsuz edenleri de mutlu etmekle Allah-u Teala tarafından vazifeli kılındık. O zaman Devrin İmamı'nın etrafındaki birinci daire olarak sizler sevgili kardeşlerim, hedefinizin, görevinizin vazgeçilmez gereğini hiç unutmayın. O görev başka insanları mutlu etmektir. Onlara huzur vermektir. Onları huzur içinde yaşatmaktır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için, bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği temel hedef başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için bu hedefin gerçekleşmesi asli unsuru ifade eder. Allah Teala onun için bizlere seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. İnsan Allah Teala tarafından yaratılmış olan Allah'a en yakın hüviyetteki mahluktur. Çünkü Allah Teala sadece insana yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Öyleyse insan olarak yaratıldığımızdan bile ne kadar şükretsek azdır.
Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Seviniz ve mutlu ediniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu sevme müessesesi, sevgi müessesesi hepimiz için çok büyük bir önem taşıyor. Neden önem taşıyor? Çünkü hepimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekle görevliyiz ve sevmek bunun anahtarıdır. İnsan nefret ediyorsa, nefret ettiği o kişiyi mutlu etmek onun için çok zor bir olaydır. Ama bir insan seviyorsa, sevdiği kişiyi mutlu etmek onun içinden gelen bir duygudur. Ve her zaman bunu gerçekleştirmek ister. Gerçekleştirirse ne olur? O sevdiğini kendisine ispat ettiği kişi de onu sevecektir. Kalp kalbe karşıdır. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de genel olarak nefret edilir. Ama sizler asla sizden nefret eden insanlardan nefret etmemelisiniz. Onlara da güzellikleri aşılayabilirseniz, onlara da Allah'ın temel formüllerini ve emirlerini ulaştırabilirseniz, ki bunlardan belki en önemlisi kötülüğe karşı iyilik etmektir, o zaman her şeyin geleceğe doğru giden bir zaman parçası içinde adım adım değiştiğini ve sevdiğimiz insanlara, sevgiyle davrandığımız insanlara farklı bir sonucu doğru yönelmeyi öğrettiğimiz neticesine ulaşırız. Ne kaybettik? Hiçbir şey kaybetmedik. Sadece çalıştık. O kişinin de sevmesini, bunun gerekliliğini ona, onu kırmadan, onu üzmeden, onda bu tarzda bir eksikliğin bulunduğu istikametinde bir açıklama yapmadan bunu başarabilirsek, o kişi de sevenlerden birisi olacaktır. Bunun neticesi sevilenlerden birisi olmaktır. Sevenler sevilir. Ve kaidenin ikinci cephesi, nefret edenlerden de nefret edilir. İşte biz size diyoruz ki, siz sizi sevenleri de seveceksiniz, sizden nefret edenleri de seveceksiniz. Sevmelisiniz. Ve bu sevgiyi etrafınızdaki herkese ispat etmelisiniz. Davranışlarınızdan sevgi fışkırmalı. Bunun sonucu ne olur? Sizden başlangıçta sizi tanımadıkları için, onları sevdiğinizi bilmedikleri için, kendilerine has sebeplerle belki nefret edecek olan insanlar olabilir başlangıçta. Ama sizin onların her davranışına, onları mutlu edecek bir davranış biçimiyle cevap vermeniz, davranış biçimlerinizi onları mutlu etmek akidesine dayamışsanız, onu gerçekleştirmekte iseniz, hedefiniz buysa, o zaman o insanın da size iyi davranması söz konusu olacaktır genel çerçeve içinde.
Ama biz bunun için yapmamalıyız. Ben ona iyi davranayım da o da bana iyi davransın yetmez sevgili kardeşlerim. O bana iyi davransa da, o bana kötü davransa da ben ona en güzel davranışlarla cevap vermeliyim. Tarzında bir davranış biçimi diziniz oluşmalı. Sevgili kardeşlerim, insanlar kalpleri itibariyle sevilmek ister. Allah herkesi sevmenizi ister. Sizi sevenleri de, sevmeyenleri de, nefret edenleri de. Allah'ın talebi budur. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanlara hak tanımış mıdır? Evet. Kim kısas yapmak istiyorsa bu hak o kişiye verilmiştir. Kendisiyle yapılan kötülüğe aynı seviyede bir kötülükle cevap vermek o kişi için Allah-u Teala'nın katında bir imkandır. Ama Allah-u Teala bunu nefslerinin kalbinde henüz afetler bütün boyutlarıyla hakim olanlar için koymuştur. İstediği şey kötülüğe karşı kötülük etmemenin ötesinde kötülük edenlere iyilik etmektir. Öyleyse bir insan düşünün size sizi sevmiyor. Davranış biçimleri soğuk. Ve de sizin bilmediğiniz sebeplerden size düşman sizden nefret ediyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyen bu kişi size olan kötü davranışlarının neticesinde hesabını size değil Allah'a vermelidir. Kiramen katibin melekleri her an üç boyutlu olarak hayat filminizi çekiyor. Her an herkes derecat kaybediyor ya da kazanıyor. Dikkat edin ki cennetle cehennemi ayıran şey kazanılan derecelerin kaybedilen dereceyle derecelerle mukayesesidir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa, onların gideceği yerde mutlaka cehennemdir. Kim kazandığından daha fazla derece kaybetmişse, hata kendisindir sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar bir şeyler yapmalıyız. Başka insanlara güzel davranışlarda bulunmanın Allah-u Teala'nın emri olduğunu ispat etmeliyiz. Onlara ispat etmeliyiz ki eğer biz diğer insanlara, etrafımızdaki insanlara iyi davranırsak, onlar başlangıçta kötü davransa da biz gene en güzel davranışlarla onlara hitap edersek, onlar başkalarına benzemeyen bizleri dikkate almak mecburiyetine kalacaklardır. Başkalarına kötülük etmişlerdir. O kötülük ettikleri kişiler de onlara kötülük etmiştir. Bunu eşyanın tabiatına uygun olarak karşılarlar. Ben kötülük ettim, o da bana kötülük etti. Bu tarzda bir düşüncenin sahipleri. Ama sevgili kardeşlerim, onların kötülük ettiği sizler, eğer onlara, onların normal standartlarda beklediği kötü bir davranışı değil de, onların
utanç duymasına sebebiyet verecek olan en güzel davranışlarla cevap verirseniz, yaptıkları her kötü davranışın arkasından sizden onlara ulaşan şey Allah'ın bir güzelliği ise, onlara küsmüyorsanız, onlara kızmamayı başarabiliyorsanız, onlara en güzel davranışlarla davranabiliyorsanız, o zaman bir soru işareti o kişinin aklına takılacaktır. Neden ben başkalarına böyle böyle davrandığım zaman onlar da bana aynı şekilde davranıyorlar, benden intikamlarını alıyorlar ama neden bu almıyor? Arkasında ne var? Üstelik de bana karşı benim bütün yaptığım aksi, yanlış ve onu rencide eden, etmesini istediğim davranışlarıma hiçbir negatif cevap alamıyorum bugüne kadar. Arkasında acaba ne olabilir? İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce o kişinin sizi daha çok incelemesine sebebiyet verecektir. İnceledikçe davranış biçimlerinizin hiç değişmediğini, o size nasıl davranırsa davransın, sizin ona her zaman en güzel davranışlarla cevap verebileceğinizi, vermek standardını gösterebileceğinizi şaşmaz bir şekilde inanarak, devamlı kontrollerin neticesinde bu neticeye vararak hayrete düşecektir. Nasıl olur? Ben ona bu kadar kötü davranmama rağmen o bana bugüne kadar en ufak bir beni kırabilecek olan, benim ona yaptığım o kötü davranışlara bir cevap teşkil edebilecek olan negatif bir yaklaşımla yaklaşmadı. Bu nasıl iş? Ben başkalarına da kötü davrandım ama onlardan hep o kötülüğün karşılığını bazıları bana fazlasıyla verdiler, bazıları daha az kötülük etti benimkinden ama hep bunun karşılığında kötülük gördüm. Tamam, ben bir kötü insanım ama onlardan da etrafındaki insanlardan da bugüne kadar bunu görmeme rağmen bu kişi farklı. Ona da aynı şekilde davrandım, onu da rencide ettim. Ona da onun üzülebileceği sözler söyledim. Ama aradan bunca zaman geçmesine rağmen onun bütün bu davranış biçimlerine karşılık davranış biçimleri hiç değişmedi. Hep o sevecen kişi, hep o affedici kişi, hep o kızmayan, öfkelenmeyen kişi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman onları en güzel davranışın içinde bulursunuz. Bir anda mı? Hayır, bir anda olmaz bu. O kendi dünyasında yaşamaktadır. O güne kadar öyle alışmıştır. Bir süre daha devam edecektir. Sizi devamlı inceleyecektir. Davranış biçimlerinin kendisininkine hiç benzemediğini, siz ona kötü davranmanıza rağmen onun size kötü davranmadığını kesinlikle tespit edeceksiniz. Göreceksiniz ki başka türlü bir insanla karşı karşıyasınız. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin hedef olarak
görmesi lazım gelen, hedef tayin etmesi gereken şey, kötülüğe de iyilikle mukabele etmek, zevkine varabilmektir. O bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah böyle davranmanızı istiyor. Ama size ona karşı aynı hüviyette o sizi nasıl üzdüyse, size nasıl zarar verdiyse ona da aynı şekilde zarar verebilecek olan bir davranış biçimiyle davranmanıza müsaade ediyor, adına kısas diyor. Peki siz bu davranışla derecat kaybetmez misiniz? Kaybedersiniz. Onun yaptığının aynını ona uygularsanız sıfıra sıfır, elde var sıfır olursunuz. Neden? O size kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir A kadar. Siz de onun yaptığı, size yaptığı kötülük sebebiyle A kadar derecat kazanmışsınızdır. Fakat size verilen imkan standartlarında aynı miktarda bir kötülüğü siz de ona yaparsanız A kadar derecat kaybedersiniz ama o da A kadar derecat kazanır. Ne oldu? Onda da sizde de netice aynıdır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama ne oldu? O da size kötülük etti, siz de ona kötülük ettiniz. Peki, eğer onun yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilseydiniz ne olacaktı? O yaptığı kötülükte kalacaktı. Bu kadar mı? Hayır sevgili kardeşlerim. Sizin ona elinize fırsat geçmesine rağmen defaatle hiçbir şekilde kötü davranmamanız onu düşündürecektir. Etrafındaki başka insanlar, onun kötü davranışlarına hakları olan kötü davranışlarla cevap vermelerine karşın bu kişi aynı şeyi yapmıyor. Bu kişi ona aynı standartlarda, onu üzecek davranışlarda bulunmuyor. Bu kişi onu seviyor. Sevdiğini de her vesileyle ispat ediyor. O zaman ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman güzel şeyler olur. O zaman o kişi bunları düşünecektir. Yeniden tecrübe edecektir sizi. Yine kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap aldığını görecektir. 1, 2, 3, 4 ve devam eden tecrübeleri ona sizin her negatif davranışa pozitif davranışla cevap veren birisi olduğunuz kanaatini tam olarak yerleştirecektir. Sonuç mu? O kişi bunca deneyden sonra düşünecektir. Elinde olmadan düşünecektir. Nasıl oluyor bu? Başka insanlara da soruyorum. Onlar da ona karşı kötü davransalar dahi ondan kendilerine negatif bir cevap gelmediğini söylüyor. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? O kişinin düşünmesini ifade eder ki bu düşünce çok güzel bir sonuca bir kapı aralayabilir. Ben ona bunca kötülük etmeme rağmen ondan bana en ufak bir negatif davranış biçimi, bir öfke gösterisi gelmedi. O zaman bu insan benim tanıdığım diğerlerinden farklı birisi. Acaba bu hedefe nasıl ulaştı? Nasıl oluyor da sinirlenmiyor, öfkelenmiyor? Ben ona başkalarına davrandığım gibi davrandığım halde bu davranış onu üzecek bir davranış olmasına rağmen o
bana üzüntüsünü de göstermiyor. Ve benden o yaptığım kötü davranışın intikamını almayı da bugüne kadar hiç düşünerek bu istikamette harekete geçmedi. O zaman bu kişi farklı bir hüviyet taşıyor. Ve merak edecektir. Onun dünyasında böyle bir davranış biçimi yok. O başkalarının kendisine belki kötülük etmesi sebebiyle hep etrafındaki insanlara kötü davranmaya artık alışmış. Ama ortada bir sonuç var. Kötü davrandığı kesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelenin ne olduğunu biliyorsunuz. Hepimiz etrafımızdaki herkesi en güzel davranışlarla mutlu etmeye çalışmalıyız. Onlar bize iyi davranıyorsa bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Biz de ona iyi davranırız. İçimizden öylesi gelir. Ama biz sizden onun ötesini de istiyoruz. Onun size kötü davranması halinde de siz ona en güzel davranışlarla cevap vermelisiniz. O böyle bir dizaynı beklemediği cihette baştan hayret edecektir. İnanmayacaktır belki de. Tekrar tekrar sizi deneyecektir. Ama bütün denemelerin arkasından aynı sonuçla karşılaşacaktır. Ve inanamadığı gerçeğin künhüne varacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, yanlış davranışların sahibi olanlara sizin de yanlış davranarak o yanlışları sadece arttıracak olan bir muhteva uygulamanız o kişiyi yanlışlarını yapmakta devam ettirecektir. Ama demin söylediğimiz hususu tatbik ederseniz, onun size bütün kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap verebilirseniz, o zaman göreceksiniz ki farklı şeyler olacaktır. O kişi düşecek, duracaktır, düşünecektir ve her seferinde kötü davranışa karşı aldığı o güzel davranışın altında kalmamak ihtiyacını duyacaktır. Bu onun her geçen gün biraz daha güzel bir davranış biçimine ulaşmasını temin eder. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Başardıysanız bir insan kazandınız. Allah'a da kazandırdınız. Allah Teala ister ki herkes birbirine en güzel davranışlarla davransın. Allah Teala ister ki herkes her davranışıyla başkalarını mutlu etsin. Niçin bunu istiyor? Mutlu eden kişinin de mutlu olmasını temin etmek için. Allah istiyor ki herkes birbirini sevsin. Ama biz o beni sevsin de ben onu seveyim dersek en büyük hataya düşmüş oluruz. Öyle yapmayalım sevgili kardeşlerim. Onlar bizi sevse de sevelim, sevmese de sevelim. İşte Allah-u Teala'nın hepimizden istediği sonuç budur. Sevgili kardeşlerim, her şey o zaman öylesine güzel olur ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer olur. İşte bu bakış açısından olayları sadece değerlendirmek değil, pozitif istikamette harekete geçmek sizin için bir mutluluk kaynağı olacaktır. Her davranışınızda Allah'a bir defa daha şükredeceksiniz. Evet, o bana şöyle şöyle yanlış yaptı ama ben ona Allah Teala'nın bana emrettiği gibi en güzel şekilde cevap verdim. Onun cevap verdiğim cevaplardan huzursuz olmadığını gördüm. O beni mutsuz etmeye çalışsa bile benim onu mutsuz etmediğimin farkında.
İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizin istediği şey budur. İnsanları sevmek, sevdiğinizi belli etmek. Onlar size iyi davransa da, onlar size kötü davransa da. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah-u Teala'nın huzurunda selamlıyorum. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha belirtmek istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizi sizlerle birlikte kıldı. Bir defa daha gönül gününe bir beraberliği yaşıyoruz. Eğer sohbet Allah'ın sohbeti ise sevgili kardeşlerim, o zaman gönüller birleşmiştir. İşte size Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. O kainatı yaratan Allah'tır. Hepimiz sadece birer yaratıkız sevgili kardeşlerim. Yaratan da sadece O'dur. Allah'tan başka hiçbir varlık yaratma yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah için yaşıyorsunuz. Başka insanları Allah için seviyorsunuz. Başka insanlara Allah için yardım ediyorsunuz. Bu Allah için olmanın birinci standardına bakalım. O başkalarını mutlu etmektir. Allah-u Teala'nın hepimiz için hedef gösterdiği şey etrafımızdaki insanları mutlu ederek onların her birine ulaştırabildiğimiz mutluluğu bizim de yaşayabilmemizdir. Öyleyse etrafımızda ne kadar çok insan varsa o kadar çok insana mutluluk vermek bizi her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutlu edeceği cihetle devamlı bir mutluluk beslenmesi bu standartta cereyan edecektir. Allah Teala insanı yaratmış, yarattığı bütün mahlukatın içerisinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Belki şimdi birisi çıkıp diyecektir ki iyi ama ruhundan üfürmüş ama sonra da geri alıyor. Şu anda biz ruhsuzuz. Tabii ama ruhunu Allah'a teslim etmiş birisi olarak, yani İslam olarak, İslam kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman onun da selim kökünden geldiğini görüyoruz. Teslim olma kökünden geliyoruz. Müslüman kelimesi de selim kökünden geliyor. İslam, Müslim, Müslüman. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyorsa ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuzsa arkasında bir tek faktör vardır. O şeytandır. Herkesin etrafında şeytanlar o insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yaparlar. Ama Allah yolunda olanlar
onların aldatma temrinlerine, o istikametteki gayretlerine hiç aldırmazlar. Onlar görevlerini yaparlar, keyiflerine bakarlar. Sevgili kardeşlerim, birinci vazifeniz etrafındaki insanları mutlu etmektir. Unutmayın ki Allah Teala sizden mutlu olmanızı bekliyor. Bir de kanun koymuş. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de o kadar mutlu olursunuz. Etrafımızda 10 kişi varsa onların her birine A kadar mutluluk veriyorsak biz 10 A kadar, yani her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar mutlu olacağız demektir. Öyleyse görevimiz tehlike sevgili kardeşlerim. Görevimiz insanlara mutluluk vermek. Onları bütün gayretimizle mutlu etmeye çalışmak. Her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz yaşayacağımız cihetle bu Allah yolundaki en güzel gayrettir. Allah Teala insanların cemaat halinde yaşamasını hedef olarak gösteriyor. Her bir insan başka bir istikamette bir gayretin, bir hedefin sahibidir. İşte bütün insanların bütün ihtiyaçlarını görecek olan şeyler ayrı ayrı kişiler tarafından üretiliyor, imal ediliyor. Ve sonra da herkes kendisine lazım olanı alıyor. Böylece mutmain olmak, dünya standartlarında tatmin olmak söz konusu. Bu zahiri tatmin. Maddi tatmin. Bir de manevi açıdan tatmin söz konusu. Bu Allah ile ne kadar beraber olursanız o kadar üst seviye tatmin olursunuz. Neticesine ulaştırır kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar var. Allah ile her zaman konuşmak yetkisinin sahipleri. İşte biz Allah-u Teala'ya en çok bunun için hamd ederiz, şükür ederiz ki böyle bir yetkiyi Allah-u Teala bize lütuf buyurmuş ve vermiş. Her an onun için diyoruz ki hangi sualiniz olursa bize ulaşın, söyleyin, biz de Allah-u Teala'dan soralım, size cevabını

kardeşimiz hep Allah-u Teala'dan alınan cevapları tatbikata soktular ve mutluluğu yaşadılar. Biz de bundan çok büyük mutluluk duyduk elbette. Vasıta olmanın o güzel sonuçlarına ulaşarak. Madem ki Allah-u Teala bize böyle bir yetki vermiş, o zaman biz herkesi mutlu etmek için en sağlam kulba yapışmışız. İnsan Allah yolunda bir tek hedefe yönelik olarak yaşamalıdır. Başka insanları mutlu etmek hedefi. İşte dinin temeli budur. Allah Teala insanlara en güzel davranışlarda bulunmamızı emrediyor. Allah Teala insanları mutlu kılmamızı emrediyor. Ki böylece her mutlu kıldığımız insan için, mutlu etmeyi başardığımız insanın için onun mutluluk kadarını Allah bize de yaşatacağı cihetle ne kadar çok insana mutluluk verebilirsek biz o kadar çok kat mutlu oluruz. Bütün insanlar için Allah Teala'nın koyduğu bu kanun bir sonsuz mutluluğun işaretini taşır. Mutluluk veren mutlu olur. Peki ya kişi öyle yapmıyor da mutsuz ediyorsa birilerini, o zaman Allah Teala gene devrede ama o kişiye mutluluk vererek değil, vicdan azabı vererek, huzursuzluk vererek. Vicdan azabı diye Allah Teala'nın bir azabı var. Kim bir başkasına kötülük ederse, onu üzerse Allah Teala ona bu vicdan azabını yaşatır. Kötülüğü yapan, başkasını üzen kişiye aynı miktarda huzursuz olmasını temin edecek olan bir formülle Allah Teala kötülük yapan kişiyi huzursuz eder. Bu Allah'ın kanunudur. Bir başka ifade kullanırsak, kim başkasına ne yapmışsa karşılığını hemen arkasından Allah Teala'dan alacaktır. Eğer sevgili kardeşlerim siz birine mutluluk vermişseniz Allah Teala size de mutluluk verecektir. İkinci bir kişiye mutluluk vermişseniz o kişiye verdiğiniz mutluluk kadar da ilave edecektir birincisine. Üçüncü bir kişiyi mutlu etmişseniz bir ve ikinin toplamına üçüncüsü de ilave edilecektir Allah Teala tarafından. Arkasında ne yatıyor? Bütün insanlar bunun farkına varsınlar da ben başkalarını mutlu edebilirsem Allah da beni aynı miktarda mutlu edeceğine göre ben ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsem, ne kadar çok insanı ne kadar çok mutlu edebilirsem onların toplamı kadar asıl ben mutlu olurum. Böyle bir gerçek bir insanı her zaman insan dostluğuna götürür. Böyle bir insanın Allah zaten dostudur. Allah en çok başkaları için yaşayan insanları sever. Allah'ın hedefi bütün insanların başkaları için yaşamasıdır. İşte böyle bir dizayna ulaşan bir insan için Allah Teala kapıları ardına kadar açıyor. Formül: mutlu edin, mutlu olun. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkasına ne kadar mutluluk verirseniz ben de size o kadar mutluluğu yaşatırım diyor Allah Teala. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hamdolsun ki ikisi de geçerli. Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. İşte Allah Teala, işte siz, işte etrafınızdaki insanlar. Meydan açık, hodri meydan. Sevgili kardeşlerim,
insanlara mutluluk vermek için

Ne kadar gayret ederseniz o kadar büyük bir mutluluğu yaşarsınız. Eğer hepimizin görevi başka insanları mutlu etmekse, Allah Teala bunu bize görev vermişse bütün insanlara, arkasında ne var? Arkasında o insanların kendi mutluluğu söz konusu. O var. Bir kişi 10 kişiye mutluluk veriyorsa, A kadar mutluluk veriyorsa her birine, kendisi 10A kadar mutlu olmuştur. Onlar da her birisi için böyle yapıyorlarsa, herkes bu mutluluğu en üst boyutlarda yaşayabilir. Neden acaba bir insan başka birine kötülük ettiği zaman arkasında bir hüzün duyuyor, huzursuzluk duyuyor? Çünkü Allah Teala onun diğer kişiye verdiği mutsuzluğun aynını o mutsuzluk verene, mutsuzluğa sebep olana yaşatır. Onun için bu vicdan azabı denilen müessese insanlar için bir huzursuzluk kaynağıdır. Ve arkasında Allah'ın terbiye sistemi vardır. Allah Teala onu huzursuz ediyor ki bir daha sefer başka birini o huzursuzluğu yaşayan kişi huzursuz etmesin. Madem ki diye düşünür kişi, ben bunu denedim, kime kötülük ettiysem arkasından Allah Teala benim içime bir huzursuzluk verdi, bir sıkıntı verdi. Ben negatif istikamette hep etkilendim, üzüldüm, sıkıldım. Ama gördüm ki ben başkalarına huzursuzluk vermek yerine mutluluk verdiğim zaman, o zaman da ben mutlu oluyorum. Öyleyse formül elimizde sevgili kardeşlerim. Eğer biz başka insanlara huzur verirsek, mutluluk verirsek, o zaman bizi sevmezler mi? Ne kadar çok mutlu kılarsak etrafımızdaki insanları, o kadar çok seviniriz. Herkes bu mutluluk çemberinin içindeyse bizim için, onların her birini mutlu etmekse sadece gayemiz, hiçbirine bir kötü davranışımız olmuyorsa, hepsine onları mutlu etmek istikametinde bir yaklaşımla yaklaşıyorsak, o zaman sonuç en güzele dayalı sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar aynı formülü uygulayabilse dünya üzerinde bütün kavgalar sona erer. Ama şeytan insanları hep negatif istikamette etkilemeye çalışır. A, B'ye bilerek veya bilmeyerek kötü bir davranışta bulundu. Şeytan B'ye, yani kötülük görene, sadece o kişinin, kendisine kötülük yapan kişinin bir düşman olduğunu ve o düşmanlık sebebiyle kendisine kötü davranıldığını onun kafasına ve kalbine sokmaya çalışır. Neden öyle yapıyor? Çünkü başarabilirse ve A'dan intikam almak isteyecektir. İşte şeytanın buradaki en çok üzerinde durduğu, başarmak istediği konu budur. İnsanları başkalarına kötü davranmaya zorlar ki onlara verdiği ters davranışlar sebebiyle birbirlerine düşman olsunlar da hep birbirlerini kıracak davranışlarda bulunsunlar. Bir başka ifadeyle hep birbirlerine üzüntü verecek, huzursuzluk verecek davranışlarda bulunsunlar. Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisi hudutsuz bir sevgi. Hepiniz için bütün kapıları açmış sevgili kardeşlerim. İstiyor ki hepiniz mutlu olun,
huzur içinde yaşayın ve bu huzurlu yaşantı içinde başkaları sizi mutlu ettiği için sizin de onları mutlu etmeniz yer alabilsin. Ne olur biri size bir güzel davranışta bulundu, sizi mutlu etti. Siz de ona aynı muhtevada onu mutlu edecek bir davranış biçimi sergilerseniz, o kişiden size yeniden geriye dönecek olan şey gene sevgidir, gene sizi mutlu edecek olan bir davranıştır. Ne zaman siz başka insanlara onları üzecek, onlara sıkıntı verecek bir davranışla davranırsanız, arkasından onlardan da aynı şekilde bir davranışın size yansıdığını, size geriye döndüğünü göreceksiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu şartlar altında yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Etrafımızda ne kadar çok insan varsa biz o kadar çok mutlu olmak imkanının sahibiyiz demektir. Yeter ki Allah'ın kanununu bilelim. O etrafımızdaki insanların her birine hangi ölçüde bir mutluluk ulaştırabilirsek, madem ki biz aynı ölçüde mutlu olacağız, o zaman etrafımızda 50 kişi varsa her birine A kadar mutluluk versek, biz 50 A kadar mutlu oluruz. 100 kişi olsa 100 A kadar mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, her zaman elinizde bu. Her zaman telefonla birçok insana ulaşmanız, onları mutlu etmeye çalışmanız mümkündür. Ne kaybedersiniz? Belki bir miktar telefon parası. Ama olsun, karşılığında mutluluk satın alıyorsunuz o paraların karşılığında. Diğer taraftan o para ne kadar para ki sevgili kardeşlerim? Telefon için bir ayda harcadığınız para ne kadar para ki? Onu değerli bir şey zannedelim de bu güzel hedeften vazgeçelim. Hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Mutlu et, mutlu ol. İşte kanunu bu Allah-u Teala'nın. Mutlu et, mutlu ol. Mutlu ol. Biz insanlar her zaman başkalarıyla yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Bu mecburiyeti zevk halinde yaşayanlar var, huzursuzluk halinde yaşayanlar var. İşte huzursuz olanlar Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Nefslerindeki afetlerin icabı başkalarına kötü davranırlar. Kötü davranınca karşı tarafı üzerler. Allah-u Teala da o üzülen kişinin üzüntüsü ne kadarsa üzen kişiye o kadar üzüntüyü mutlaka yaşatır. Ne çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim? Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse verdiğimiz şeyin onlarda oluşturduğumuz duygunun, tesirin onları ne kadar mutlu ettiği önemli. Ne kadar mutlu olurlarsa siz de aynı miktarda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala ne kadar güzel bir kanun koymuş. Öyle değil mi? Bu büyük hakikati Allah-u Teala'nın öğrettiği insanlar için başkalarına kötü davranmak hiçbir zaman
söz konusu olamaz sevgili kardeşlerim. Peki başkaları ona kötü davranabilir mi? Elbette davranabilir. Her zaman insanlar yanlışlık yapabilirler. Ama taraflar birbirini tanıdıktan sonra aradan geçen zaman parçalarında karşısındakinin kendisine kötülük etmek şöyle dursun. Her fırsatta mutluluk verdiğini gören bir insan artık ona karşı öfke duyamaz. Öfke duyabilecek bir olayla muhatap kılınmıyor. O kişi ona hep onu mutlu edecek şeyler söylüyor ve onunla ne zaman konuşsa mutluluk duyuyor. O zaman bu kişi içinde karşısındaki kişinin kendisine yaptığı bu güzel davranışlara aynı güzel davranışlarla sebep karşılık vermesi söz konusu değil mi? Bütün insanlar için sonuç aynı. Gene aynı şeyi söyleyelim. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Bütün insanlar için siz bir mutluluk vasıtası olabilirsiniz. Ama buradan en kazançlı çıkacak olan sizsiniz. Çünkü ne kağı küfte, o kağı ekmek felsefesi gereği, gerçeği gereği diyelim, ne kadar mutluluk verirseniz onlardan da onların davranışları neticesinde size o kağı mutluluk geri dönecektir. Yaşasın. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bazen içinize mutluluk vermesi söz konusu olur. Hissedersiniz bunu. Hemen bir araştırırsınız. Ha, siz falancaya bir güzel davranışta bulundunuz. Onu mutlu ettiniz. Ve Allah da size ferahlık verdi, mutluluk verdi, huzur verdi. Anahtar buysa etrafınızda her zaman insanlar var. O zaman bu büyük hakikatin farkında olan sizler başka insanlara mutluluk vermek istikametinde gerekeni yapmaz mısınız? Yapmamak akıl kârı olabilir mi? Madem ki biz etrafımızdaki insanlardan hangisini olursa olsun mutluluk verebiliyorsak, onların her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah'ın kanunu bize yaşatıyorsa, o zaman herkese en güzel davranışlarda bulunarak onların toplamı kadar başkalarına o gün ulaştırdığımız o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu bizim yaşamamız Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? İşte güzellikler içinde, mutluluk içinde yaşamak. Sevgili kardeşlerim, yeni bir mutluluk kapısı açılıyor bize, hepinize. Uyduya çıkıyoruz. Ne oluyor? Artık size uzaydan seslenme imkanı bulacağız. Bütün dünyaya seslenme imkanına sahip olacağız. Uydudan seslenmek dünyanın her tarafına geçerli bir seslenmektir. İnşallah sevgili kardeşlerimiz kısa bir zaman içerisinde bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. O zaman birbirimize, bütün dünyadaki insanlarla birbirimize daha çok, daha çok, daha çok yaklaşacağız. Daha çok seveceğiz birbirimizi. Daha çok insanı seveceğiz. Bu sebeple sevgi seni giderek her tarafı kaplayacak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bunu kendilerine hedef edinseler, dünyada mutsuz insan kalmazdı. Ama şeytan boş durmuyor. Devamlı insanların bilerek veya bilmeyerek yaptıkları
ters davranışları, kötü davranışları o davranışa muhatap olan kişiye en kötü şekilde göstermeyi hedef edinmiştir şeytan kendisine. Bununla ne yapacak, ne yapmak istiyor, muradı ne? Muradı eğer o davranışı kötü gösterebilirse kendisine kötülük eden kişiye o da kötü davranacaktır. Kötülük gören kişi de kendisine kötülük veren kişiye kötü davranacaktır. Onu üzecek davranışlarda bulunacaktır. Onu huzursuz edecek davranışlarda bulunacaktır. Böylece sonuçlar huzursuzluk verici bir mihver üzerinde devam eder gider. Ama ya taraflardan birisi hep karşısındakini mutlu etmeye çalışıyorsa, gayet oysa o zaman devamlı hem derecat kazanacaktır, kendisine cennetini hazırlayacaktır, hem de mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünyada başkalarını mutlu ederek mutlu olan insan, madem ki negatif bir davranış biçimi söz konusu değil, o kişinin Allah-u Teala ile ilişkisi çok iyi demektir. Böyle bir ilişkinin iyi olması ise onun görevlerini en güzel şekilde yaptığını gösteren ilahi bir sebeptir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece bizler mutlu olmuşsak, eğer bunun arkasında başkalarını mutlu etmek gayreti varsa, işte bu başkaları da bizim onları mutlu ederek mutlu olduğumuz formülünü onlara öğrettiğimizde, onlar da başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek öyle bir mutluluk ki dilinden tarifi gayrimümkünsüz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için her şeyin en güzel olması en büyük temennimizdir. Bunun için size sık sık bu güzel davranışlardan bahsediyoruz ki örnek olun başkalarına, onlar da öğrensinler sizlerden güzel davranışları, birbirlerine öyle davransınlar da onlar da mutlu olsunlar. İşte bütün insanların hedefe yürümesi bu yolla mümkündür. Kim başkalarına üstünlük taslayarak, onlara kötü davranıp kendisini yüksek göstermek standartlarına girmek isteyen insanlar hayatlarının en büyük yanlışını yapmaktadırlar. Çözüm orada değil. Çözüm başkalarına güzel davranmakta. Çözüm etrafınızdaki herkesi mutlu etmekte. Öyle bir dünya oluşturun ki etrafınızdaki insanlara sizin beraberliğinizde sizin dünyanız diyoruz. Öyle bir dünya oluşturun ki siz onları öyle bir seviyede sevmiş olun ki o seviye onların da size en güzel davranışlarda bulunmasını sağlasın. Bunu başarabilirseniz ne olur? Etrafınızdaki herkesin size en güzel davranışlarla cevap verdiğini görmek olur. Yani her birinden gelen cevap, yani onların sizin davranışınız üzerine size verdiği cevaplar, o günden itibaren ki davranış biçimleri öylesine güzelleşir ki siz hep onlara
En güzel davranışlarla davranmayı kendinize hedef edinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Böyle yaparsak kazançlı olan biz değil miyiz? Başkasına yaptığımız her kötülüğün karşılığını bir kötülük olarak bize iade edeceklerine göre, onlar da bizi üzeceklerine göre, başkalarına kötülük vermek bizim mutsuz olmamızın sebebini teşkil etmiyor mu? Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Ne kadar kötü davranıyorsak etrafımızdaki insanlara, onlardan da aynı standartları cevap alacağımız için onların da bize o kadar kötü davrandığını göreceğiz. Böyle göreceksek, sonuç buysa, o zaman ipler bizim elimizde değil mi? Davranış biçimlerimiz başkalarının bize davranış biçimlerini oluşturuyorsa, o zaman ipler bizim elimizde. Ne yapmamız lazım? Etrafımızdaki herkesi mutlu edecek, daha çok mutlu edecek, daha çok mutlu edecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek. O zaman onların da mutlu olduğunu göreceğiz. Onların da bize en güzel davranışlarla cevap verdiğini göreceğiz. O zaman diyeceğiz, ah niye ben bunu evvelce bilememişim de insanlara güzel davranamamışım. Onlardan da o sebeple, meğer ben o sebeple onlardan negatif davranışlar görüyormuşum. Bu negatif davranışları muhatap olmam, benim onlara yanlış davranışlarım, onları üzecek davranışlarım sebebiyle gerçekleşiyormuş. Öyleyse, iyi ama onlar bize kötü davranmıyorlar mı? İlk defa karşılaştığımız bir insan bize kötü davranmış olabilir. O zaman bizim de ona kötü davranmamız mı gerekiyor? Hayır sevgili kardeşlerim. Tam tersi. Bize iyi davranan bir insana zaten otomatik olarak iyi davranırız. Orada bir problem yok. Ama biz sizden bunu istemiyoruz. Bu zaten hepinizin yaptığı bir şey. Biz sizden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap vermeniz ve arkasından bu güzel davranışın Allah tarafından size ulaştırdığı mutluluğu yaşamanız. İşte bütün insanların mutlu olması bunun arkasından tahakkuk edecektir. Neden? Çünkü kötü davranışına en güzel davranışlarla cevap verdiğiniz bir insan size uzun süre kötü davranmak imkanının sahibi olarak kalamaz. Her güzel davranışınız onun iç dünyasında size daha güzel davranması gerektiğini ifade eden bir işaret, bir hedefe götürücü unsur olacaktır. O hedef o kişinin de size güzel davranmasıdır. Akıl için yol birdir. Öyleyse işte o bana kötü davranıyor da ben ona o sebeple kötü davranıyorum felsefesini bir kenara atın. O bana kötü davransa da ben ona güzel davranacağım felsefesini getirin, yerine yerleştirin ve asla bu güzel davranış dizisinden vazgeçmeyin. Ne çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim? Ortaya çıkan şey hepiniz için en güzeli. Ortaya çıkan şey bir mutluluk denizi. Siz başkalarına devamlı iyilik saçan, huzur saçan, mutluluk saçan bir insan oluyorsunuz. Başlangıçta onlardan size gene yanlış davranışlar gelse bile bir süre sonra bunların tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Sizin onların kötü davranışına da en güzel davranışlarla cevap vermekteki ısrarınız, gayretiniz onları neticede mutlaka size karşı
daha güzel, daha güzel neticede sizi mutlu edecek davranışlar olarak geri dönmesine sebebiyet verecektir. İşte bu mutluluğun anahtarıdır. Ama o bana öyle kötü davrandığına göre bana da kötü davranmak hakkını vermiyor mu? Veriyor. Tamam, öyle bir hakkım var. Ama sen de ona kötü davranırsan bu sefer sen huzursuzluğu yaşarsın. Ama onun kötü davranışına bir güzel davranışla cevap verirsen hem onu utandırmış olursun. O bundan, o noktadan sonra sana kötü davranmak gereğini duymayacaktır. Hem de sen ona ne kadar mutluluk veriyorsan aynı mutluluğu Allah sana da yaşatacağı için bu sebeple de mutlu olursun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, akıl için yol birdir. Tek bir yol vardır. Allah'ın emirlerini boylu boyunca yerine getirmek. İşte hedefiniz o. Başkalarını mutlu etmek suretiyle sizin mutlu olmanız. En güzel mutluluk fermanı. En güzel mutluluk kanunu. İşte hepiniz için sevgili kardeşlerim, hepiniz için hedef olmasını diliyoruz. Bu anlattığımız muhtevanın insanları sevin, insanlara güzel davranın. Size güzel davranan insanlara zaten güzel davranırsınız. Biz onun ötesini istiyoruz sizden. Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Onları sevin. Onların kötü davranmasına karşılık siz onlara sevgi götürürseniz onlar da sizi sevecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. İyyâke nestaîn ihdinas sırâta mustakîm. En'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Size mutluluğu anlatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aldığımız emir bu. Allah biliniz ki hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İnsan olarak yaratıldınız ya, bu Allah'ın mutluluğunuzu istemesi için yeterli sebep. وَمَا حَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Zariyat 56. Öyleyse yani ne ilişkisi mi var diyorsunuz? Kul olmak, mutlu olmak, kel alaka. Sevgili kardeşlerim, kul olmak, mutlu olmak demektir. Yani ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Buradan, kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a yükseldiğini düşünün. Dilinizde de tasdik ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Şimdi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin emrin hayattayken ruhumuzu sana ulaştırmak. Ölümden sonra zaten emanetin sana dönmesi söz konusu. İşte bu temel emrine dayalı olarak, Kur'an emrine dayalı olarak biz de inşallah ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz. Ey Yüce Rabbim diye böyle kalbinizden Allah'a sımsıcak bir talebin ulaşmasını düşünün. Dilinizle söylediğinizi, dilinizle kelimeler olarak Allah-u Teala'ya müracaat ediyorsunuz. Kalbinizle gerçek talep olarak, kalbi talep olarak müracaat ediyorsunuz. Ne olur? Bu müracaatı kalbinizden yaptığınız anda şeytanın kulu olmaktan paçayı sıyırdınız demektir. Kurtardınız paçayı. Artık Allah'ın kulusunuz. Şeytanın kulu olmaktan kesinlikle kurtardınız kendinizi. İyi de bunu nereden mi biliyoruz? Tabii biz bilmiyoruz. Bunu Allah söylüyor. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, artık tekrar etmeye gerek yok. Bütün söylediğimiz Kur'an'dandır. Allah bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de size öğretiyoruz. Önemli mi? Son derece önemli. Neden? Çünkü Kur'an unutulmuş. İnsanlar 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı bütün ayetleriyle yaşamışlar. 14 asır sonra sevgili kardeşlerim Kur'an unutulmuş. İşte o unutulmuş olan ve bugün yaşanmayan Kur'an hakikatlerini birer birer sizlere açıklamakla mükellefiz. Bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar çok şükrediyorum, ne kadar çok hamd ediyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle böyle bir mutluluk sohbeti yapmayı bize nasip kıldığı için, kalbinize yakın
bir noktadayım. Siz ise bizim kalbimizi zaten her zaman dolduruyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. O da, biz de. Allah Teala bize en yakın olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah'ın en yakın olduğu kişi, işte o biziz sevgili kardeşlerim. Bu devirde Allah Teala bu görevi bize tevdi etti. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya açıklamakla ve dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sadece o tek dinin, kainattaki tek dininin devam etmek olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim, ve söylüyoruz. Ne oluyor? Bize fena halde kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar kızacaklar diye Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeyi yapmamazlık yapabilir miyiz? Böyle bir şey bizim için mümkün mü? Hayır, asla mümkün değil. Öyleyse biz Allah'ın bize verdiği görevi yapmaya devam edeceğiz. Bütün insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatmaktan bir an bile geri dönmeyeceğiz, geri kalmayacağız. Onlar da bize kızmaktan bir an bile geri kalmayacaklar. Ama bu böyle devam etmeyecek. Bir gün diyecekler ki, yahu bir adam çıkıyor, sakallı filan bir adam, bir laflar anlatıyor ama hiç bizim öğrendiğimize uymuyor. Herhalde bu hafif üşütük. Siz onlara deyin ki, böyle söyleyenlere, aziz ve de kıymetli kardeşim deyin. Onu dinlerken Kur'an'ı yanınızda bulundurun deyin. Hangi ayetten bahsediyorsa hemen açın, bakın bakalım, kontrol edin bakalım, sahiden Kur'an'ı mı söylüyor? Deyin ki, bir küçücük nokta daha var, küçücük bir şey. Ve acaba Kur'an'ın gerçek manası, o Kur'an meallerini verenlerin yazdığı gibi mi, yoksa onun söylediği gibi mi? Bir tahkik edin bakalım deyin. A benim canım efendim deyin. O birisi var ya, o bu Kur'an'ı Allah'tan öğrendi. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hiç kimse aksini iddia edemez. Çünkü hiçbirisi söylediklerimizi bilmiyorlar. Bunca yıllık din öğretenler söylediklerimizi bilmiyorlarsa, bu din tahsili hiç almamış olan bu Allah'ın kulu nereden öğrenebilir acaba? Şeytanı kıskıvrak bağlayan, onu cehennemine geri gönderen, o ilimle Allah'ın bir düşmanı mücehiz olabilir mi? Daha sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın kulu olmaktan kurtuluyorsunuz. İşte bütün sahabe kurtulmuş. Ne diyor Allah Teala? Gelin beraber bakalım. Hadi toparlanın. Ne diyordu Allah Teala? Zümer suresi, söyleyin bakayım kaçıncı ayet-i kerime? Zümer suresi, he? Tamam, 17. ayet-i kerime. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki: "Vellezî neşneremut tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi" diyor. Yani diyor ki, onlar taguta kul iken kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytan
insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul imiş bütün sahabe. Ne yapıyorlarmış? Adam öldürüyorlarmış. Bütün kabileler arasında mutlak bir kan davası söz konusu. Başka ne yapıyorlarmış? Yol kesiyorlarmış. Kervan soyuyorlarmış. Başka kız çocuklarını diri diri küçücükken mezara gömüyorlarmış sevgili kardeşlerim. Faloklarıyla iştigal ediyorlarmış. Sabahtan akşama kadar kafayı çekiyorlarmış. Allah'ın yasak ettiği ne fiil varsa hepsini işliyorlarmış. Bu kadar. Ama sonra diyor Allah Teala, onlar tağuta kul iken kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neye? Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Yani sadece dünya müjdesi, sadece cennet müjdesi değil. Müjdeler. Hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuş sahabe sevgili kardeşlerim. Onlara deyin ki hey hey deyin, uyumayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın kulu olun. Şeytanın kulu olmaktan bir anda kendinizi kurtarın. Neyi anlattım bunu biliyor musunuz? Bir takım saflar, biz bunları şeytandan öğrenmişiz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar gözlerinde at gözlüğü varsa, ki bütün insanlarda bu var, biz bütün insanları bir davete çıkardık ya sevgili kardeşlerim. Ey insanlar dedik, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennem. İşte bu davet söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. Böyle bir şeyi Allah Teala bize öğretti. Hangi ayet-i kerime gereğince hemen bana cevap vereceğinizden eminim. Yunus suresi, evet, kaç? Evet, 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlere bir şeyler anlatmak öyle büyük bir zevk ki, doyamıyorum bu zevke. Sizlere bu güzellikleri anlatmaya doyamıyorum. Çünkü öğrendiniz, tatbik ettiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bizim şu anda yaşamakta olduğumuz mutluluğu sizler de yaşıyorsunuz. Daha güzel ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? İşte Allah Teala'nın bize öğrettiği bu ilmi şeytandan aldığımızı zannedenlere siz bunu söyleyin. Bakın deyin, ne diyor, ne diyor? Bize Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesini öğretiyor. Neymiş? Neymiş, neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaşıyormuş. Şimdi sorun onlara. Hiç şimdiye kadar size uzaktan yakından şu anda din öğretici kadronun içinde ya da dışında herhangi bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemek tabirinden bahsettim evvela? Yoksa size ne? Allah'a ulaşmak mı? Sen hafif tertip üşütmüşsün sevgili kardeşim. Allah ulaşılmazdır. Hele hele üşütüp de ruhunu Allah'a ulaştırmayı falan kalkarsan, bunu senin kafayı üşüttüğünü gösterir. Ve de daha kötüsü, daha kötüsü de var. Gerçekten böyle bir şey yaparsan
Ruhun vücuttan ayrıldığı anda ölürsün ha. Kendini koru. İşte size böyle söylerler. Sevgili kardeşlerim, buradan nasıl görünüyor biliyor musun? Biliyor musunuz manzara? Çok feci ve sevgili kardeşlerim. Din adamlarına Allah'ın hakikatlerini öğretmekte büyük güçlük çekiyoruz. Onlar öğrenmemekte ısrarlılar ve de kendilerinin bildiğini zannediyorlar. O kadar eminler ki cehenneme gidecek olan bu insanlar, o kadar eminler ki Allah'ın kendilerine öğrensinler diye verdiği ilmi bildiklerinden o kadar eminler ki bu kadar alimin kitabını okuduk diyorlar biz. Evelallah bu işi biz biliriz. Biz de onlara diyoruz ki iyi de bu bildiklerinizle sadece cehenneme gidersiniz. Ve de siz din öğreticileri öğrenmemekte ısrar edin, tamam. Cehenneme gitmek istiyorsanız buyurun, o da tamam. Ama bir küçücük problemimiz var. Bu tertemiz kalpli insanlar dinlerini sizden öğreniyorlar. Sizin öğrettiğiniz din de onları sadece ve sadece cehenneme götürebilir. İşte bizim yüreğimizi 28 senedir yakan bu ateş sevgili kardeşlerim. Din adamlarına Allah'ın hakikatlerini öğretememek. Alın Risalet Nurlarını okuyun. Yeni cildinde Risalet Nurlarının sanıyorum 1275 sayfa falan olacak bu yeni cilt. Bütün din adamlarına gönderdiğimiz ihtarları da içine alacak. Ve 28 senedir sizlere söylediğimiz hakikatlerin bütününü göreceksiniz. Hakkımızda neler neler yazmışlar adamlar. Oho! Okuyun orada ibret olsun diye. Biz o yazanlara cevap vermek gereğini duymadık son zamanlarda yazılanlara. Kardeşlerimizden bazıları cevaplar vermişler. Onları aldık sadece. Ama sonunda da yeter söz Allah'ındır ifadesiyle onların hepsinin çanına ot tıkadık. Artık konuşmuyorlar adamlar. Bilgisayarlarından aleyhimize bir şeyler söylemiyorlar. Okudular ve donup kaldılar. Eğer karşınıza bir saf çıkar da bizim aleyhimize bir şeyler yazarsa hemen eline Risalet Nurlarını tutuşturun. Son kesimini oku kardeşim deyin. Ötekileri boş ver. Son kesimini oku ve kararını ver. Yeter. Artık söz Allah'ındır. Neden Allah'ın olduğunu, ne olduğumuzu, Allah'ın bizi neyle vazifelendirdiğini en açık şekilde orada anlatıyoruz. Ya işte böyle sevgili kardeşlerim, en çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz? Din adamlarının hala Allah'ın öğretisinden nasiplerini alamadıkları. Önemli mi? Onların öğrenmeleri açısından, onların kurtuluşu açısından bakmıyoruz olaya. Din adamı olmuşlar adamlar. Eğer öğrenmek istemiyorlarsa kimse onları zorla öğretemez. Ama bu öğrenmeyen din adamları dinlerini bilmedikleri için 70 milyon insanın vebali onların omuzlarında sevgili kardeşlerim. ...70 milyondan fazla insanın vebali bu insanların omuzlarında. Hiç kimsenin bilmediği şeyleri Allah Teala yazmış Kur'an-ı Kerim'e. Onlar öyle söylüyorlar. Eski köye yeni adet diyorlar. Sen bize yeni bir din mi getiriyorsun diyorlar. Biz size ezeli dini getiriyoruz. Hazreti Adem'in dinini getiriyoruz.
Hazreti Nuh'un dinini getiriyoruz. Hazreti İbrahim'in dinini getiriyoruz. Bu din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'deki dindir. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Adem'den bu tarafa dinin temel faktörleri hiç değişmedi. Birinci safa, Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dilemek. Üçüncü basamakta başlar, yedinci basamakta biter. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci safa, mürşide ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşma. Birinci safayı gerçekleştiren kişi şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulur ve Allah'a kul olur. Şimdi şu öğrendiklerimizi şeytandan öğrendiğimizi iddia eden zavallı kardeşlerim, bu şeytan denilen mahluk bu kadar enayi mi ya? Kendisinin nasıl alt edileceğinin bütün sırlarını hep sizlerin kulaklarına fısıldayıp duruyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Ona kul olmaktan kurtuldunuz, Allah'a kul oldunuz kesin. Öyleyse böyle bir ilmin bu cehennemde sonsuza kadar yanacak olan bu zavallı mahluktan gelmesi mümkün olabilir mi? Allah Teala son derece açık bir şekilde iblisi duman etmiş. Onun cehenneme gireceği kesin. Ne yazık ki insanların büyük çoğunluğunu kandıracağı da kesin. İşte o çoğunluktan olmamanız için buradayız. Size Kur'an hakikatlerini anlatmak için buradayız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber neyi yaşadılarsa biz sizleri sadece ona çağırıyoruz. İşte ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemek. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ispat ediyor ki sahabe velayetteyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Hey oradakiler, din öğreticileri, siz de Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Aranızda dileyenler var, biliyoruz. Gizli gizli ibadetlerini yapıyor zavallılar. Aforoz edilmekten korkuyorlar. Böyle bir korku salmışsınız insanların içine, ayıp değil mi? Sevgili kardeşlerim, kısaca sahabe üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmışlar mı? O sonraki iş. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Yani sana tecelli etmek dedik diyor. Ama sana tabi oldukları zaman diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala mürşidi farz kılıyor. Tabiyeti de farz kılıyor. Vestainu bis sabr ve salate innehu lekebiretun illa alel hasin. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ diyor. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı yanlış bir ayetin Türkçesini verdim sevgili kardeşlerim. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan isteğaneyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu
İsteyin, sorun Allah'tan diyor Allah Teala. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Kimler için? Huşu sahibi olmayanlar için. Huşu sahibi olanları tarif ediyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklarına, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Kimmiş huşu sahipleri? Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar. İşte onlar mutluluğu yaşayacak olanlar. Ve ikinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet. Her ne kadar insanla Allah arasına kimse girer giremez diyorsa da bizim sevgili din öğreticilerimiz, Allah Teala hiç öyle söylemiyor, tamamen tersini söylüyor. İşte Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete, insanları hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış, ne yapmış Allah Teala? İnsanları hidayete erdirsinler diye onlarla kendisinin arasına imamlar koymuş. O imamlara tabiiyetlerini de emretmiş onlara. Öyleyse insanla Allah arasına girilebiliyor muymuş? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor, onlar da girilemez diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü mü değerli yoksa insanların palavraları mı? Her şey Kur'an'ın aksine bir hüviyet kazanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Kur'an-ı Kerim'de böyle şey yok diyorlar.

isimlerini sormaları sebebiyle ve onlar hala eski öğrendiklerini din zannettikleri yanlışları o insanlara söylemeye devam ettikleri için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve onların veballerini alıyor bu din adamları. Hala da hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye iddia eden din adamları var aralarında. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlarla sadece hüzünlenmek bizim için söz konusu. Onların çekecekleri onca milyon insanın vebalini omuzlarına taşıyan bu bir avuç din adamının Allah-u Teala'dan çekeceği var. Hiç anlamıyorlar sevgili kardeşlerim söylediklerimizi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Gördünüz. Siz de diliyor musunuz? Dilemiyorsanız şu dünyada kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüğü işliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizin cehenneme gitmenizden büyük bir hüzün duyan birisi var burada. O biziz. Bu hakikatler bize öğretildiği için biziz. Sevgili kardeşlerim, kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi bile bile cehenneme postalayacak olan en büyük hatayı yapıyorsunuz. Bir şey sormak istiyorum. Ne kaybedersiniz? Bir, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum deseniz Allah-u Teala'ya. 3 defa deseniz, 5 defa deseniz, onun duyduğuna emin olduğunuz kadar tekrar etseniz, o ilk seferinde duyar zaten. Kalbinize bakar, kalbinizde böyle bir talep var mı? İşte dilediğiniz takdirde cehennemin kilidini aldınız. Cehennem artık sizin için kilitli. Cennetin anahtarını da aldınız. Mutlaka cennete gideceksiniz. Kim ölmeden evvel Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekte kalmamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zaten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz tabi olmak için büyük bir iştiyak duyacaksınız. O Allah'ın evliyaları sizleri cezbetmiyor mu? Hepsi ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmışlar, vuslata nail olmuşlar. Ermiş olmuşlar. Ermiş, Allah'a ermiş demek. Evliyanın ermişi de ikinci kademe, affedersin, üçüncü kademe evliya demek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz, Allah'a kul oluyorsunuz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kulluğa ulaşıyorsunuz. Ve birincisinde, birinci kat cennetin, Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Bütün sahabe ikisini de gerçekleştirmişler. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Elbette ulaştırmışlar. Hidayete ermiş hepsi. İşte Allah-u Teala bu konuyu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Zümer 18'de Yüce Rabbimiz

Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermişler. Hidayete ermek ne demek? Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel huda hüdallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü merhale, buraya kadarını sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cenneti kadar olan bu kesimi Allah Teala hepinize garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mürşidine ulaştırırım. Ondan sonra da diyor mutlaka kendime de ulaştırırım diyor. Eğer bu kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Daha öteye geçelim. Sonrası fizik vücudun Allah'a teslimi. Üzerimize farz mı? Kesin. Allah Teala açık bir şekilde üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabiyet de farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek de farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek de farz. Muhlis olmak da farz. Yani irşad olmak. Ve irademizi Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmak da, mürşit olmak da farz. Bütün sahabe hepsi kafirken, olmayacak büyük suçları işlerlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini tebliğ ediyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördünüz. Şeytana kul olmaktan derhal kurtulmuşlar. Sonra hepsi tabi olmuşlar. Sonra da gene gördünüz hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.

Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum udun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Adem oğulları Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen biz insanların fizik vücutları. Fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını emrediyor Allah Teala. Allah'a teslimini bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını ve içlerini teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz 3. basamaktasınız. Mürşidinize ulaştınız 14. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız 21. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz 25. basamaktasınız. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ulul albab oluyorsunuz. Hem üzerinize farz ulul albab olmak hem de bütün sahabe ulul albab olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ulul albab olmak demek kalp gözü ve kalp kulağı açık olmak demek. Allah ile dilediği an konuşabilmek demek. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an hayır kazanmak demek. Aynı zamanda hikmet sahibi olmak demek. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala sahabe için onların hepsinin daimi zikre ulaştıklarını, ulul albab olduklarını söylüyor. Allah Teala'nın dizaynında bütün sahabenin ulul albab olduğu kesinlik kazanıyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve ulul albab oldular diyor Allah Teala. Hepsi daimi zikrin sahibi de olmuşlar. Üzerimize farz. Nisa 103 Allah Teala diyor ki Feskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi ol diyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Sonra hepsi muhlis olmuşlar. Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde deyin ki diyor Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe bundan sonra iradelerini de Allah'a teslim ederek İrşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu, kendilerine tabi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala o sahabe kune evvelin var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Neymiş? İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olmuş tabiin. Ensara da muhacirine de tabi olmuşlar ihsanla. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının da sahibiydi. İşte size 7 tane safa,
Hepsi üzerimize farz. Bu da mı farz? İrşad makamına tayin olmamız da mı farz? Evet. Allah Teala diyor ki Ali İmran 102'de, sizden evvel gelenler, onlar nasıl bir hakkın takvanın sahibi oldularsa, hakka tukatihi takvanın sahibi oldularsa, irşad makamının sahibi olma takvası, en üstün takva, siz de onlar gibi olun diyor Allah Teala. Siz de hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Hepimize Allah Teala farz kılmış. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bu beyaz camdan size seslenen bir hak aşığı var. İlmi Allah'tan öğrenen bir garip var. Ve de sizin için yaşayan birisi. Allah'ın sizleri aydınlatmak üzere seçtiği, sizler için hayatta olan birisi. Sevgili kardeşlerim, şunu söylemek istiyorum. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok bizim için. 72 yıldır yaşıyoruz bu dünyada. Her gün biraz daha mutluluğu enine boyuna şu dünyada yaşayarak. Daha ne kaldı ki yaşayacak? Her gün başkaları için yaşamanın Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu ve ihsanı olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz her gün sizin için varız. Her gün sizin için geçiriyoruz. 24 saatin çok büyük bir kısmını 3-4 saatlik uykumuzun dışındaki kesimini sizin için harcıyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun bizi ne kadar büyük bir mutluluğa ulaştırdığını biliyor musunuz? Allah Teala kalbimizi bütün boyutlarıyla huzurla dolduruyor. Çünkü biz sizler için yaşıyoruz. Allah Teala bu ilmi bize biz öğrenelim de kalbimizde kalsın diye değil, size öğretelim diye verdi, bizi bununla vazifelendirdi. Deneyin, Allah'a ulaşmayı dileyin bakalım, pencereleri açıp da mutluyum diye bağırmak içinizden gelecek mi, gelmeyecek mi? Hadi, meydan sizin. Deneyin, Allah'a ulaşma talebiniz Allah'a ulaştığı anda ki her an Allah Teala sizin kalbinize bakar. Dikkat edin, dilinize bakmaz. Kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebini gördüğü anda, hani kefeni yırtmak diye bir söz var ya, kefeni yırttınız. Cehennemden mutlak olarak kurtardınız paçayı. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Ama yolunuza devam etmek aşkı verecektir Allah Teala size. Mürşidinizi hacet namazı kılıp isteyeceksiniz. Çünkü nasıl Allah'ın bütün evliyaları, tasavvufu yaşayanlar Allah'a ulaşmışlarsa, siz de onu canı gönülden dileyeceksiniz Allah Teala. Siz dileyin de Allah vermesin, böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Mutlaka o sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ulaşabileceğiniz yerde bir mürşid vardır. Olmazsa o size ulaşır. Sonra da ruhunuzu Allah kendisine teslim alır. Size namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğunuz zaman karnınız acıkmaz. Zikir yaparken çok büyük bir huzuru ve mutluluğu yaşarsınız. Bütün ibadetler sizin için zevk haline gelir. Çünkü Allah Teala size sizin eskiden hoşunuza gitmeyen şeyleri zevk haline getirerek ulaştıracaktır. Hepsini severek yapacaksınız. Mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Eğer 6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka ulaştıracaksınız sevgili kardeşlerim. O ulaştıracak. Böylece 3. kat cennet gene sizin olacak. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 1. kat cennet. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, 2. kat cennet. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı, 3. kat cennet. 3'ü de garantide. Üstelik de bu 3. kat cennete ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olduğu için
dünya saadetinin de yarısını otomatik olarak kazandınız. Dünya saadetinin yarısı üçüncü kat cennet. Sizlerin sevgili kardeşlerim. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? He? Ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam. Bu kadar. Geri kalanı mı? Hayır. Sizin işiniz değil. O kendinde işini yapar. Namaz kılmayı sevdirir size. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissini kaldırdığı için, iftarda da size büyük bir iştah verdiği için bu iş çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Eğer oruç tutan bir kişi açlık duymuyorsa, iftar sofrasına oturduğu zaman Allah Teala onun iştahını açıyorsa, yemeklerden büyük zevk alarak yiyorsa o yemekleri, bu bir zevk değil mi sevgili kardeşlerim? Zikir yapmayı Allah Teala ona sevdirmişse, unutmayın kalp gözleri de genellikle zikir yaparken açılır. Kalp gözünüz açıldıktan sonraki halinizi bir düşünün. O bütün evliyaların kalp gözleri hep açılmış sevgili kardeşlerim. Sizinkinin de açılması için Allah Teala hazır, siz hazır değilsiniz. Öyleyse bir gün kalp gözünüz açılacak. O zaman namaz kılarken karşınızda duvar olmayacak. O duvarın ötesine geçecek görüşünüz. Uzakları, sonsuz uzakları göreceksiniz. Bir gün Allah'ın katını da göreceksiniz. Oradaki Allah'ın dostlarının ruhlarını göreceksiniz. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşadığınız zaman siz de benim söylediğimi söyleyeceksiniz başkalarına. Her şey öylesine güzel ki diyeceksiniz. Allah Teala'nın gösterdiği görür. Allah layık olana gösterir. Liyakat Allah'ın kanunudur. Neye layıksanız onun karşılığını mutlaka alırsınız. Bütün bunları yaşayabilmeniz için bir temel başlangıç noktası var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Hepsi bu kadar. 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, burası da 22. basamak. Bu noktaya kadar bütün işlevleri Allah gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Ve Allah'ın gerçekleştirdiği bütün bu güzellikleri yaşarsınız. Bir gün siz de öyle söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, gerçekten ama gerçekten her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu dünyada yaşayan ama yaşamaktan haberi olmayan büyük insan kitlesi, insanların büyük kısmı bu zevklerin hiçbirini yaşayamadan bu dünyada yaşayacak ve bu dünyadan göçüp gidecek. Sizlerle biz sevgili kardeşlerim bu güzellikleri yaşayacak olanlarız. Öyleyse Allah-u Teala'nın mutlu kulları değil miyiz? Allah'ın bahtlı kulları değil miyiz? Eğer Allah Teala bunların hepsini bize vermişse, bu mutluluğu başından itibaren 28 senedir başlangıç noktasından itibaren, Allah'a ulaşmayı dileme noktasından itibaren Allah Teala bize yaşatmışsa, ha bizim zamanımızda vuslat 5-6 ay değildi sevgili kardeşlerim. Biz vuslata 1,5 yılda ulaşabildik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül gönüle, kalp kalbe bir beraberliği yaşıyoruz. Allah'ın huzurunda el ele, gönül gönüle, Allah yolunda kenetlenmiş bir nur kitlesi. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim.
kalplerinde nur olanlar. Daha mürşidinize ulaşıp da zikre başladığınız andan itibaren siz kalbinize artık nur olan birisiniz. Nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar. Bu Allah'ın çok büyük bir mutluluğudur. Ne zaman nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7, her katta %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlanırsa, %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a mutlaka ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ve de o müstesna mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten yaşamaya başlamışsınızdır. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'a yaklaşın. Önce ondan hoşlanacaksınız. Bir, sonra onu seveceksiniz. İki, sonra ona aşık olacaksınız. Üç, ve sonunda daimi zikirden sonra ona hayran olacaksınız. Dört, İşte bu hayat, bu mutluluk sevgili kardeşlerim. Mutlu olmaya hazırsanız mutluluk sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize diyorum ki Allah'ın hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Herkesin ortak derdi, ortak hedefi, insanlık için bir ideal, mutluluk. Tek hedef. Dünyanın, kainatın neresinde olursanız olun, insan olarak yaratıldınız ve mutlu olmak sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldığınız andan itibaren mutlu olmaya hak kazanırsınız. Mutlu olmak sizin hakkınız. Ama bu hakkı elde etmek için vazifenizi yapmak mecburiyetindesiniz. Hak ve vazife mutluluğun temel iki kavramıdır. Hakkınız olan mutluluğa ulaşmak için çok basit bir vazifeniz var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğa mutlaka ulaşırsınız. Hiç şek ve şüpheniz olmasın ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutluluk sizi bekliyor. Ve bu mutluluk Allah'ın garantisinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onu mutlaka dünya saadetinin yarısının sahibi kılar. Cennet saadetinin ise üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yönün dostlarım, Allah sizi seviyor. Ve bu son derece önemli bir şey. Allah'ın sizi sevmesi. Allah Teala hepinizi sever. Hiçbirinize karşı duyduğu sevgi birbirine eşit değildir. Milyarlarca derecelik bir platformda yaşıyorsunuz. Her an dereceleriniz yükseliyor, alçalıyor. Öyle bir durumdasınız ki Allah'ın sizi sevdiği kesin bir gerçek. Bir sevgi halesi içinde yaşıyorsunuz. Allah'ın sevgisi. Size şah damarınızdan daha yakın Allah Teala. Nesiyle daha yakın? İlmi ve rahmetiyle. Zatıyla değil. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, insanlardan bazıları için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Ya Rabbi derler, senin rahmetin ve fazlın her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, sen onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. İşte Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi her şeyi tabiatıyla, her şeyle birlikte sizin vücudunuzu da kuşatır. Her zerrenizi kuşatır Allah-u Teala, kaplar. İşte o Allah ki sizin her zerrenizi kapladığı için ilmi ve rahmetiyle her şeyinizden haberdardır. Kainatta her şeyden haberdardır. Ve o sizi çok sever. İşte o sevginin sahiplerisiniz sevgili kardeşlerim.
Allah'a çok hamd edelim hep beraberce, şükredelim. Neden? Şükredecek ve hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Gören gözler, işiten kulaklar, ağız tadı, çalışan bir sindirim sistemi, çalışan bir kalp, ciğerler, vücut organları, sağlık. Bunların kıymetini onları kaybetmedikçe ve onlar hasara uğramadıkça çok anlayamazsınız. Bunlar size Allah-u Teala tarafından karşılıksız verilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle hibe edilmiştir. Sizi insan olarak yaratan Allah-u Teala bunların hepsine layık görmüştür. Aslında hepiniz milyardersiniz. Her uzvunuz o uzvu olmayan bir insan için hayati öneme sahip ve o uzuvlarınıza, çalışan o uzuvlarınıza ellerindeki bütün servetlerini harcamaya hazırdırlar. Sadece onlara sahip olsunlar diye. Bunlar ki size bedava verilmiş. Samimiyetle bir sual sormak istiyorum size. Bunun farkında mıydınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın ne kadar büyük lütfuna sahip olduğunuzun sadece sağlığınızla ötesine geçmedik daha. Onun size bedavadan verdiği, hibe ettiği her şey sizin için bir şükür vesilesi olmalıdır. Allah'ın size verdiği akılsa bir hamd müessesesi olmalıdır, sebebi olmalıdır. Hamd ve şükür Allah'a temelde hep borçlarımızdır. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz bir tek sebebe dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek. İyi ama ben çevremdekilerle de hiç geçinemiyorum mu diyorsunuz? Eğer dilerseniz bunu yarı yarıya sağlayacağınız bir noktaya Allah sizi getirecek. Başkalarıyla kısmen iyi geçinen bir insan olacaksınız zaten 5-6 ay içerisinde. Ama bu normal bir hüviyette olmayacaktır. Düşük seviyede bir dizayn. Buna katkıda bulunmanız lazım. Bunun için de zikrinizi arttırmanız lazım. İşte siz Allah yolundaysanız, işte siz böyle bir gayretin sahibiyseniz, bu standartlarda yapmanız lazım gelen şey çok zikir yapmak. Zikir, mutluluğun, yükselmesinin, artmasının anahtarıdır. Dikkat edin ki mutluluk zikrin yardımıyla tahakkuk eder. Ama başlangıç noktası zikir değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Belki de hiç zikretmeyen bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra fark etmediği, o güne kadar fark etmediği bir mutluluğu yaşamaya başlar. Kim bilir belki o da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyecektir. Daha doğru dürüst zikretmeyi beceremediği o devrede de mutlu bir insan olacaktır. Başlangıç devresinde. Öyleyse insanlar sadece ikiye ayrılırlar. Cennete girecekler, cehenneme girecekler. Gene insanlar ikiye ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Üçüncü statü mevcut değil. Ya diliyorsunuz, mutlaka mutlu olacaksınız. Ya da dilemiyorsunuz, mutlaka mutsuzsunuz.
ya diliyorsunuz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti, ya da dilemiyorsunuz, cehennemden kurtulamazsınız. Şimdi söyleyin bakalım, oralarda havalar nasıl? Yani sizin iç dünyanızla dış dünyanızın havalarından bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, yüce yaratıcı tarafından, Allah tarafından. Onun gerçeklerini öğrendiğiniz zaman, ona aşık olmanız yetmeyecek, hayran olacaksınız. Ölçüyü bir defa daha söyleyelim. Önce Allah'tan hoşlanmak. Sonra ikinci safa, Allah'ı sevmek. Sonra üçüncü safa, Allah'a aşık olmak. Sonra dördüncü safa, Allah'a hayran olmak. İşte hayran olanlardan biri var karşınızda sevgili kardeşlerim. Biz ona hayranız. Eksiksiz, tam ve mükemmeli temsil eder Allah, yaratıcı. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Nereden bakarsanız bakın, hepimiz sadece birer mahlukuz, yani yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Ne muhteşem bir dizaynda yaratmış bizi sevgili kardeşlerim. İki hücreden bir sperm, bir ovum, bir insan vücuda geliyor. İki hücre, dört hücre oluyor, sekiz hücre oluyor, 16 hücre oluyor, 32 hücre oluyor. Devamlı bir geometrik dizi halinde çoğalma. Her birisi kendisini ikiye katlıyor. Her oluşum. Ve bir insan oluşuyor. Allah'ın otomatik dizaynı bizleri oluşturuyor. Öylesine ince bir yaratış ki kardeşlerim, hayran olmamanız mümkün değil. Düşünün, 70 milyar hücreden, neyi milyarı, affedersiniz, 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz, yaklaşık. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Bu 23 çift kromozomun her biri ayrı bir konuda çok cepheli olarak vazifeli. Bir tek kromozomunuzun içinde çok sayıda enzim var. Çok sayıda faktör var. Her biri başka bir amaca hizmet eden koruyucular var. Dışarıdan gelecek düşmanlara karşı savaşan koruyucular, antikorlar. Vücudunuzun bir müdafaa sistemi var, immün sistem. Enzimler, proteinler ve adları daha yeni konulan
sayısız nano alemin temsilcileri, yani bir milimetrenin bir milyonda birinin altındaki büyüklükteki varlıklar, her biri ayrı ayrı yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bu sizsiniz. Aynaya baktığınız zaman kendinizi bir tane görüyorsunuz. Bir tane siz varsınız aynada. Ama o bir tane 70 trilyon hücreyle temsil ediliyor. Her hücre 23 çift kromozomun sahibi. O kromozomun içinde yüzlerce, binlerce ayrı ayrı faktör var her bir kromozomun içinde. Her biri başka bir maksada hizmet ediyor. Kromozomların her biri ayrı bir maksat için yaratılmış. Her birinin içindeki varlıklar da o hizmetin iradesiz elemanları. Yani görevlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yapmak üzere dizayn edilmişler. Emre itaatsizlik söz konusu değil. Beyinden vücudunuzun herhangi bir organına emir gidiyorsa, eğer sinir sisteminiz normal çalışıyorsa bu emir mutlaka ifa edilir. Bir muhteşem dizaynın sahibi olan Allah sizleri işte böyle bir mükemmel varlık olarak yaratmış. En çok sevdiği mahluk sizsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Ve o iktidarını her varlık üzerinde ayrı ayrı gösterir, ispat eder. Biz mikro alemi, nano alemi tanıdıkça Allah'a olan hayranlığımız artıyor. Vücudumuzun her hücresinde ona saldıran düşmanlarla bu vücudu müdafaa eden sistem, immün sistem devamlı bir savaş içerisinde. Yani nano alemin bu küçük varlıkları bilinçli bir şekilde hayat mücadelesi veriyorlar. Onlardaki şuur, o mikro dünyada bir ihtişamı sergiliyor, yaratıcının ihtişamını. Her şey, her zerre niçin yaratıldığının farkında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz de farkında mısınız? Niçin yaratıldınız? Hanginiz bana söyleyeceksiniz? Niçin yaratıldınız? Allah Teala buyuruyor: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor. Niçin yaratılmışsınız? Allah'a kul olmak için. Kul olmak ne demek bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a
cool olmak. Bir muhteşem dizayn. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a kul mudur? Hayır, değildir. O tağuta kuldur. Yani insan ve cin şeytanlara. Nereden mi biliyoruz? İşte ayet-i kerime açık. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ diyor. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek diyor. Allah'a yönelmek diyor. Onlar diyor, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken kul olmaktan kurtuldular. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Böyle bir dizaynda yaklaştıkça hakikatleri mercek altında, mikroskop altında, nano mikroskop altında incelemeye aldığınız zaman hayranlığınız her geçen gün büyüyecektir. Yüce yaratıcıya, kainatın yaratıcısına, Allah-u Teala'ya. O bizim sahibimiz. Kainatın en büyük şerefi ona köle olmaktır. İşte biz onun kölesiyiz. Onun eseriyiz. Her şeyimiz de ona teslimiz. Ne yaparsak o yaptırır, ne söylersek o söyletir. Daha büyük mutluluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bizi böyle bir güzellikler malzemesinin içinde hep mutlu olarak yaşatıyor. Sonsuz bir mutluluk içimizi dışımızı kaplamış durumda. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun esiriyiz, kölesiyiz, azatsız köle. Azatsız esir. Kainatın en büyük mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, hiç içinizden geldi mi böyle tencereyi açıp da dışarıya mutluyum diye bağırmak? He? İşte Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyenler çok kısa bir zamanda bu ihtiyacı mutlaka duyacaklardır. Çünkü Allah Teala onları ilahi iradesiyle kontrolü altına alacaktır. Ve onlara her şeyin en güzelini nasip edecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mesela siz Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz ne duruyorsunuz? Hemen dileyin. Şuradan bir dilek, kalbinizden. Hani şu Allah'la ilişkileri dizayn eden, onun merkezi olan kalbinizden, nefsinizin kalbinden. Bir dilek,
Gözlerinizi kapatın. Ya Rabbi deyin. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Hı? Yapacak mısınız? Söz mü? Ben sizden sizin mutluluğunuz için söz istiyorum. Eğer yapabilirseniz o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha ileri safhada da sadece sizin için yaşadığımızı anlayacaksınız. Sizin için. Sizler için. Sizlerin mutluluğunuz için. Allah'ın bize öğrettiği ve doya doya yaşattığı, enine boyuna yaşattığı o sonsuz mutluluğu sizin de yaşayabilmeniz için vazifeliyiz. Her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Hı? Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Hepinizi ama hepinizi çok seviyoruz. Biz onun azatsız kölesi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. O kainatların yaratıcısı. Kainat kevnedilen bütün bir sistemi kaplar. Bu sistem sadece bizim şu fizik vücudumuza ait olduğu olan zahiri alem değildir. Onun zıttı olan berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi, onların berzah alemi, emr alemi, zulmani alem, 6 tane alem oluşur. Her biri başka varlıkların yaşama alanıdır sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nerede gözüme ilişkini de unuttum ama birkaç gün evvel bir yerde şunu okudum. Her şey ilim adamlarının şu andaki son bulgusu ve itiraf ediyorlar ki galiba sonunda hepimiz bu Kur'an sebebiyle Allah'ın dostu olmak mecburiyetinde kalacağız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Biz bir ilim adamı değiliz. Bir din adamı da değiliz. Ama Allah Teala bize dini de öğretti, ilmi de öğretti. Özellikle dünyamızın bilmediği bir ilmin sahibiyiz. Hem din açısından unutulmuş olan bir temelin sahibi kılındık. Hem de ilim açısından insanların henüz ulaşamadığı bir ilmin sahibi kılındık. Kimse konunun arkasında ne yattığını bilmiyor. Bir Philadelphia experiment, geleceğin dünyasına aslında ışık tutabilecek olan bir büyük olaydı. Ama insanlar arkasında yatan gerçekleri bilmedikleri için bu konuda bir fikir sahibi değiller. Ne zaman ki Allah'ın bize olan öğretisiyle onu birleştiriyorsunuz, o zaman ışık hızının ötesindeki hızların arkasında bu olayın yattığını anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizinle yarenlik etmek öylesine güzel bir şey ki. Hayatımın en büyük mutluluğunu size hitap ettiğim zaman yaşıyorum. Sizlerle yaşıyorum. Sizler benim hayat dostlarımsınız.
70 yıllık bir hayat sevgili kardeşlerim. Ve 70 yılın ortaya koyduğu ihtişamlı bir saadet, mutluluk. Ona her şeyimizi borçluyuz. O yüce Rabbimiz. Her şey, ama her şey o kadar güzel, o kadar muhteşem dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Arkalarında yatan gerçekleri gördükçe siz de ona büyük sevgi duyacaksınız, hayran olacaksınız. Her şey harika. Şimdi biliyorum ki siz de diyeceksiniz. Artık bize de öyle geliyor. Hı? Bir kalp beraberliğimiz var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bir üçlüyü hatırlayacaksınız. Allah Teala, biz ve sizler. Biz bu üç muhteva bir bütünüz. O yaratıcı her an bizlerle birlikte. Söyledikleri hep güzelliklerle dolu sevgili kardeşlerim. Her geçen gün mutluluğu anladıkça daha çok yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşadıkça daha çok anlayacaksınız. Hadi şu Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine dönelim tekrar. Ne diyordu Allah Teala? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmak nerede başlar dersiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlıyor. İşte ne diyordu Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Açık tağuta kul imiş sahabe. Ne olmuş? Allah'a kul olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Hem dünya saadetiyle müjdele, hem cennet saadetiyle müjdele diyor. Yani mutluluğunuz onun elinde. Kul olmanızın sağ arkasında Allah'ın kulu olanlar sadece mutluluğu yaşayabilirler. O ise sadece bir tek dileğinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam.

Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Onları kendisine ulaştırır. Bu mutlaka kelimesini kullanmamış burada. Ya le kelimesini ifade ediyor Allah Teala mutlakayı, mutlaklığı veya inne kelimesini ifade ediyor. Her ikisi de mutlaklığı gösteren ifadeler. Burada ikisi de yok. Ama mutlaka böyle olduğunu çok net olarak biliyoruz. Hiç boş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'a ulaştırılır. Allah tarafından. Öyleyse hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu geminin demir almasıdır. Ondan sonra Allah gemiyi hareket ettirecek. 7 tane limana ulaşacaksınız. Bu deniz yukarı doğru. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ikinci safhada mutlaka mürşidine ulaşır. Tabiyet sonra ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Bu ne ifade eder biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değil. Mürşidinize ulaştığınız zaman dünya saadetiniz başkalarından çok az bir farklılık gösterir. Bu da realitede pek fazla hüküm ifade etmez. Ama ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. 14. basamaktasınız. Allah sizi mürşidinize o ulaştırmıştır. Allah size namazı o sevdirmiştir. Allah size zikri sevdirmiştir. Bütün ibadetleri sevdirmiştir. İnsanlara karşı sevgi koymuştur kalbinize. Sizi olduğunuzdan farklı bir insan yapmıştır. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah yolunda hizmet vermek söz konusu öyle değil mi? Evvela kendinize hizmet edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek kendinize hizmetin başlangıç noktasıdır, vazifenizdir. Bu vazifeyi yerine getirmişseniz bir hakkınız var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, vazifenizi yaptığınız anda hakkınız doğmuştur. Bu Allah'a ulaşmaktır. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaktır. Ne ifade eder? Dünya saadetinin mutlak olarak yarısını ifade eder. Ne ifade eder? Üçüncü kat cennet ifade eder. Eşitlik, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Arada bir denge var mı? Siz ne yapıyorsunuz Allah'a karşı? Bir talepte bulunuyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sizden başka bir şey beklemiyor. Geri kalanları o yaptıracak size. Birdenbire namaz kılmayı sevdiğinizi göreceksiniz. Zikir yapmak hoşunuza gidecek. Hele
zikir sırasında kalp gözümüzü açarsa anlar.

Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine büyük bir ağırlıkla yaratılmış ki bu ağırlık onun tarafında adeta sıfıra karşı sonsuz gibi. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Sizden bir şey beklemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek hariç Allah Teala sizden bir şey beklemiyor. Bu mutluluğu size vermeye hazır ama sizden bir şey beklemiyor. O gerçekleştirecek. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda o neticenin sahibi olarak değerlendiriyor sizi artık. Yani siz üçüncü kat cennetinin sahibi olacak olan birisiniz. Eğer size 5-6 aylık bir ömür vermişse Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirmek üzere sizi yaratan Allah o vasıflarla donatmıştır. Hepinizin bir nefsi var, hepinizin bir ruhu var ve hepinizin bir fizik vücudu var. O fizik vücudu Allah Teala size ibadet edesiniz diye verdi. İbadet etmekse bir angarya değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenler için namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane faktörün içinde yer almayan zikir yapmak ki o beşinin toplamından daha büyük bir mana ifade eder. Allah katında daha fazla bir önemi vardır. Eğer size tamam da dinin direği namazdır derlerse onlara deyin ki dinin direği namazdır muhakkak. Ama o direğin etrafındaki çadır o zikirdir. Ve zikir namazdan daha büyük bir ibadettir. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ankebut 45. Diyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnde salate tenha anil fahşai vel münkeri ve ala zikrullahi ekber." Habibim sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitaptan onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah bu iki ibadetten de daha büyüktür diyor. Zikrullah en büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Zikrullah da bir zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikirdir. Ama en büyüğü zikrullah'tır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında bu size verilen bir nimet, zikir nimeti. Onunla hedeflere yürüyeceksiniz. O elinizdeki en büyük değerdir. Herkesin kalp gözü zikir sırasında açılır. Zikrinizi ve bunun başlangıçtan itibaren dizaynını temsil eden bir dinizi unutmayın. Zikir yapacaksınız, zikir yapacaksınız ve de zikir yapacaksınız.
Peki diğer ibadetlerinizi ne yapacaksınız? Hepsini sahabe gibi yapacaksınız. Ne yapıyorlardı? Günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Öyleyse biz de öyle yaparız. 7 vakit namaz kılarız. Sabah namazı, kuşluk sünneti, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, teheccüd namazı. 7 vakit. Öyleyse Kur'an'da 7 vakit geçiyor ama bunun 5'i farz kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala sizin için dinde hiçbir güçlük yaratmadı. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, zikir yapmakta, Allah'ın ibadetlerinin hiçbirisi size zor gelmeyecektir. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştireceksiniz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülün dostlarım, o sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren onun sevgilisi olmaya hak kazanırsınız. Cennete girmeye de hak kazanırsınız. En önemli kıstası Kur'an-ı Kerim'in budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenler için cehennem söz konusu. Talalet söz konusu. Hüsranda olmak söz konusu. Tağutun kulu olmak söz konusu. Cehenneme gitmek söz konusu. Tağutun kulu olmak, tağutun dostu olmak söz konusu. Şirkte olmak söz konusu. Bütün bu saydığım negatif faktörlerin hepsinden Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulabilirsiniz. Saadetiniz mutlak bir saadet hükmünde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz de ondan vazgeçmeyin. Onu sevin. Çok sevin. O zaman eğer ona ulaşmayı dilerseniz bu dünyanın yaşanmaya değer bir gezegen olduğunu göreceksiniz, hissedeceksiniz ve idrak edeceksiniz. Hem de enine boyuna bunu yaşayacaksınız. Bir gün göğsünüzü gere gere ben Allah'ın dostuyum, ben Allah'ın dostuyum diyecek olanlarsınız. Nerede başlar şeytana olan dostluğun, tağuta olan dostluğun bitişi, Allah'a olan dostluğun başlaması? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an amini oldunuz. Kimdir amini olanlar? Amini olmak ne demek? Amini kelimesi de, iman kelimesi de, mümin kelimesi de aynı kökten geliyor. Ama amin olmak
özel bir müessese sizi takva sahibi kılar. Yunus suresi 63. ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ 64. ayet-i kerime. Onlar amen oldular, Allah'laşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara müjdeler vardır. Dünyada da, ahirette de. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın dostları. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ilen zulümati. Öyleyse hadi gelin, ne demek istiyor Allah Teala, beraberce bakalım. Şöyle diyor, Allah amenü olanların Allah'a ulaşmayı dileyen ve takva sahibi olan insanların dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne yapacaktır o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra? İrşat makamına ulaştırılacaktır Allah Teala tarafından. 14. basamakta zikir yapmaya başlayacaktır. Nefsinin kalbine Allah'ın nurları girecek ve nefsin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlayacaktır. Bu fazılların nefsin kalbinde yerleşmesi, fazıllar nurları temsil ederler. Nefsin kalbindeki afetler de karanlıkları, karanlıklarla temsil olurlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Nefsin kalbindeki karanlıklar adım adım aydınlanıyor. Öyle ki nefsin kalbinde %51 nuru bulduğunuz zaman ruhunuz her %7 fazıl birikimiyle bir gök katı yükselmiştir. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala'nın üzerinize 12 defa farz kıldığı müessese Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmaktır. İkisini de farz kılmış. Neden? Çünkü bir tanesine adımını attığınız zaman ikincisini Allah size ulaştıracak. Hem kendisi sizi kendisine ulaştıracak, hem de siz yapmışsınız gibi bunu sizi mükafatlandıracak. İşte Allah Teala mükafatı böyle verir. Bir nevi karşılıksız mükafat. Ne yapmışsınız siz? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Bu Allah için yeterlidir. Her şeyi onun üzerine bina eder, ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bu talebin sahibi olduğunuz için sevgili kardeşlerim. Ve de dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde saadeti yaşamaktır. Bu mutluluk müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Ve dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetinin üçüncü katına kadar olan kesimini Allah-u Teala size bir hiç karşılığı vermeye hazırdır. O sizin Rabbiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki nasıl ona hayran olmazsınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi biz sizlerden talep ediyoruz. Sizin ittilağınıza sunuyoruz. Biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Allah Teala her devirde bütün kavimlerde resul beyaz eder ve bütün kavimlerdeki resulleri amene olanları müjdelemekle, olmayanları uyarmakla vazifeli kılar. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, kaç lisan kullanılıyorsa, bütün o kavimlerdeki insanları Allah-u Teala cennetine almaya hazırdır. Bunun için her kavimde mutlaka şu anda bir Allah'ın Resulü yaşamaktadır. Ölse bunlardan bir tanesi, aynı gün bir başka kişi risalete tayin edilir. Risalet göreviyle tayin edilir. Şu anda bütün kavimlerde Allah'ın Resulü yaşıyor ve insanları mutluluğa davet ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Huzur içinde sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluk içerisinde Allah'a şükrederek konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, aramızda hep bizi birleştiren bir sevgi var. Bu sevgi Allah'tan dolaşarak bizden size ulaşıyor. Allah'tan dolaşarak sizden bize tekrar yansıyor. Sevgili kardeşlerim, dünyada sevginin hakim olduğu bir birlikteliğin içindeyiz. En çok buna hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Dünya bir kaosun içerisinde. İnsanlar manevi terbiyeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun Allah'a teslim olmasını, ki Allah'ın ruhun Allah'a ulaşması, ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun tesliminden sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin Allah'a teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin Allah'a teslimi, birbirinin arkasından gelen mutluluğun çeşitli kademeleri. Her kademeyi Allah Teala bize hamdolsun ki yaşattı. Bu devrin ilmine sahip kıldı bizi. Bize Allah bize ne öğrettiyse sizlere anlatıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkiler bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eder. Mutluluk huzur içinde yaşamaktır. Başlıca göstergesi sevgidir. Sevginin mevcut olmadığı bir ortamda mutluluk yaşanamaz. Mutluluk sevgisiz bir ortamda yeşermeyen bir ağaçtır. Çiçeklerini açmayan bir çiçektir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanları sevmek mecburiyetindeyiz, mutlu olabilmek için. Sevgi ve nefret birbirinin zıttı olan iki ayrı faktör. Eğer birisinden nefret ediyorsanız, sevmenin tam aksini yapıyorsunuz demektir. Böyle bir şeyin kardeşlerimiz arasında vücut bulmaması asli unsurdur. Ve de bu hepiniz için bir hedef olmalıdır. Hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. O beni sevsin de ben de onu seveyim. Böyle bir düşünce Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilme tamamen ters düşer. Bu şeytanın bir tuzağıdır. O seni sevmiyor ki. Sen onu niçin seveceksin der İblis. Marifet bizi sevmeyenleri sevmek, sevgimizi onlara izhar etmek, açıklamak, sevdiğimizi hissettirmek. O zaman o kişi bizi sevmese bile bizden gelen sevgi onu yavaş yavaş kucaklayacaktır. Kucaklayacak ve bize yaklaştıracaktır. Diyelim ki onun bize negatif davranışları var. Olsun, o negatif davranışlara rağmen biz onu sevmeye devam etmeliyiz. Şeytan bütün insanları birbirine düşman olması için teşvik eder. Bütün gayreti, etrafınızdaki şeytanların bütün gayreti sizin başkalarına düşman olmanız istikametindedir. Bunu gerçekleştirmeye çalışır. Başkalarına düşman olmanızı sağlamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına dost olmak için çalışmalısınız. Allah da dost olmanızı istiyor. Bir tarafta şeytan var. Ne istiyor sizden? Birbirinize karşı düşman olmanızı. Bir tarafta Allah var. Ne istiyor sizden? Başkalarıyla dost olmanızı. Birbirinizi sevmenizi. Şeytanın istediği şey, insanların birbirinden nefret etmesi, birbirine düşman olması, birbirine zarar vermesi, birbirini üzmesi. Allah'ın istediği şey ne? İnsanların birbirine dost olması, birbirini sevmesi ve bütün insanların başkalarının mutluluğu istikametinde çalışarak, başkalarını mutlu etmeyi kendilerine hedef ittihaz ederek, başkalarını mutlu ederek mutlu olmaları. Sevgili kardeşlerim, bir deneyin. Ne zaman başka insanları mutlu edecek bir davranışın içine girerseniz, o anda kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Allah'ın kanunu budur. Kim başka bir insana A kadar mutluluk verirse, onu mutlu edebilirse, kendisi de en az o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için elinizde çok büyük bir imkan var. Etrafınızda birçok insan var. Her an her birine güzel bir şeyler söyleseniz, onu mutlu edecek olan bir ifade kullansanız, ne kaybedersiniz ki? Ama etrafınızdaki insanların gönlünü alırsınız. Zaten bunu yaptıkça onları gerçek anlamda sevdiğinizi çok net bir standartta mutlaka görürsünüz. Siz sevmeye çalışın, sevdiğinizi göreceksiniz. Neden? Çünkü siz sevmeye çalışınca pozitif bir dalga boyundasınız. Allah Teala bu dalga boyunu bekler. Ne zaman bir insan başkalarına dost olmaya çalışırsa, başka insanları sevmeye çalışırsa Allah'tan çok büyük bir yardım alır. Ne zaman bir insan başkalarından nefret ederse, o zaman da şeytandan çok büyük bir yardım alır. Şeytan bütün insanların arasını açmak için en büyük düşmanınızdır. Bütün insanların arasını açan her zaman odur. Mutlaka devreye girer. Etrafınızda her zaman şeytanlar var. Mutlaka devreye girerler ve sizi daha düşman, daha düşman, daha düşman yapmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan. Neden Allah-u Teala'nın dostluk konusundaki emirlerini yerine getirmek yerine şeytanın insanları birbirine düşüren, neticede mutlaka huzursuzluğa sebebiyet verecek olan bir davranış biçimi davetine icabet edelim? Bunu kabul etmemelisiniz. Ne zaman başka birine zarar vermek istikametinde içinizde bir his oluşmuşsa kesin olarak bilin ki bu şeytandandır sevgili kardeşlerim. Şeytan insanların birbirine dost olmasını kesinlikle istemez. Bu onu dehşetli rahatsız eder. Nasıl Allah Teala sizin başkalarını sevmenizden, başkalarına güzel davranmanızdan, başkalarıyla dost olmanızdan zevk duyarsa,